0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Radyo Radar 91.8.

0: bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 14 Eylül Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke oldu dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı, dedi. Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadroyla çözüme kavuşturdu. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulunun açılış töreni gerçekleştirilirken aynı zamanda ilk ders dilinin çalınmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir okulumuzla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını buradan söyleyebilirim. Öğretmenlerimiz, emniyetimiz, idarecilerimiz emanetleri kendilerine emanet olarak verilen milletimizin çocuklarını en güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için İnşallah yıl boyunca bu dikkatlerini devam ettirecekler. Bütün amacımız, ümidimiz bu yönde.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Sıdıka İncetan İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası programına katıldı. Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Büyük ve güçlü Türkiye için başarılı yeni nesilleri inşa etmek için bütün öğretmenlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına özveriyle bu süreci inşa edeceklerine olan güvenimiz var. İnşallah eğitim sezonunun bu yılın sonunda geldiğimizde de bugünden itibaren başladığımız süreci şehrimiz için, ülkemiz için ve dünya için güzel günlerin geçtiğine şahitlik etmek dileğiyle hepinize başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Tüm okullarımızı yaz boyunca eğitim öğretim yılına hazırlamış olduk. Onarım yapılması gereken okullarımızda onarımlarımızı gerçekleştirdik. Diğer taraftan yeni eğitim öğretim sürecine katılacak olan okullarımız var. İnşaatlarımızı tamamlanan okullarımız var. Onları eğitim öğretim sürecine dahil etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yaparken bu yıl yaklaşık 59 bine kadar bu rakam düşmüş oldu. Yapmış olduğumuz yeni yatırımlar, hayırseverlerimizin katkıları, diğer taraftan da yapmış olduğumuz rasyonel planlamalarla bu süreci yakalamış olduk.
0: Haftanın özeti.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Eylül Salı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasının fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtımcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevinden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen rüzgar elektrik enerjisi toplu ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral, ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken, raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Eylül Çarşamba, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmaktır. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında arttırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla ilk kez Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
4: Hem okullarımızın kurumsal ve kişisel kapasitelerini artıracak çalışmalara, çocuklarımızın akademik başarılarından sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarına, aile bağlarının güçlendirilmesinden sportif faaliyetlere kadar bir dizi alanı içeren bizim oluşturduğumuz ARGE birimimizle birlikte oluşturduğumuz 8 adet çatı projelerimiz var. Neden çatı proje diyoruz? Çünkü her okulun sosyolojisi farklı farklıdır. Yani A mahallesindeki bir okulla B mahallesindeki okulun sorunu kimi zaman aynı olmayabiliyor. Çünkü insan sosyolojisi farklıdır. Dolayısıyla çocukların bu farklılıklarını, okul ve ilçe bazındaki farklılıklarını da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında. Yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
5: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Büyükkılıç şunları söyledi.
6: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Başından kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol olacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememden ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesine alınan graderlerin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olduğunu belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Eylül Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pistle ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
7: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
0: Haftanın özeti.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serdar Tuncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehirler Buluşması kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Haftanın öne çıkan önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
8: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Sağlık Rehberi.
9: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eski ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, hekimliğe, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 14 Eylül Pazartesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke oldu dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı dedi. Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadroyla çözüme kavuşturdu. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirilirken, aynı zamanda ilk ders zilinin çalınmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir okulumuzla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını buradan söyleyebilirim. Öğretmenlerimiz, emniyetimiz, idarecilerimiz emanetleri kendilerine emanet olarak verilen milletimizin çocuklarını en güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için inşallah yıl boyunca bu dikkatlerini devam ettirecekler. Bütün amacımız, ümidimiz bu yönde.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Sıdıka İncetan İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası programına katıldı. Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Büyük ve güçlü Türkiye için başarılı yeni nesilleri inşa etmek için bütün öğretmenlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına özveriyle bu süreci inşa edeceklerine olan güvenimiz var. İnşallah eğitim sezonunun bu yılın sonunda geldiğimizde de bugünden itibaren başladığımız süreci şehrimiz için, ülkemiz için ve dünya için güzel günlerin geçtiğine şahitlik etmek dileğiyle hepinize başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Tüm okullarımızı yaz boyunca eğitim öğretim yılına hazırlamış olduk. Onarım yapılması gereken okullarımızda onarımlarımızı gerçekleştirdik. Diğer taraftan yeni eğitim öğretim sürecine katılacak olan okullarımız var. İnşaatlarımızı tamamlanan okullarımız var. Onları eğitim öğretim sürecine dahil etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yaparken bu yıl yaklaşık 59 bine kadar bu rakam düşmüş oldu. Yapmış olduğumuz yeni yatırımlar, hayırseverlerimizin katkıları, diğer taraftan da yapmış olduğumuz rasyonel planlamalarla bu süreci yakalamış olduk.
0: Haftanın özeti.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Eylül Salı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasının fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtımcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevinden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen rüzgar elektrik enerjisi toplu ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Eylül Çarşamba CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmaktır. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında arttırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla ilk kez Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
4: Hem okullarımızın kurumsal ve kişisel kapasitelerini artıracak çalışmalara, çocuklarımızın akademik başarılarından sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarına, aile bağlarının güçlendirilmesinden sportif faaliyetlere kadar bir dizi alanı içeren bizim oluşturduğumuz ARGE birimimizle birlikte oluşturduğumuz 8 adet çatı projelerimiz var. Neden çatı proje diyoruz? Çünkü her okulun sosyolojisi farklı farklıdır. Yani A mahallesindeki bir okulla B mahallesindeki okulun sorunu kimi zaman aynı olmayabiliyor. Çünkü insan sosyolojisi farklıdır. Dolayısıyla çocukların bu farklılıklarını, okul ve ilçe bazındaki farklılıklarını da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında. Yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
5: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler.

0: uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmemek. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememinden ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağız.
1: Haftanın özeti.
2: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesine alınan graderlerin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olduğunu belirtti.
1: Haftanın özeti.
2: 18 Eylül Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pistte ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
3: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Haftanın özeti.
2: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serdar Tuncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve İç İşleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehirler Buluşması kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Haftanın öne çıkan önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 14 Eylül Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke oldu dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı dedi. Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadroyla çözüme kavuşturdu. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirilirken, aynı zamanda ilk ders zilinin çalınmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir okulumuzla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını buradan söyleyebilirim. Öğretmenlerimiz, emniyetimiz, idarecilerimiz emanetleri kendilerine emanet olarak verilen milletimizin çocuklarını en güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için inşallah yıl boyunca bu dikkatlerini devam ettirecekler. Bütün amacımız, ümidimiz bu yönde.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Sıdıka İncetan İlkokulu'nda düzenlenen İlk Öğretim Haftası programına katıldı. Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Büyük ve güçlü Türkiye için, başarılı yeni nesilleri inşa etmek için bütün öğretmenlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına özveriyle bu süreci inşa edeceklerine olan güvenimiz var. İnşallah eğitim sezonunun bu yılın sonunda geldiğimizde de bugünden itibaren başladığımız süreci şehrimiz için, ülkemiz için ve dünya için güzel günlerin geçtiğine şahitlik etmek dileğiyle hepinize başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Tüm okullarımızı yaz boyunca eğitim öğretim yılına hazırlamış olduk. Onarım yapılması gereken okullarımızda onarımlarımızı gerçekleştirdik. Diğer taraftan yeni eğitim öğretim sürecine katılacak olan okullarımız var. İnşaatlarımızı tamamlanan okullarımız var. Onları eğitim öğretim sürecine dahil etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yaparken bu yıl yaklaşık 59 bine kadar bu rakam düşmüş oldu. Yapmış olduğumuz yeni yatırımlar, hayırseverlerimizin katkıları, diğer taraftan da yapmış olduğumuz rasyonel planlamalarla bu süreci yakalamış olduk.
0: Haftanın özeti.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Eylül Salı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasının fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtımcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevinden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen rüzgar elektrik enerjisi toplu ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Eylül Çarşamba CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmaktır. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında arttırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla ilk kez Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
4: Hem okullarımızın kurumsal ve kişisel kapasitelerini artıracak çalışmalara, çocuklarımızın akademik başarılarından sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarına, aile bağlarının güçlendirilmesinden sportif faaliyetlere kadar bir dizi alanı içeren bizim oluşturduğumuz ARGE birimimizle birlikte oluşturduğumuz 8 adet çatı projelerimiz var. Neden çatı proje diyoruz? Çünkü her okulun sosyolojisi farklı farklıdır. Yani A mahallesindeki bir okulla B mahallesindeki okulun sorunu kimi zaman aynı olmayabiliyor. Çünkü insan sosyolojisi farklıdır. Dolayısıyla çocukların bu farklılıklarını, okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında. Yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
5: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Ahilik haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Büyükkılıç şunları söyledi.
6: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol olacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememden ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesine alınan graderlerin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olduğunu belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Eylül Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
7: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
0: Haftanın özeti.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serdar Tuncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehirler Buluşması kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Haftanın öne çıkan önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Yayın tekrarı.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda unutulmaz şarkılarıyla Nazan Öncel'i konuk edeceğiz. Öncel, 6 Şubat 1956'da İzmir'de öğretmen bir anne ve memur bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelir. Karşıyaka doğumlu olan sanatçı, notayı daha 6 yaşındayken annesinden öğrenir.

Gitar ve mandolin çalmayı erken yaşlarda öğrenen sanatçı, 1975'te İzmir Radyosu'nun düzenlediği yarışmada birinci olur ve ilk 45'liğini 22 yaşındayken 1978'de çıkartır. Bu albüm, Sana Kul Köle Olmuştum ve Kader Bu Çekeceksin adlı iki parçadan oluşmaktadır. 1982 yılında kendi parçalarının yanında bilinen arabesk ve Alaturka eserleri de yorumladığı ilk uzun çaları Yağmur Duvası'nı yayımlar. Sözleri ve bestesi kendisine ait olan toplam 6 şarkıya imzasını atarak ilk defa besteciliğini bu plakta göstermeye başlar.

Sanatçı televizyonlarda daha sık görünmeye, İzmir ve Ege'nin pek çok şehrinde radyo sanatçılarıyla birlikte şehir şehir, çeşitli yerlerde program yapmaya başlar. Dönemin en gözde mekanı olan İzmir Efes Oteli'nin gazinosunda uzun yıllar en büyük starların kadrosunda program yapar. İzmir'de yaşamasından dolayı sık sık İstanbul'a seyahat eden sanatçı, 83 yılında Bursa Çelik Palaş'ta da yine uzun süre program yapar. Bir

1986 yılında İstanbul'a yerleşen sanatçı, bir taraftan özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışıyor, bir yandan da Timur Selçuk Dershanesi'nde gitar derslerine devam ediyordu. 89 yılına kadar yeni bir albüm için repertuarının tamamını kendi bestelerinden oluşan, tam 10 şarkı yazarak o günlerde müziğe henüz yeni başlamış olan İskender Paydaş'la birlikte Melik Kibar'ın stüdyosunda 2 yıl süren stüdyo çalışması yaparak 11 Ekim 1991'de Bir Hadise Var'ı çıkartır.

Pop ağırlıklı besteleriyle Türk pop müziğine damga vuran sanatçı, popüler birçok şarkıcıya yüzlerce şarkı sözü yazar. Şarkılarında aşk temasını bolca işleyen Nazan Öncel, bestelerinin konusu için hayatın önüme koydukları ve kuvvetli bir hayal gücüyle besleniyorum yazdıklarımda, der.

1994 yılında Ben Böyle Aşk Görmedim albümüyle büyük bir başarı yakalayan Öncel, bu albümüyle Aşk Beklemez, Nazınla Dünya, Geceler Kara Tren ve Dillere Düşeceğiz gibi hitler kazanır. Mete Özgencil'in yönetmenliğinde çekilen Geceler Kara Tren parçası gerek klibi gerekse şarkısıyla çok büyük ilgi görür. Ve sözleri de Nazan Öncel'in söz yazarlığında büyük bir usta olduğunu kanıtlar.

0: Her şey çok kolay oldu. Ne sızlandım ne de ağladım. Ani bir ölüm ya da bir kalp krizi gibi kolay. Bütün şehir üstüme gelecek, dünyam yıkılacak sanırdım ama olmadı, bitti işte.
1: 20 Haziran 1996'da çıkardığı Sokak Kızı albümüyle tarzını sertleştirir. Ve bu albümden çıkan Sokak Kızı, Erkekler de Yanar, Abu Hayat ve Bırak Seveyim Rahat Edeyim gibi parçalar onu zirveye taşır. Sanatçı 18 Mart 1998'de babasını kaybeder.
0: Unuttum gitti.

Sanatçı sert tarzını 10 Mart 1999'da yayınlanan Demir Leblebi albümünde de sürdürür. Türkiye'ye eşik atlatan ve sosyal sorumluluklara işaret eden bu albüm, Nazan Öncel'in en kişisel albümüdür. Ve yıllar sonra Göç ve Sokak Kızı albümleri gibi kült olma mertebesine erişir. Aşıklar Parkı ve Bu Havada Gidilmez isimli şarkıları albümün en sevilenleri olur.

24 Eylül 2003 tarihinde Yan Yana Fotoğraf Çektirelim albümünü yayınlar. Bu albüm sanatçının en çok satan albümlerinden biri daha olur. Hay Hay, Nereye Böyle, Ukala Dümbeleği, Hokka, Gül Pansiyon ve Otomobil gibi şarkılarıyla sevenlerin kalbini bir kez daha kazanır.

Öncel 30 Haziran 2006'da Yedin Bitirdin'i yayınlar. Aşkın Baksana Bana ile dijital ortamlarda en çok satılan ilk şarkı olmayı Öncel başarır. Ve listelere bir numaradan girerek tam 3 ay liste başı kalır. Son olarak uzun yıllar birlikte çalıştığı müzisyen Hamit Ündaş'ın Janti albümünün prodüktörlüğünü üstlenir ve şarkılarını kaleme alarak iki şarkıda Janti'ye düet yaparak ve

0: Nerede?
1: Dünyayı kurtaran adam nerede?
2: Hatırına Sustumsa 22 Aralık 2008'de çıkardığı albümdür. Bu albümde Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi için Canım Benim Nasılsın'ı yazar. Tamamı akustik olarak kaydedilen albümün isim şarkısının videosu Hatırına Sustum, eski Gırgır tayfasından olan karikatürist Ergin Gündüz tarafından çizilen görüntülerden oluşmaktadır.

2011'de Nazan Öncel 10 şarkıdan oluşan Hayvan isimli albümünü çıkartır. Ekim ayında ise annesini kaybeder. Aynı sene Ajda Pekkan ve Sezen Aksu birer eserini seslendirerek son albümlerinde Nazan Öncel şarkılarına yer verirler. 2012'nin yaz aylarında 15 parçadan oluşan Hayvana Remix ismini taşıyan Remix albümünü yayınlar.

2014 Nisan'ında Tarkan'la düet yaptığı 10 yeni şarkının yer aldığı Bazı Şeyler albümünü çıkartır. Bazı Şeyler albümünde 2009'da hayatını kaybeden Ceylan Önkol'a ithaf ettiği Ceylan şarkısında Erkan Oğur 120 yıllık kopuzuyla sanatçıya eşlik eder.

2016 ile birlikte yine konserden konsere koşan, 2 ayda 11 konser veren sanatçının konserleri sevenleriyle dolup taşar. 2016 Eylül'ünde ise Sakin Ol Şampiyon adlı tekli parçasını çıkartır.

91.8 Radyo Radar'daydık. Unutulmaz şarkılarıyla Nazan Öncel'le karşınızda olduk. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Aslında böyle güzel bir programda yer almak benim için çok özel, çok güzel. Çünkü kadınların sesi oldunuz. Burada ulaştırmak istediğimiz, belki daha çok kitlelere ulaşacağız. Belki bizim ulaşamadığımız, gönle dokunamadığımız, adım atamadığımız yerlere buradan ulaşabileceğiz. Yeter ki siz inanın diyorum. Yeter ki vazgeçmeyin. Merhabalar, Meral Koşar. Her şeyden önemlisi bir anne. Siyasetçi, ev hanımı, eş, evlat. Aslında birden çok tanımı olabiliyor tanıyalım derken. Tabii ki daha çok şu anda siyasetçi kimliğimle. Meral Koşar, Cumhurbaşkanı'na yol arkadaşı olmak için yola çıkmış. Aslında bu yolu da çok seven bir insan, bir siyasetçi ve bir dava ve yol arkadaşı Cumhurbaşkanımıza diyebiliriz. Evliyim. 3 evladım var. Öğretmen bir aileden geliyorum. Bunu her platformda söylüyorum aslında. Eğitimci bir ailenin evladı olarak. Ben de bir eğitimciyim. Ama bu eğitimcilik böyle bir sürekli gelen bir eğitimci öğretmen hayatım olmadı benim. Arada bir girdiğim derslerle, okullarda girdiğim eğitim hayatım oldu. Sonrasında zaten siyasetin ağır basmasıyla daha çok bu yöne yönelen biriyim. Aslında çok da seviyorum. Siyasetçi olmaktan öte Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşı olmaktan çok da mutluyum, gururluyum. Anneyim. Tabii ki 3 evladım var, eşim. Onun haricinde ben de bir evladım. Benim de bir annem, babam, abim, kardeşim var. En önemli dönüm noktası aslında 2001. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü 2001 biliyorsunuz. Bu noktaya gelmeden önce gençliğimizde yaşayan, işte üniversite hayatında, sosyal hayatta, bizlerin yaşadığı sıkıntılar, çileler, hayatın getirdiği zorluklar. Belki de bu yöne yönelimizdeki en büyük sebep bunlardı. Hani bizler de zamanında geçmişte yaşadığımız çileler bir arayışa soktu bizi. Ve 2001 yılında AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte biz bu yola girdik. Ve bu yola girerken de aslında nasıl gideceğini, ne olacağını bilmeden girdik. Belki de bu bizi bu yola itti. O dönemki hayat koşulları, şartları, belki inançlı insanların, bizim gibi başörtülü insanların yaşadığı çileler, sıkıntılar aslında biraz da bir arayışa soktu bizi. Ve milli görüşten gelen insanlar olarak bu konuda 2001 yılında, 14 Ağustos 2001 yılında AK Parti'nin kurulması ve Cumhurbaşkanımızın bu yola çıkmasıyla birlikte biz onunla birlikte bu yola çıkmış olduk. Aslında öğretmenlikten siyasete yolculuğum, hani öğretmenlik önce olup sonra siyasete girmiş değilim ben. Zamanla biz okul okurken bazı yasaklar bizi birazcık eğitim hayatından geri çekti maalesef. Belki korkular, belki cesaret, bilmiyorum o dönemki sıkıntılar. Biz sonradan öğretmenlik hayatına girdik. Yani aslında siyaset öğretmenlikten önce başladığım bir süreçti. Ondan sonraki süreçte işte hayat koşulları, öğretmenlik, hayatın biraz daha bizim için kolaylaşması, şartların uygun olması, öğretmenliğe başlayabilirim mesajın benim beynimde aslında biraz da yapabilirim. Artık koşullar uygun gibi bir düşünceyle çıktım yola. Birkaç yıl çeşitli okullarda yaptım ama bu sürekli olmadı. Yani uzun süre devam eden bir süreç değildi benim için. Aslında çok istediğim, çok sevdiğim bir meslekti ama bazı şartlar uymadı. Onun dışında siyasi hayat bizim için çok yoğun bir süreç. Yani aslında evimize, ailemize vakit ayırmamışken bir de eğitim hayatına girdiğimiz zaman bu sefer hayat bizim için daha çok aslında şeyleri doğurdu. Yetişememeye sebep oldu. O yüzden siyasi hayat biraz daha yoğun olduğu için bu yöne yönelmeyi tercih ettik aslında. Aslında kadın olarak hayatın çoğu alanı zor. Ama yine başaran yine biz kadınlar. Kadınlar her koşulda, her şartta, her zorlukta vazgeçmeyen varlıklar. Sanıyorum Rabbimin bize verdiği bir lütuf bu. Kadın olarak her yere yetişmeye çalışırken en çok da belki de kendimizi ihmal ettiğimiz alanlar oluyor. En zor alan nedir? Kadın olarak bilmiyorum, bizim için zor alan var mı onu da aslında şu an düşünüyorum. Bizim için bir zorluk yok. Ben şuna inanıyorum ve öğretmenlik hayatımda da gerçek hayatımda da hep söylediğim bir söz, inanmak başarmanın yarısıdır. Ve biz inanıyoruz. İnanarak çıktığımız yolda da hep başarılı oluyoruz. Belki siyasette hayatında kadın olarak çoğu zorlukla karşılaştık. Tabii ki ilk adım attığımız yıllarda ne olduğunu bilmeden, hani nasıl yürüyeceğimizi bilmeden çıktık bu yola. Çünkü ileriyi görmek biraz zordu o dönem. Ama güveniyorduk, inanıyorduk. İnandığımız bir yol vardı ve bu yolda da biz inançla, kararlılıkla adım attık. Ve sonuç güzel oldu elhamdülillah. Tabii ki o şartlarda, o dönemlerde kadının siyasette yer alması o kadar kolay olmadı. Çünkü kadın bir noktada biraz daha bizim toplumumuzda geri duran, öne atılmayan, belki de susan, susturulan, belki fikri olsa bile söyleyemeyen varlıklar. Ve biz bunu başardık diye düşünüyorum. Zorluğu yaşasak da, o çileyi görsek de biz başardık ve hala da başarabiliriz. Bizim için zorluk var ama imkansızlık yok. Bu konuda inandığımız sürece başarabiliriz. Ben şunu da özellikle söylemek isterim. Belki de kadın, anne, eş, evlat her alanda zorluk çekiyor. Yani bizim de çevremiz, bizim de akrabalarımız, herkesin ayrı ayrı beklentileri var. En çok da şurada üzüldüğüm ve zorluk çektiğim oldu. Siyaset hayatı bize yol çizerken yoğun bir hayat, yoğun bir süreç getirdi. Bu süreçte biraz ev, aile hayatımı ihmal etmem benim için biraz zor oldu. İşin açığı belki vicdanen bu zorluğu, bu sıkıntıyı yaşadım. En çok zorluk sanıyorum orada oldu. Yoksa biz öbür alanlarda inandığımız sürece bizim için bir zorluk yok diye düşünüyorum. Yani bu konuda ne yapmak istiyorsanız genel anlamda tüm kadınlara buradan bu mesajı vermek isterim. İnanın, kendinize inanın önce. Yani korkmayın. Evet, bazen başarısızlıklar oluyor. Bazen belki de istediğimiz gibi hayat bizi götürmüyor istediğimiz noktaya. Belki farklı sıkıntılar oluyor ama ben asla inanmaktan vazgeçmeyin derdim. Hedefe odaklanın. Az önce dedim ya, inanmak başarmanın yarısı. Aslında biz kendimize inandığımız zaman zaten çıktığımız yolun yarısını başarmış oluyoruz. Bu anlamda da ufak tefek sıkıntılara, çevreden gelen tepkilere, zorluklara çok kulak asmadan bence hedefimize odaklanmalıyız. Bunun için de vazgeçmemeliyiz diyorum. Aslında biz sahada tüm kadınlara destek olmak için çıktık. Bizim için bir görev değil, aslında bir sorumluluk. İş hayatında, sosyal hayatta kadınların yanında olmaya çalışıyoruz. Bu konuda da tüm girişimci kadınlarımızın her adım attığında yanında olmaya gayret ediyoruz tabii ki. Birçok proje yaptık. Bunu çok fazla dillendirmesek de geri planda yaptığımız her proje aslında çok da güzel dönüşler getirdi bize. Tarımla, toprakla uğraşan kadınlar için çok güzel projelerimiz oldu. Onlara destek açısından yönlendirmek, işte adım atmalarındaki ilk atacakları adım, onların yapacakları, çizecekleri hayat, yol haritası noktasında destek olma için de projelerimiz oldu. Tabii ki girişimci kadınlarımız var. Biraz da kadınlar evden çıkıp kendi ayakları üzerinde durmak için çok gayret ediyorlar. Ve bunu istiyorlar. Mutlu da oluyorlar aslında. Hani kendi hayatını, kendi işini kurmak, başarmak onlar için çok özel, çok güzel. Biz de bu konuda elimizden gelince destek olmaya çalıştık. Benim için başarı aslında sonu olmayan bir yol. Yani evet, başardım, tamam, burada durmalıyım diye bir şey yok benim için, sınır yok. Aslında başarı adım attığımız ilk günden, yıllar öncesinden çıktığımız bu yolda geriye dönüp baktığımız zaman ilk günkü heyecanımızı kaybetmeden yola devam etmek. Ya ben buna inanıyorum. O günkü aşkımız, heyecanımız kaybolmamışsa, aynı inanç, aynı kararlılıkla yürümeye devam ediyorsak, evet ben bunu hallettim, bitirdim demek, buraya ulaştım, tamam bitti demek değil. Başarı bence ilk çıktığımız yoldaki o heyecan, o adım attığımız duygular devam ediyorsa bence asıl başarı bu. Ve ben bunun da bittiği anda zaten bence başarı olmuyor orada. Evet tamam, ulaştım, başardım, bir yerlere geldim. Bizim için başarı demek, ele aldığımız, bize verilen görevi, bize verilen sorumluluğu yerine getirmek demektir. İleriye dönük bunu yapalım. Evet, hepimizin vardır bir hayali, hepimizin vardır gitmek istediği bir nokta. Ama o noktaya ulaştığımız zaman da evet bitirdik demek başarı değil. Bence o ilk günkü heyecan hala devam ediyorsa, hala içinizdeki o aşk, o sevgi devam ediyorsa asıl başarı budur bence. Ben burada şunu da söylemek isterim. Tabii ki biz kadınlar hayatın her alanda zorluklar çekiyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Belki hayatımızda adım atarken, yola çıkarken çoğu şeyi ihmal edebiliyoruz. Burada evimiz, eşimiz, ailemiz, belki bizim için en çok da bunlar birazcık zor oluyor. Ama ben inanıyorum ki kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki adım atsın, yeter ki ben yapabilirim desin. Bence gerisi gelecektir. Bu anlamda tüm kadınlara, aslında tüm kadınlara derken bunu da sınırlamamak gerek diye düşünüyorum. Yani tüm vatandaşlarımda, tüm herkese, tüm insanlara bu bir bence yol haritası olmalı. Başarmak için illaki bir adım, başka yerden bir şey beklemeyelim. Önce kendi başarabileceğimize, kendimize inanarak yola çıkalım. Bence sonrası gelecektir ve ben teşekkür ediyorum. Aslında böyle güzel bir programda yer almak benim için çok özel, çok güzel. Çünkü kadınların sesi oldunuz. Burada ulaştırmak istediğimiz, belki daha çok kitlelere ulaşacağız. Belki bizim ulaşamadığımız, gönle dokunamadığımız, adım atamadığımız yerlere buradan ulaşabileceğiz. Yeter ki siz inanın diyorum. Yeter ki vazgeçmeyin. Etrafın dediğine, onun bunun dediğine biraz bence kulak asmayalım. Kendi hedefimize, kendi inandığımız yola adım atalım ve asla vazgeçmeyelim diyorum.
2: Nasıl Başardım sona erdi.
4: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
5: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 14 Eylül Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke oldu dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı dedi. Adalet Bakanlığı, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadroyla çözüme kavuşturdu. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirilirken aynı zamanda ilk ders zilinin çalınmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
6: Her bir okulumuzla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını buradan söyleyebilirim. Öğretmenlerimiz, emniyetimiz, idarecilerimiz emanetleri kendilerine emanet olarak verilen milletimizin çocuklarını en güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için inşallah yıl boyunca bu dikkatlerini devam ettirecekler. Bütün amacımız, ümidimiz bu yönde.
4: Haftanın özeti.
5: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Sıdıka İncetan İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası programına katıldı. Çolak Bayraktar şunları söyledi.
7: Büyük ve güçlü Türkiye için başarılı yeni nesilleri inşa etmek için bütün öğretmenlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına özveriyle bu süreci inşa edeceklerine olan güvenimiz var. İnşallah eğitim sezonunun bu yılın sonunda geldiğimizde de bugünden itibaren başladığımız süreci şehrimiz için, ülkemiz için ve dünya için güzel günlerin geçtiğine şahitlik etmek dileğiyle hepinize başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum.
4: Haftanın özeti.
5: Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi.
8: Tüm okullarımızı yaz boyunca eğitim öğretim yılına hazırlamış olduk. Onarım yapılması gereken okullarımızda onarımlarımızı gerçekleştirdik. Diğer taraftan yeni eğitim öğretim sürecine katılacak olan okullarımız var. İnşaatlarımızı tamamlanan okullarımız var. Onları eğitim öğretim sürecine dahil etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yaparken bu yıl yaklaşık 59 bine kadar bu rakam düşmüş oldu. Yapmış olduğumuz yeni yatırımlar, hayırseverlerimizin katkıları, diğer taraftan da yapmış olduğumuz rasyonel planlamalarla bu süreci yakalamış olduk.
4: Haftanın özeti.
5: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır dedi.
4: Haftanın özeti.
5: 15 Eylül Salı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasının fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtımcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevinden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen rüzgar elektrik enerjisi toplu ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral, ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken, raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor.
4: Haftanın özeti.
5: 16 Eylül Çarşamba, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmaktır. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında arttırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla ilk kez Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
8: Hem okullarımızın kurumsal ve kişisel kapasitelerini artıracak çalışmalara, çocuklarımızın akademik başarılarından sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarına, aile bağlarının güçlendirilmesinden sportif faaliyetlere kadar bir dizi alanı içeren bizim oluşturduğumuz ARGE birimimizle birlikte oluşturduğumuz 8 adet çatı projelerimiz var. Neden çatı proje diyoruz? Çünkü her okulun sosyolojisi farklı farklıdır. Yani A mahallesindeki bir okulla B mahallesindeki okulun sorunu kimi zaman aynı olmayabiliyor. Çünkü insan sosyolojisi farklıdır. Dolayısıyla çocukların bu farklılıklarını, okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
4: Haftanın özeti.
5: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında. Yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi.
4: Haftanın özeti.
5: 17 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
9: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
4: Haftanın özeti.
5: Ahilik haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Büyük Kılıç şunları söyledi.
10: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Başından kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememden ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağız.
4: Haftanın özeti.
5: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesine alınan graderlerin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olduğunu belirtti.
4: Haftanın özeti.
5: 18 Eylül Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pistte ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
11: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemi

0: ne sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehirler Buluşması kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Haftanın öne çıkan önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Kültür Panorama.
3: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Türk Edebiyatı'nda halka en çok ulaşan, en çok okunan ve en çok üreten isimlerden biri hiç kuşkusuz Ahmet Mithat Efendi'dir. 1844 yılında İstanbul'un Tophane semtinde dünyaya gelen Ahmet Mithat, yalnızca bir yazar değil, aynı zamanda gazeteci, yayıncı, düşünce adamı ve tam anlamıyla bir kültür emekçisidir. Tanzimat döneminin en dikkat çekici kalemlerinden biri olan Ahmet Mithat, yazdıklarıyla sadece edebiyat çevresinde değil, doğrudan halka seslenmiştir. Onu diğer yazarlardan ayıran en önemli özelliklerden biri, okuru yalnızca eğlendirmek için değil, ona bir şeyler öğretmek istemesidir. Ahmet Mithat Efendi, romanı, hikayeyi, gazeteyi ve hatta günlük meseleleri birer eğitim aracı gibi kullanmış, toplumun okuma alışkanlığı kazanması için büyük çaba göstermiştir. Bu yönüyle Türk Edebiyatı'nda gerçek anlamda ilk popüler yazar olarak bilinir. Hayatının ilk yılları kolay geçmemiştir. Küçük yaşta babasını kaybetmiş, gençlik yıllarında hem çalışmış hem de kendini yetiştirmiştir. Resmi görevlerde bulunurken bir yandan da Arapça, Farsça ve Fransızcasını ilerletmiş, farklı alanlarda okuyarak geniş bir kültür dünyası kurmuştur. Onun edebiyat serüveni yalnızca yetenekle değil, aynı zamanda büyük bir çalışma disipliniyle şekillenmiştir. Ahmet Mithat Efendi'nin yazarlığı kadar gazeteciliği de önemlidir. Çıkardığı gazeteler ve dergilerle Osmanlı basın hayatında etkili bir rol oynamıştır. Özellikle 1878'de yayımlanmaya başladığı Tercüman-ı Hakikat gazetesi, uzun yıllar boyunca hem halkın hem de aydınların takip ettiği önemli bir yayın organı olmuştur. Bu gazete yalnızca haber veren bir mecra değil, aynı zamanda dönemin düşünce ve kültür hayatını şekillendiren bir merkez haline gelmiştir. Ahmet Mithat'ın edebiyattaki en güçlü yanı ise yazıyı hayatın içinden kurmasıdır. Onun romanlarında sadece olaylar değil, aynı zamanda ahlak, eğitim, yanlış batılaşma, aile hayatı, toplumsal değerler ve insan ilişkileri de işlenir. Eserlerinde Avrupa'nın bilim ve ilerleme yönünü takip ederken Osmanlı toplumunun kendi değerlerini kaybetmeden gelişmesi gerektiğini savunur. Yani onun kaleminde hem yenilik arzusu hem de toplumsal denge arayışı vardır. Ahmet Mithat Efendi'nin en çok bilinen eserlerinden biri hiç kuşkusuz Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanıdır. Bu eser yanlış batılaşmayı eleştiren yönüyle Türk Edebiyatı'nın en önemli klasiklerinden sayılır. Bunun yanında Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Paris'te Bir Türk, Müşahedat, Esrar-ı Cinayat gibi eserler de onun geniş anlatı dünyasını yansıtan önemli romanları arasında yer alır. Hikaye ve anlatı türünde de oldukça üretken olan Ahmet Mithat, özellikle kıssadan ise ve Latif-i Rivayet adlı eserleriyle dikkat çeker. Bu eserler hem halk için yazılmış olmaları hem de sade anlatımlarıyla dönemin okuyucusuna ulaşmayı başarmıştır. Özellikle Latif-i Rivayet, Türk Edebiyatı'nda ilk hikaye dizelerinden biri olarak önemli bir yere sahiptir. Yalnızca roman ve hikaye değil, gezi yazısı, tiyatro, düşünce ve tarih alanlarında da kalem oynatan Ahmet Mithat Efendi adeta durmaksızın yazan bir isimdi. Bu yüzden kendisi için zaman zaman yazı makinesi benzetmesi yapılmıştır. Gerçekten de hayatı boyunca 200'den fazla eser vermiş olması onun üretkenliğini açıkça ortaya koyar. Ahmet Mithat Efendi yazarlığının yanı sıra genç kalemlere yol açan bir isim de olmuştur. Kendi döneminde birçok yazarı desteklemiş, gazetesi aracılığıyla yeni isimlerin tanınmasına katkı sağlamıştır. Bu yönüyle sadece

0: Bırakan bir yazar değil, aynı zamanda edebiyat ortamı kuran bir oyuncu olarak da değerlendirilir. 1912 yılında İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Mithat Efendi, ardında yalnızca çok sayıda eser değil, aynı zamanda okuyan, düşünen ve sorgulayan bir toplum hali bırakmıştır. Bugün onu andığımızda sadece çok yazan bir yazarı değil, yazıyı halka buluşturan, edebiyatı toplum için bir araç haline getiren güçlü bir isim hatırlarız. Ahmet Mithat Efendi'nin en bilinen eserleri: Felatun Beyli Rakım Efendi, Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Paris'te Bir Türk, Müşahadat, Durdane Hanım, Esar-ı Cinayat, Kıssadan ise Letaif-i Rivayat, Avrupa'da Bir Cevalan. Kültür Panorama'nın bu bölümü sona erdi. Bir diğer bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Kültür Panorama. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, kum smoğla uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Smoğla AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smoğla gelmek için bahaneniz çok.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslime hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 14 Eylül Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke oldu dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı dedi. Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadroyla çözüme kavuşturdu. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulunun açılış töreni gerçekleştirilirken aynı zamanda ilk ders zilinin çalınmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir okulumuzla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını buradan söyleyebilirim. Öğretmenlerimiz, emniyetimiz, idarecilerimiz emanetleri kendilerine emanet olarak verilen milletimizin çocuklarını en güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için İnşallah yıl boyunca bu dikkatlerini devam ettirecekler. Bütün amacımız, ümidimiz bu yönde.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Sıdıka İncetan İlkokulu'nda düzenlenen İlk Öğretim Haftası programına katıldı. Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Büyük ve güçlü Türkiye için başarılı yeni nesilleri inşa etmek için bütün öğretmenlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına özveriyle bu süreci inşa edeceklerine olan güvenimiz var. İnşallah eğitim sezonunun bu yılın sonunda geldiğimizde de bugünden itibaren başladığımız süreci şehrimiz için, ülkemiz için ve dünya için güzel günlerin geçtiğine şahitlik etmek dileğiyle hepinize başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Tüm okullarımızı yaz boyunca eğitim öğretim yılına hazırlamış olduk. Onarım yapılması gereken okullarımızda onarımlarımızı gerçekleştirdik. Diğer taraftan yeni eğitim öğretim sürecine katılacak olan okullarımız var. İnşaatlarımızı tamamlanan okullarımız var. Onları eğitim öğretim sürecine dahil etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yaparken bu yıl yaklaşık 59 bine kadar bu rakam düşmüş oldu. Yapmış olduğumuz yeni yatırımlar, hayırseverlerimizin katkıları, diğer taraftan da yapmış olduğumuz rasyonel planlamalarla bu süreci yakalamış oldu.
0: Haftanın özeti.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Eylül Salı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasının fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtımcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevinden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen rüzgar elektrik enerjisi toplu ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral, ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken, raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Eylül Çarşamba, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmaktır. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında arttırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla ilk kez Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
4: Hem okullarımızın kurumsal ve kişisel kapasitelerini artıracak çalışmalara, çocuklarımızın akademik başarılarından sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarına, aile bağlarının güçlendirilmesinden sportif faaliyetlere kadar bir dizi alanı içeren bizim oluşturduğumuz ARGE birimimizle birlikte oluşturduğumuz 8 adet çatı projelerimiz var. Neden çatı proje diyoruz? Çünkü her okulun sosyolojisi farklı farklıdır. Yani A mahallesindeki bir okulla B mahallesindeki okulun sorunu kimi zaman aynı olmayabiliyor. Çünkü insan sosyolojisi farklıdır. Dolayısıyla çocukların bu farklılıklarını, okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında. Yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyor. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
5: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Büyükkılıç şunları söyledi.
6: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya, damlaya, damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesine alınan graderlerin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olduğunu belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Eylül Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pistle ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
7: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
0: Haftanın özeti.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serdar Tuncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehirler Buluşması kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Haftanın öne çıkan önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
8: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
9: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

0: ve mülksüzsün dünya.
1: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2022 yılına gideceğiz.
0: Varmış, peşinde kaç hırsız çalmak için koşacağım.

1 Ocak 2022, Türkiye, Ermenistan'a uyguladığı ambargoyu kaldırdı. 8 Ocak 2022, Konya-Karaman hızlı tren hattı hizmete girdi. 13 Ocak 2022, Türkiye'nin ilk cep uydusu uzaya fırlatıldı. 14 Ocak 2022, Ermenistan'la Türkiye arasındaki normalleşme görüşmelerinin birinci toplantısı Rusya'nın başkenti Moskova'da yapıldı. 29 Ocak 2022, Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı görevinden istifa etti, yerine Bekir Bozdağ getirildi. 2 Şubat 2022, Ermenistan ve Türkiye arasında normalleşme sürecinin başlamasının ardından iki ülke arası uçuşlar başladı.

16 Şubat 2022. YÖK yaptığı açıklamayla üniversite giriş sınavı YKS'de baraj puanının kaldırıldığını açıkladı. 9 Mart 2022. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da görüştü. Tam 14 yıl sonra iki ülke arasında yapılan ilk üst düzey ziyaret olan bu görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili işbirliği konuları görüşüldü. Bu görüşme İsrail-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi açısından büyük bir öneme sahipti.

7 Nisan 2022. 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açılan dava dosyası Suudi Arabistan'a devredildi. 18 Nisan 2022. TSK tarafından Pençe Kilit Operasyonu başlatıldı. 25 Nisan 2022. Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 26 Nisan 2022. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun almış olduğu karar sonucu kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğu kaldırıldı. Ama toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takma zorunluluğunun devam edeceği açıklandı. 30 Nisan 2022. 2021-22 Süper Lig şampiyonu Trabzonspor oldu.

9 Haziran 2022. Dışişleri Bakanlığı'nın başvurusunun ardından uluslararası alanlarda kullanılan Turkey adı yerine Türkiye olarak kullanılması başvurusu Birleşmiş Milletler tarafından tescillendi. 10 Haziran 2022. Sırbistan hükümetinin yaptığı açıklama üzerine Sırbistan ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmalar sonucu iki ülke arası kimlikle geçiş uygulamasının yakın zamanda başlanacağı duyuruldu. 14 Haziran 2022. TürkSat 5B hizmete alındı. 21 Haziran 2022. Muğla, Marmaris, Bördübet koyu çevresinde orman yangını başladı. 22 Haziran 2022. İstanbul'da İsrailli turistlere saldırı hazırlığında olan İranlı casus çetesi, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

24 Haziran 2022. Marmaris Orman Yangınları'nın 3. gününde yangını çıkarttığı belirtilen şüpheli tutuklandı. 25 Haziran 2022. Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeninin işletmesi, siyanür sızıntısı nedeniyle oluşan çevre kirliliği sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından durduruldu. 28 Haziran 2022. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında Üçlü Muhtıra Anlaşması, Madrid'de yapılan NATO zirvesi kapsamında imzalandı. Böylece Türkiye, iki ülkenin üyelik süreçlerinin itirazlarını da geri çekti. 30 Haziran 2022. Türkiye'de ilk maymun çiçeği virüsü vakasının görüldüğü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

6 Temmuz 2022. Türkiye, 2022 Akdeniz oyunlarını 108 madalyayla İtalya'nın ardından ikinci sırada tamamladı. 9 Temmuz 2022. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu artan enflasyon, genişleyen cari açık ve diğer ekonomik riskleri gerekçe göstererek B+'dan B'ye düşürdü. 11 Temmuz 2022. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüştü. İki lider yaptıkları görüşmede Ermenistan ve Türkiye arası normalleşme sürecinin önemini vurguladı. 13 Temmuz 2022. Muğla Datça'da orman yangını başladı. Yangın 24 saat sonra kontrol altına alındı. Bakanlığın yaptığı açıklama sonucu 700 hektar tarım ve orman alanının zarar gördüğü ve 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

4 Ağustos 2022. İstanbul Zeytinburnu'ndaki tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastanede bulunan 104 hasta tahliye edildi ve yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın sonucu hastane kullanılamaz hale geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. 4 Ağustos 2022. 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen KPSS sınavı, şaibeli soru skandalı nedeniyle iptal edildi. Skandal üzerine Halis Aygün, ÖSYM Başkanlığı görevinden alındı ve yerine Bayram Ali Ersoy getirildi. ÖSYM yaptığı açıklamayla 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelendiğini açıkladı.

17 Ağustos 2022. Türkiye ve İsrail arasında başlatılan normalleşme süreci kapsamında iki ülke 4 yıl aradan sonra karşılıklı büyükelçi atama kararı aldıklarını açıkladı. 20 Ağustos 2022. Gaziantep Nizip'te bir kazaya müdahale etmeye ve görüntülemeye giden ambulans, itfaiye ve gazetecilerin aracına yolcu otobüsü çarptı. Kaza sonucu 3 itfaiyeci, 4 sağlık personeli, 2 gazeteci ve 7 yolcu olmak üzere 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. 30 Ağustos 2022. Nitelikli dolandırıcılık nedeniyle kırmızı bültenle aranan kripto para borsası TODEX'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluğun Avlonya kentinde yakalandı. 1 Eylül 2022, TFF'nin Riva Beykoz'daki merkez binasına yönetim kurulu toplantı yaptığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli de yakalandı.

2 Eylül 2022. Necip Haplemitoğlu suikastı zanlılarından kırmızı bültenle aranan firari emekli albay Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı. 26 Eylül 2020. Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde yer alan bir polis evine PKK militanları tarafından ateş açıldı ve bombalı saldırı gerçekleştirildi. 29 Ekim 2022. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG seri üretime başladı. 9 Kasım 2022.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Seride çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 14 Eylül Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke oldu dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı dedi. Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadroyla çözüme kavuşturdu. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulunun açılış töreni gerçekleştirilirken aynı zamanda ilk ders zilinin çalınmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir okulumuzla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını buradan söyleyebilirim. Öğretmenlerimiz, emniyetimiz, idarecilerimiz emanetleri kendilerine emanet olarak verilen milletimizin çocuklarını en güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için İnşallah yıl boyunca bu dikkatlerini devam ettirecekler. Bütün amacımız, ümidimiz bu yönde.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Sıdıka İncetan İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası programına katıldı. Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Büyük ve güçlü Türkiye için başarılı yeni nesilleri inşa etmek için bütün öğretmenlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına özveriyle bu süreci inşa edeceklerine olan güvenimiz var. İnşallah eğitim sezonunun bu yılın sonunda geldiğimizde de bugünden itibaren başladığımız sürecin şehrimiz için, ülkemiz için ve dünya için güzel günlerin geçtiğine şahitlik etmek dileğiyle hepinize başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Tüm okullarımızı yaz boyunca eğitim öğretim yılına hazırlamış olduk. Onarım yapılması gereken okullarımızda onarımlarımızı gerçekleştirdik. Diğer taraftan yeni eğitim öğretim sürecine katılacak olan okullarımız var. İnşaatlarımızı tamamlanan okullarımız var. Onları eğitim öğretim sürecine dahil etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yaparken bu yıl yaklaşık 59 bine kadar bu rakam düşmüş oldu. Yapmış olduğumuz yeni yatırımlar, hayırseverlerimizin katkıları, diğer taraftan da yapmış olduğumuz rasyonel planlamalarla bu süreci yakalamış oldu.
0: Haftanın özeti.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Eylül Salı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasının fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtımcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevinden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen rüzgar elektrik enerjisi toplu ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral, ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken, raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Eylül Çarşamba, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmaktır. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında arttırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla ilk kez Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
4: Hem okullarımızın kurumsal ve kişisel kapasitelerini artıracak çalışmalara, çocuklarımızın akademik başarılarından sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarına, aile bağlarının güçlendirilmesinden sportif faaliyetlere kadar bir dizi alanı içeren bizim oluşturduğumuz ARGE birimimizle birlikte oluşturduğumuz 8 adet çatı projelerimiz var. Neden çatı proje diyoruz? Çünkü her okulun sosyolojisi farklı farklıdır. Yani A mahallesindeki bir okulla B mahallesindeki okulun sorunu kimi zaman aynı olmayabiliyor. Çünkü insan sosyolojisi farklıdır. Dolayısıyla çocukların bu farklılıklarını, okul ve ilçe bazındaki farklılıklarını da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında. Yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
5: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Büyükkılıç şunları söyledi.
6: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememden ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesine alınan graderlerin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olduğunu belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Eylül Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
7: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
0: Haftanın özeti.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serdar Tuncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehirler Buluşması kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Haftanın öne çıkan önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
8: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
0: Coğrafi iz başlıyor.
9: Bir şehir düşünün, sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafi İz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri yağlaması, Kayseri mutfağının en tanınan ve gastronomik kimliğini en güçlü şekilde temsil eden geleneksel yemeklerinden biridir. Halk arasında şebit yağlaması adıyla da bilinen bu ürün, ince açılmış mayalı hamur katmanlarının arasına kıymalı iç harç sürülerek üst üste dizilmesiyle hazırlanır ve sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edilir. Gerek hazırlanış tekniği, gerekse sunum biçimi bakımından Anadolu'daki diğer katmanlı hamur yemeklerinden ayrılır. Yağlamanın temel karakteristiğini oluşturan unsur, şebit adı verilen ince hamur katmanıdır. Bu hamurlar tek tek açılır, sacda ya da geniş yüzeyli tavada kontrollü biçimde pişirilir. Hamurun kalınlığının doğru ayarlanması, pişirme derecesi ve kurutulmadan hazırlanması ürün kalitesi açısından belirleyicidir. Hazırlanan şebitlerin arasına kıyma, soğan, salça ve yöresel baharatlarla hazırlanan harç sürülerek çok katlı yapı oluşturulur. Servis öncesinde dilimlenmesi ve sarımsaklı yoğurtla tamamlanması, Kayseri yağlamasının geleneksel sunum yöntemidir. Yağlama, tarihsel olarak Orta Asya Türk mutfak kültüründeki ince ekmek ve et birlikteliğinin Anadolu'daki devamı niteliğinde değerlendirilir. Göçebe yaşam kültüründe saç üzerinde pişirilen hamur ve et kombinasyonlarının zamanla yerleşik mutfak kültürü içerisinde gelişmesiyle bugünkü formuna ulaştığı kabul edilir. Kayseri'nin tarih boyunca önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, mutfak kültürünün gelişmesine katkı sağlamış, farklı pişirme teknikleri ve malzeme çeşitliliği, yağlama gibi ürünlerin standartlaşmasını mümkün kılmıştır. Kayseri'de yağlama yalnızca günlük tüketilen bir yemek değil, aynı zamanda toplu sofraların ve misafir ağırlama kültürünün de önemli bir parçasıdır. Özellikle kalabalık aile yemeklerinde, davet sofralarında ve geleneksel misafir ağırlamalarında sıkça hazırlanır. Bu yönüyle yağlama, Kayseri'nin paylaşım esaslı sofra kültürünü de temsil eder. Günümüzde Kayseri yağlaması, mantı ile birlikte şehrin gastronomi turizminde öne çıkan başlıca ürünlerinden biridir. Yerel restoranlarda standart menü unsuru haline gelmiş, Kayseri dışına taşarak Türkiye genelinde bilinirlik kazanmıştır. Ancak ürünün özgün niteliği, Kayseri'ye has hazırlama biçimi ve servis geleneğiyle ilişkilendirilmeye devam etmektedir. Burası coğrafyayız. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneği yaslanan, emeği öne çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür taşır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
10: Coğrafi iz sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 14 Eylül Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke oldu dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı dedi. Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadroyla çözüme kavuşturdu. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulunun açılış töreni gerçekleştirilirken aynı zamanda ilk ders zilinin çalınmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir okulumuzla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını buradan söyleyebilirim. Öğretmenlerimiz, emniyetimiz, idarecilerimiz emanetleri kendilerine emanet olarak verilen milletimizin çocuklarını en güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için İnşallah yıl boyunca bu dikkatlerini devam ettirecekler. Bütün amacımız, ümidimiz bu yönde.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Sıdıka İncetan İlkokulu'nda düzenlenen İlk Öğretim Haftası programına katıldı. Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Büyük ve güçlü Türkiye için başarılı yeni nesilleri inşa etmek için bütün öğretmenlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına özveriyle bu süreci inşa edeceklerine olan güvenimiz var. İnşallah eğitim sezonunun bu yılın sonunda geldiğimizde de bugünden itibaren başladığımız süreci şehrimiz için, ülkemiz için ve dünya için güzel günlerin geçtiğine şahitlik etmek dileğiyle hepinize başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Tüm okullarımızı yaz boyunca eğitim öğretim yılına hazırlamış olduk. Onarım yapılması gereken okullarımızda onarımlarımızı gerçekleştirdik. Diğer taraftan yeni eğitim öğretim sürecine katılacak olan okullarımız var. İnşaatlarımızı tamamlanan okullarımız var. Onları eğitim öğretim sürecine dahil etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yaparken bu yıl yaklaşık 59 bine kadar bu rakam düşmüş oldu. Yapmış olduğumuz yeni yatırımlar, hayırseverlerimizin katkıları, diğer taraftan da yapmış olduğumuz rasyonel planlamalarla bu süreci yakalamış olduk.
0: Haftanın özeti.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Eylül Salı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasının fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtımcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevinden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen rüzgar elektrik enerjisi toplu ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral, ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken, raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Eylül Çarşamba, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmaktır. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında arttırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla ilk kez Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
4: Hem okullarımızın kurumsal ve kişisel kapasitelerini artıracak çalışmalara, çocuklarımızın akademik başarılarından sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarına, aile bağlarının güçlendirilmesinden sportif faaliyetlere kadar bir dizi alanı içeren bizim oluşturduğumuz ARGE birimimizle birlikte oluşturduğumuz 8 adet çatı projelerimiz var. Neden çatı proje diyoruz? Çünkü her okulun sosyolojisi farklı farklıdır. Yani A mahallesindeki bir okulla B mahallesindeki okulun sorunu kimi zaman aynı olmayabiliyor. Çünkü insan sosyolojisi farklıdır. Dolayısıyla çocukların bu farklılıklarını, okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında. Yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyor. Görüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.'si olan Akip Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
5: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Büyükkılıç şunları söyledi.
6: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya, damlaya, damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesine alınan graderlerin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olduğunu belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Eylül Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pistte ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
7: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
0: Haftanın özeti.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serdar Tuncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehirler Buluşması kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Haftanın öne çıkan önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Kayseri'de iz bırakanlar.
8: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Eminettin Mikail'i konu alıyoruz. Kayseri'nin kadim sokaklarından birinde adı unutulmuş bir zaviye vardı. Onu inşa ettiren kişi Anadolu Selçuklularının önemli

0: sevgisini kazandı hem de devlet kademelerinde hızla yükseldi. Etrafındaki dostları arasında devrin büyük mutasavvufu Mevlana Celaleddin Rumi de vardı. Mevlana ona mektuplar yazmış, Menakübül Aferin adlı menakipnamede hem Emineddin'in hem de hanımının Mevlana ile olan dostluklarından söz edilmişti. Onun adı sadece devlet işlerinde değil, gönül dünyasında da iz bırakmıştı. Kayseri'de bir zaviye yaptırması da bu gönül mirasının göstergesiydi. Vezir Muinettin Pervane, Vezir Sahipa'da Fahrettin Ali gibi isimlerin medrese yaptırdığı yıllarda Emineddin Mikail'de şehrin ruhuna nefes katacak bir tekkeyi hayata geçirdi. Ne yazık ki bu zaviyeden bugün hiçbir eser kalmadı. Ancak 16. yüzyıldaki vakıf kayıtları onun hayatının izlerini hala fısıldar. O vakıfların gelirleri Kayseri'nin Süksün köyünden Talas yolundaki arazilere kadar uzanıyordu. Emineddin Mikail'in devlet hayatı da zorlu dönemlere denk geldi. 2. İzzettin Keykavus'un 2. saltanatı sırasında Maliye Bakanı oldu. Ardından Selçuklu tahtının naipliğine yükseldi. 4. Kılıç Arslan ve 3. Keyhüsrev dönemlerinde de devletin direklerinden biri olarak görev yaptı. Fakat hayatının sonu bir devlet adamına yakışır biçimde dramatik oldu. 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey, Cimri lakabıyla bilinen Alaaddin Siyavuş'u sultan ilan etmek için Konya'yı kuşattığında şehri savunma görevi Emineddin Mikail'e düşmüştü. Kapılar ateşe verildi, şehir düştü. Kaçmaya çalışan Emineddin, Konya ile Kayseri arasında yakalandı. Karamanlılar ondan hazinelerin yerini öğrenmek için işkence yaptılar. Ama onun direnci, suskunluğu ve vakalarıyla karşılaştılar. Sonunda hayatına son verildi. Aradan asırlar geçti. Bugün onun zaviyesinden geriye bir taş kalmasa da adı vakıf kayıtlarında, Mevlana'nın mektuplarında ve tarihin satır aralarında hala yaşıyor. Emineddin Mikail kölelikten saltanat naipliğine yükselmiş, hem yiğitliği hem cömertliğiyle ölümsüzleşmiş bir Selçuklu devlet adamı olarak hatırlanıyor. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Tekne Sahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül Çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve gerilim dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.

0: Meslekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Ekonomi Radar başlıyor.
1: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan Concordata talebinde 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verildi. ABD Merkez Bankası Fed 3 yıl sonra faizi artırarak %3,75 ile 4 aralığına yükseltti. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin hesaplarına 15.043.000 lira destekleme ödemesinin yatırıldığı açıklandı. Gelen zamlarla birlikte bu hafta tarihte ilk kez motorin 100 lirayı aştı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %20 azalma yaşadı. Çeyrek altın son 3 hafta boyunca değer kaybetti. 60. Yıl Sanayi Gecesi programında konuşan Bakan Bolat, son 23 yılda Kayseri'ye 500 milyar Türk lirası yatırım yapıldı dedi.
0: Ekonomi Radar sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Aslında böyle güzel bir programda yer almak benim için çok özel, çok güzel. Çünkü kadınların sesi oldunuz. Burada ulaştırmak istediğimiz, belki daha çok kitlelere ulaşacağız. Belki bizim ulaşamadığımız, gönle dokunamadığımız, adım atamadığımız yerlere buradan ulaşabileceğiz. Yeter ki siz inanın diyorum. Yeter ki vazgeçmeyin. Merhabalar. Meral Koşar. Her şeyden önemlisi bir anne. Siyasetçi, ev hanımı, eş, evlat. Aslında birden çok tanımı olabiliyor tanıyalım derken. Tabii ki daha çok şu anda siyasetçi kimliğimle. Meral Koşar, Cumhurbaşkanı'na yol arkadaşı olmak için yola çıkmış. Aslında bu yolu da çok seven bir insan, bir siyasetçi ve bir dava ve yol arkadaşı Cumhurbaşkanımıza diyebiliriz. Evliyim. 3 evladım var. Öğretmen bir aileden geliyorum. Bunu her platformda söylüyorum aslında. Eğitimci bir ailenin evladı olarak. Ben de bir eğitimciyim. Ama bu eğitimcilik böyle bir sürekli gelen bir eğitimci öğretmen hayatım olmadı benim. Arada bir girdiğim derslerle, okullarda girdiğim eğitim hayatım oldu. Sonrasında zaten siyasetin ağır basmasıyla daha çok bu yöne yönelen biriyim. Aslında çok da seviyorum. Siyasetçi olmaktan öte Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşı olmaktan çok da mutluyum, gururluyum. Anneyim. Tabii ki 3 evladım var, eşim. Onun haricinde ben de bir evladım. Benim de bir annem, babam, abim, kardeşim var. En önemli dönüm noktası aslında 2001. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü 2001 biliyorsunuz. Bu noktaya gelmeden önce gençliğimizde yaşayan, işte üniversite hayatında, sosyal hayatta, bizlerin yaşadığı sıkıntılar, çileler, hayatın getirdiği zorluklar. Belki de bu yöne yönelimimizdeki en büyük sebep bunlardı. Hani bizler de zamanında geçmişte yaşadığımız çileler bir arayışa soktu bizi. Ve 2001 yılında AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte biz bu yola girdik. Ve bu yola girerken de aslında nasıl gideceğini, ne olacağını bilmeden girdik. Belki de bu bizi bu yola itti. O dönemki hayat koşulları, şartları, belki inançlı insanların, bizim gibi başörtülü insanların yaşadığı çileler, sıkıntılar aslında biraz da bir arayışa soktu bizi. Ve milli görüşten gelen insanlar olarak bu konuda 2001 yılında, 14 Ağustos 2001 yılında AK Parti'nin kurulması ve Cumhurbaşkanımızın bu yola çıkmasıyla birlikte biz onunla birlikte bu yola çıkmış olduk. Aslında öğretmenlikten siyasete yolculuğum, hani öğretmenlik önce olup sonra siyasete girmiş değilim ben. Zamanında biz okul okurken bazı yasaklar bizi birazcık eğitim hayatından geri çekti maalesef. Belki korkular, belki cesaret, bilmiyorum o dönemki sıkıntılar. Biz sonradan öğretmenlik hayatına girdik. Yani aslında siyaset öğretmenlikten önce başladığım bir süreçti. Ondan sonraki süreçte işte hayat koşulları, öğretmenlik, hayatın biraz daha bizim için kolaylaşması, şartların uygun olması, öğretmenliğe başlayabilirim mesajını benim beynimde aslında biraz da yapabilirim. Artık koşullar uygun gibi bir düşünceyle çıktım yola. Birkaç yıl çeşitli okullarda yaptım ama bu sürekli olmadı. Yani uzun süre devam eden bir süreç değildi benim için. Aslında çok istediğim, çok sevdiğim bir meslekti ama bazı şartlar uymadı. Onun dışında siyasi hayat bizim için çok yoğun bir süreç. Yani aslında evimize, ailemize vakit ayıramamışken bir de eğitim hayatına girdiğimiz zaman bu sefer hayat bizim için daha çok aslında şeyleri doğurdu. Yetişememeye sebep oldu. O yüzden siyasi hayat biraz daha yoğun olduğu için bu yöne yönelmeyi tercih ettik aslında. Aslında kadın olarak hayatın çoğu alanı zor. Ama yine başaran yine biz kadınlar. Kadınlar her koşulda, her şartta, her zorlukta vazgeçmeyen varlıklar. Sanıyorum Rabbimin bize verdiği bir lütuf bu. Kadın olarak her yere yetişmeye çalışırken en çok da belki de kendimizi ihmal ettiğimiz alanlar oluyor. En zor alan nedir? Kadın olarak bilmiyorum bizim için zor alan var mı onu da aslında şu an düşünüyorum. Bizim için bir zorluk yok. Ben şuna inanıyorum ve öğretmenlik hayatımda da gerçek hayatımda da hep söylediğim bir söz inanmak başarmanın yarısıdır. Ve biz inanıyoruz. İnanarak çıktığımız yolda da hep başarılı oluyoruz. Belki siyasette hayatında kadın olarak çoğu zorlukla karşılaştık. Tabii ki ilk adım attığımız yıllarda ne olduğunu bilmeden, hani nasıl yürüyeceğimizi bilmeden çıktık bu yola. Çünkü ileriye görmek biraz zordu o dönem. Ama güveniyorduk, inanıyorduk. İnandığımız bir yol vardı ve bu yolda da biz inançla, kararlılıkla adım attık. Ve sonuç güzel oldu elhamdülillah. Tabii ki o şartlarda, o dönemlerde kadının siyasette yer alması o kadar kolay olmadı. Çünkü kadın bir noktada biraz daha bizim toplumumuzda geri duran, öne atılmayan, belki de susan, susturulan, belki fikri olsa bile söyleyemeyen varlıklar. Ve biz bunu başardık diye düşünüyorum. Zorluğu yaşasak da, o çileyi görsek de biz başardık ve hala da başarabiliriz. Bizim için zorluk var ama imkansızlık yok. Bu konuda inandığımız sürece başarabiliriz. Ben şunu da özellikle söylemek isterim. Belki de kadın, anne, eş, evlat her alanda zorluk çekiyor. Yani bizim de çevremiz, bizim de akrabalarımız, herkesin ayrı ayrı beklentileri var. En çok da şurada üzüldüğüm ve zorluk çektiğim oldu. Siyaset hayatı bize yol çizerken yoğun bir hayat, yoğun bir süreç getirdi. Bu süreçte biraz ev, aile hayatımı ihmal etmem benim için biraz zor oldu. İşin açığı belki vicdanen bu zorluğu, bu sıkıntıyı yaşadım. En çok zorluk sanıyorum orada oldu. Yoksa biz öbür alanlarda inandığımız sürece bizim için bir zorluk yok diye düşünüyorum. Yani bu konuda ne yapmak istiyorsanız genel anlamda tüm kadınlara buradan bu mesajı vermek isterim. İnanın, kendinize inanın önce. Yani korkmayın. Evet, bazen başarısızlıklar oluyor. Bazen belki de istediğimiz gibi hayat bizi götürmüyor istediğimiz noktaya. Belki farklı sıkıntılar oluyor ama ben asla inanmaktan vazgeçmeyin derdim. Hedefe odaklanın. Az önce dedim ya, inanmak başarmanın yarısı. Aslında biz kendimize inandığımız zaman zaten çıktığımız yolun yarısını başarmış oluyoruz. Bu anlamda da ufak tefek sıkıntılara, çevreden gelen tepkilere, zorluklara çok kulak asmadan bence hedefimize odaklanmalıyız. Bunun için de vazgeçmemeliyiz diyorum. Aslında biz sahada tüm kadınlara destek olmak için çıktık. Bizim için bir görev değil, aslında bir sorumluluk. İş hayatında, sosyal hayatta kadınların yanında olmaya çalışıyoruz. Bu konuda da tüm girişimci kadınlarımızın her adım attığında yanında olmaya gayret ediyoruz tabii ki. Birçok proje yaptık. Bunu çok fazla dillendirmesek de geri planda yaptığımız her proje aslında çok da güzel dönütler getirdi bize. Tarımla, toprakla uğraşan kadınlar için çok güzel projelerimiz oldu. Onlara destek açısından yönlendirmek, işte adım atmalarındaki ilk atacakları adım, onların yapacakları, çizecekleri hayat, yol haritası noktasında destek olma açısından projelerimiz oldu. Tabii ki girişimci kadınlarımız var. Biraz da kadınlar evden çıkıp kendi ayakları üzerinde durmak için çok gayret ediyorlar. Ve bunu istiyorlar. Mutlu da oluyorlar aslında. Hani kendi hayatını, kendi işini kurmak, başarmak onlar için çok özel, çok güzel. Biz de bu konuda elimizden gelince destek olmaya çalıştık. Benim için başarı aslında sonu olmayan bir yol. Yani evet, başardım, tamam, burada durmalıyım diye bir şey yok benim için, sınır yok. Aslında başarı adım attığımız ilk günden, yıllar öncesinden çıktığımız bu yolda geriye dönüp baktığımız zaman ilk günkü heyecanımızı kaybetmeden yola devam etmek. Ya ben buna inanıyorum. O günkü aşkımız, heyecanımız kaybolmamışsa, aynı inanç, aynı kararlılıkla yürümeye devam ediyorsak, evet ben bunu hallettim, bitirdim demek, buraya ulaştım, tamam bitti demek değil. Başarı bence ilk çıktığımız yoldaki o heyecan, o adım attığımız duygular devam ediyorsa bence asıl başarı bu. Ve ben bunun da bittiği anda zaten bence başarı olmuyor orada. Evet tamam, ulaştım, başardım, bir yerlere geldim. Bizim için başarı demek, ele aldığımız, bize verilen görevi, bize verilen sorumluluğu yerine getirmek demektir. İleriye dönük bunu yapalım. Evet, hepimizin vardır bir hayali, hepimizin vardır gitmek istediği bir nokta. Ama o noktaya ulaştığımız zaman da evet bitirdik demek başarı değil. Bence o ilk günkü heyecan hala devam ediyorsa, hala içinizdeki o aşk, o sevgi devam ediyorsa asıl başarı budur bence. Ben burada şunu da söylemek isterim. Tabii ki biz kadınlar hayatın her alanında zorluklar çekiyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Belki hayatımızda adım atarken, yola çıkarken çoğu şeyi ihmal edebiliyoruz. Burada evimiz, eşimiz, ailemiz, belki bizim için en çok da bunlar birazcık zor oluyor. Ama ben inanıyorum ki kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki adım atsın, yeter ki ben yapabilirim desin, bence gerisi gelecektir. Bu anlamda tüm kadınlara, aslında tüm kadınlara derken bunu da sınırlamamak gerek diye düşünüyorum. Yani tüm vatandaşlarımda, tüm herkese, tüm insanlara bu bir bence yol haritası olmalı. Başarmak için illaki bir adım, başka yerden bir şey beklemeyelim. Önce kendi başarabileceğimize, kendimize inanarak yola çıkalım. Bence sonrası gelecektir ve ben teşekkür ediyorum. Aslında böyle güzel bir programda yer almak benim için çok özel, çok güzel. Çünkü kadınların sesi oldunuz. Burada ulaştırmak istediğimiz, belki daha çok kitlelere ulaşacağız. Belki bizim ulaşamadığımız, gönle dokunamadığımız, adım atamadığımız yerlere buradan ulaşabileceğiz. Yeter ki siz inanın diyorum. Yeter ki vazgeçmeyin. Etrafın dediğine, onun bunun dediğine biraz bence kulak asmayalım. Kendi hedefimize, kendi inandığımız yola adım atalım ve asla vazgeçmeyelim diyorum.
0: Nasıl başardım sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. 14 Eylül Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke oldu dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı dedi. Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadroyla çözüme kavuşturdu. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulunun açılış töreni gerçekleştirilirken aynı zamanda ilk ders zilinin çalınmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir okulumuzla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını buradan söyleyebilirim. Öğretmenlerimiz, emniyetimiz, idarecilerimiz emanetleri kendilerine emanet olarak verilen milletimizin çocuklarını en güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için İnşallah yıl boyunca bu dikkatlerini devam ettirecekler. Bütün amacımız, ümidimiz bu yönde.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Sıdıka İncetan İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası programına katıldı. Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Büyük ve güçlü Türkiye için başarılı yeni nesilleri inşa etmek için bütün öğretmenlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına özveriyle bu süreci inşa edeceklerine olan güvenimiz var. İnşallah eğitim sezonunun bu yılın sonunda geldiğimizde de bugünden itibaren başladığımız sürecin şehrimiz için, ülkemiz için ve dünya için güzel günlerin geçtiğine şahitlik etmek dileğiyle hepinize başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Tüm okullarımızı yaz boyunca eğitim öğretim yılına hazırlamış olduk. Onarım yapılması gereken okullarımızda onarımlarımızı gerçekleştirdik. Diğer taraftan yeni eğitim öğretim sürecine katılacak olan okullarımız var. İnşaatlarımızı tamamlanan okullarımız var. Onları eğitim öğretim sürecine dahil etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yaparken bu yıl yaklaşık 59 bine kadar bu rakam düşmüş oldu. Yapmış olduğumuz yeni yatırımlar, hayırseverlerimizin katkıları, diğer taraftan da yapmış olduğumuz rasyonel planlamalarla bu süreci yakalamış oldu.
0: Haftanın özeti.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Eylül Salı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasının fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtımcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevinden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen rüzgar elektrik enerjisi toplu ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral, ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken, raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Eylül Çarşamba, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmaktır. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında arttırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla ilk kez Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
4: Hem okullarımızın kurumsal ve kişisel kapasitelerini artıracak çalışmalara, çocuklarımızın akademik başarılarından sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarına, aile bağlarının güçlendirilmesinden sportif faaliyetlere kadar bir dizi alanı içeren bizim oluşturduğumuz ARGE birimimizle birlikte oluşturduğumuz 8 adet çatı projelerimiz var. Neden çatı proje diyoruz? Çünkü her okulun sosyolojisi farklı farklıdır. Yani A mahallesindeki bir okulla B mahallesindeki okulun sorunu kimi zaman aynı olmayabiliyor. Çünkü insan sosyolojisi farklıdır. Dolayısıyla çocukların bu farklılıklarını, okul ve ilçe bazındaki farklılıklarını da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında. Yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez aday olacaktır, dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
5: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Büyük Kılıç şunları söyledi.
6: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememden ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesine alınan graderlerin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olduğunu belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Eylül Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
7: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
0: Haftanın özeti.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serdar Tuncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, Mutfak Sanatları Merkezi organizasyonu

0: Radar'ın rotası.
1: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Kayseri'de inanç ve mimari ziyaretin buluştuğu nokta Yaman Dede Camii. Kayseri'nin tarihi dokunuşunu yansıtan hem mimarisi hem de manevi atmosferiyle dikkat çeken yapılardan biri de Yaman Dede Camii. Şehrin merkezinde Taplakaya Mahallesi'nde yer alan bu cami, tarihi güzelliğiyle hem Kayserililerin hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hafta sonunu şehir içinde huzurlu bir şekilde geçirmek, sessiz bir mola vermek isteyenler için Yaman Dede Camii, sakinliği ve zarafetiyle ideal bir durak. Caminin bulunduğu yapı aslında geçmişte Surp Atvat Sassin Ermeni Kilisesi olarak inşa edilmişti. 19. yüzyılın sonlarına doğru yapılan bu görkemli taş yapı, Cumhuriyet döneminde restore edilerek camiye dönüştürüldü ve Yaman Dede Camii adını aldı. Adını, aslen Ermeni asıllı bir şair olan Grigor Zohrabyan'dan, yani sonradan Müslüman olup Yaman Dede adını alan kişiden alır. Mevlana'ya ve tasavvufa duyduğu derin sevgiyle tanınan Yaman Dede, Kayseri'de doğmuş, hayatının büyük bölümünü burada geçirmiştir. Onun isminin bu camiye verilmesi hem şehrin kültürel çeşitliliğini hem de inançların birleştirici gücünü simgeler. Kesme taştan inşa edilen cami, zarif mimarisiyle dikkat çeker. Özellikle taş duvarlarındaki oyma süslemeler, kemerli pencereler ve yüksek tavanlı iç mekan hem tarihi kimliğini hem de sanatsal değerini yansıtır. Geniş havlusu, yeşil çevresi ve sessiz atmosferiyle cami, ziyaretçilerine hem ibadet hem de huzur dolu bir dinlenme alanı sunar. Caminin hemen çevresinde yer alan dar sokaklar, eski Kayseri mimarisinin izlerini taşır. Günün farklı saatlerinde taş duvarları vuran ışık, caminin yüzeyinde adeta zamanın izlerini gösterir. Bugün Yaman Dede Camii sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda Kayseri'nin çok kültürlü tarihini ve hoşgörü geleneğini yansıtan önemli bir semboldür. Taş duvarlarının ardında hem inanç hem de insan sevgisinin izlerini barındıran Yaman Dede Camii, Kayseri'nin kalbinde sessizce geçmişi ve bugünü buluşturmaya devam ediyor. Radar'ın notasında bugünkü rotamız Yaman Dede Camii'siydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kültür Panorama. Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Abdülhak Şinasi Hisar, 14 Mart 1887'de İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda bir yılda dünyaya geldi. Doğduğu ev, onun bütün edebiyatının özeti gibidir. Boğaza bakan, geçmişin sessiz ihtişamını taşıyan, zamana direnen bir mekan. Hisar'ın yazarlığı da tıpkı bu yolu gibidir. Modernleşen dünyaya sırtını dönmeden fakat geçmişin zerafetini kaybetmeden var olma çabasıdır. Babası Mahmut Celaleddin Bey, Osmanlı basın hayatının önemli isimlerinden biridir. Annesi Nehir Hanımsa Osmanlı bürokrasisinin köklü ailelerinden birine mensuptur. Abdülhak Şinasi'nin ismi bile bir kültür tercihinin göstergesidir. Tanzimat'ın akılcı ve aydınlanmacı yüzü, Şinasi ile romantik ve estetik duyarlılığı temsil eden Abdülhak Hamit Tarhan'ın adlarının birleşiminden doğar. Bu isim, onun edebiyatındaki ikili yapıyı da haber verir. Akılla hatıra, düşünceyle hayal. Çocukluğu Rumeli Hisarı, Büyükada ve Çamlıca'da geçer. Bu mekanlar, onun eserlerinde yalnızca fon değil, başlı başına birer karakterdir. Hisar için İstanbul, yaşayan bir varlıktır. Şehirle kurduğu ilişki bir tarihçinin değil, bir hatıra insanının ilişkisidir. Paris, modernliğe yakın, ruhen mesafeli. 1898'de Galatasaray Sultanisi'ne giden Hisar, 1905'te ailesine haber vermeden Paris'e gider. Bu kaçış bir başkaldırıştan çok bir arayıştır. Paris'te École Libre des Skinkes Politico'sa devam eder. Ancak Paris onu bir batıcıya dönüştürmez. Aksine batıyı yerinde görmüş olmanın verdiği bilinçle doğunun ve Osmanlı kültürünün kaybolan değerlerine daha sıkı sarılmasına yol açar. Paris yıllarında Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Rıza, Prens Sebahattin gibi isimlerle temas halindedir. Özellikle Yahya Kemal'le kurduğu dostluk, onun estetik düşüncesini derinden etkiler. Batı romanını okur. Prost, Anatole France ve Maurus Barres'i benimser ama taklit etmez. Onlardan zamanı bir bilinç meselesi olarak ele almayı öğrenir. Dönüş ve sessiz memuriyet. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döner. Hayatının büyük bölümünü özel şirketlerde, bankalarda ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda memur olarak geçirir. Bu memuriyet, onun yazarlığını besleyen bir arka plan gibidir. Görünmez, sessiz ama süreklidir. Hisar hiçbir zaman edebiyat çevrelerinin gürültülü figürü olmaz. Yazarlığı bir meslekten çok, bir iş disiplini olarak yaşar. 1948'de İstanbul'a döndüğünde, Ayaspaşa'da Boğaz'ı gören bir apartmana yerleşir. Bu manzara, onun için yalnızca bir seyir değil, geçmişle kurulan son bağlardan biridir. Edebiyat anlayışı, hatıranın romanı. Abdülhak Şinasi Hisar'ın edebiyatı, temelde hatıra edebiyatıdır. Ancak bu, basit bir nostalji değildir. Onun metinlerinde hatıra, estetik bir filtreden geçirilmiş bilinçtir. Geçmişi yüceltmez ama bugün de kutsamaz. Zaman, Hisar için doğrusal değil, daireseldir. En önemli eseri Fahim Bey ve Biz. Bu anlayışın zirvesidir. Fahim Bey, hayata tutunamamış, hayalle yaşayan, gerçeklikle mesafeli bir figürdür. Aslında Fahim Bey, yalnız bir birey değil, çöken bir medeniyetin zarif ama çaresiz temsilcisidir. Hisar'ın Biz diye andığı anlatıcı ise bu kayboluşun tanığıdır. Roman, bir olay örgüsünden çok bir ruh halidir. Hisar'ın bu eseri, roman yerine hikaye olarak nitelemesi, tür anlayışındaki özgürlüğün göstergesidir. Çamlıca'daki eniştemiz ve Ali Nizami Bey'in alafrangalı ve şehli ile doğu-batı çatışmasını karikatürize etmeden ince bir ironiyle ele alır. Hisar, ne körü körüne alafrangalığı savunur ne de dogmatik bir gelenekçidir. Onun derdi dengeyi kaybetmiş insan tipidir. Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yılları ve geçmiş zaman köşkleri yalnızca İstanbul kitapları değildir. Osmanlı hayat tarzının son estetik envanteridir. Hisar, bu eserlerde mimariyi, insan ilişkilerini, sohbeti, zamanı ve sessizliği anlatır. Boğaziçi, onun için bir coğrafyadan çok bir ruh halidir. Bu kitaplar, modernleşme sürecinde kaybolan incelik kavramının edebiyattaki son büyük kayıtlarıdır. Dil ve üslup. Abdülhak Şinasi Hisar, Cumhuriyet döneminde yaşamış olmasına rağmen dilde meşrutiyet kuşağının estetik anlayışını sürdürür. Ağır değildir ama sadeleştirilmiş de değildir. Kelime seçimi bilinçlidir. Cümleler ritim taşır. Onun dili acele etmez. Ölüm ve ardından. Hiç evlenmeyen Hisar, 3 Mayıs 1963'te Cihangir'deki evinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeder. Ardında yüksek sesli manifestolar değil, zamana direnen metinler bırakır. Ölümünden sonra yayımlanan yazıları, onun düşünce dünyasının ne kadar derin ve tutarlı olduğunu bir kez daha gösterir. Edebiyattaki yeri. Abdülhak Şinasi Hisar, Türk Edebiyatı'nda geçmişin muhafızı değildir. Geçmişin estetik tanığıdır. Onu önemli kılan değişime direnmesi değil, değişimin insanın ruhuna açtığı yaraları incelikle kaydı geçirmiş olmasıdır. Onun eserleri bağırmaz, ikna etmeye çağırmaz, okuru yavaşlatır ve tam da bu yüzden kalıcıdır. Kültür Panorama burada sona erdi.
1: Kültür Panorama. Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eski ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Ekonomi Radar başlıyor.
3: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan Kongordata talebinde 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verildi. ABD Merkez Bankası Fed 3 yıl sonra faizi artırarak %3,75 ile 4 aralığına yükseltti. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin hesaplarına 15 milyon 43 bin lira destekleme ödemesinin yatırıldığı açıklandı. Gelen zamlarla birlikte bu hafta tarihte ilk kez motorin 100 lirayı aştı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %20 azalma yaşadı. Çeyrek altın son 3 hafta boyunca değer kaybetti. 60. yıl sanayi gecesi programında konuşan Bakan Bolat, son 23 yılda Kayseri'ye 500 milyar Türk lirası yatırım yapıldı dedi.
1: Ekonomi Radar sona erdi.
4: Radyo Radar 91.8.

0: bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 14 Eylül Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke oldu dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı, dedi. Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadroyla çözüme kavuşturdu. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirilirken aynı zamanda ilk ders zilinin çalınmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir okulumuzla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını buradan söyleyebilirim. Öğretmenlerimiz, emniyetimiz, idarecilerimiz emanetleri kendilerine emanet olarak verilen milletimizin çocuklarını en güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için inşallah yıl boyunca bu dikkatlerini devam ettirecekler. Bütün amacımız, ümidimiz bu yönde.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Sıdıka İncetan İlkokulu'nda düzenlenen İlk Öğretim Haftası programına katıldı. Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Büyük ve güçlü Türkiye için, başarılı yeni nesilleri inşa etmek için bütün öğretmenlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına özveriyle bu süreci inşa edeceklerine olan güvenimiz var. İnşallah eğitim sezonunun bu yılın sonunda geldiğimizde de bugünden itibaren başladığımız süreci şehrimiz için, ülkemiz için ve dünya için güzel günlerin geçtiğine şahitlik etmek dileğiyle hepinize başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Tüm okullarımızı yaz boyunca eğitim öğretim yılına hazırlamış olduk. Onarım yapılması gereken okullarımızda onarımlarımızı gerçekleştirdik. Diğer taraftan yeni eğitim öğretim sürecine katılacak olan okullarımız var. İnşaatlarımızı tamamlanan okullarımız var. Onları eğitim öğretim sürecine dahil etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yaparken bu yıl yaklaşık 59 bine kadar bu rakam düşmüş oldu. Yapmış olduğumuz yeni yatırımlar, hayırseverlerimizin katkıları, diğer taraftan da yapmış olduğumuz rasyonel planlamalarla bu süreci yakalamış olduk.
0: Haftanın özeti.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Eylül Salı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasının fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtımcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevinden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen rüzgar elektrik enerjisi toplu ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Eylül Çarşamba CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmaktır. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında arttırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla ilk kez Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
4: Hem okullarımızın kurumsal ve kişisel kapasitelerini artıracak çalışmalara, çocuklarımızın akademik başarılarından sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarına, aile bağlarının güçlendirilmesinden sportif faaliyetlere kadar bir dizi alanı içeren bizim oluşturduğumuz ARGE birimimizle birlikte oluşturduğumuz 8 adet çatı projelerimiz var. Neden çatı proje diyoruz? Çünkü her okulun sosyolojisi farklı farklıdır. Yani A mahallesindeki bir okulla B mahallesindeki okulun sorunu kimi zaman aynı olmayabiliyor. Çünkü insan sosyolojisi farklıdır. Dolayısıyla çocukların bu farklılıklarını, okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında. Yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngördü. Görüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.'si olan Akip Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
5: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Büyükkılıç şunları söyledi.
6: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememden ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesine alınan graderlerin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olduğunu belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Eylül Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pistle ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
7: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
0: Haftanın özeti.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serdar Tuncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehirler Buluşması kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Haftanın öne çıkan önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Kayseri'de iz bırakanlar.
8: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca, bu seride Ali Sahip Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Talas ilçesinin Kiçiköy mahallesinde dünyaya gelen Ali Sahip Paşa, Osmanlı Devleti'nde en yüksek askeri makamlardan biri olan seraskerlik görevine kadar yükselmiş seçkin bir devlet adamıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmese de onun Talas'tan başlayıp İstanbul'a uzanan hayatı, azim, gayret ve talihin iç içe geçtiği bir hikayeyi barındırır. Rivayete göre küçük yaşta İstanbul'a götürülen Ali Sahip, bir gün yük taşıyan bir hayvanı maharetle yönlendirirken Kasımpaşa adında yüksek rütbeli bir devlet adamının dikkatini çekti. Bu tesadüf onun hayatının seyrini değiştirdi. Kasımpaşa'nın desteğiyle eğitim hayatına yöneldi ve sonunda Mektebi Harbiye'ye girerek kurmay subay olarak mezun oldu.

0: bu makamda kaldı. Mezarı İstanbul Divan Yolu'ndaki 2. Mahmut Türbesi bahçesindedir. Sultan 2. Abdülhamit Ali Sahip Paşa'yı çok sever, sık sık konağına misafir giderdi. Hatta rivayete göre bir gün paşanın evinde ellerini açarak "Paşa, devlet işlerinde bu elin parmakları kadar adam kalmadı" diye yakınmıştır. Ali Sahip Paşa yalnız İstanbul'da değil, memleketi Talas'ta da izler bırakmıştır. Talas'ta bir cami, 3 çeşme, bir hamam ve annesi Esma Hanım için mezarlıkta bir türbe yaptırdı. Bu eserlerin yaşaması için de vakıflar kurdu. Böylece hem doğup büyüdüğü memleketine hem de devlete hizmetlerini kalıcı kıldı. Paşanın vefatı dönemin şairlerini de derinden etkiledi. Mezar taşına işlenen manzum tarih onun devlet ve millet gözündeki değerini anlatır. Kendisi gitti, güzel namı cihanda kaldı. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.

0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açın.

şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
1: Yayın tekrarı.
2: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
3: Psikoloji Saati programından herkese merhaba. 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ekranlarına herkes hoş geldi. Yeni sezonla birlikteyiz. Çok çok güzel bir program geçeceğini düşünüyorum. Bugün biraz daha böyle gündemimizde olan görünürlük isteği ve fenomen psikolojisi hakkında konuşacağız. Umarım sizler için de faydalı bir program olur. Bu konuda bizi bilgilendirecek olan psikologumuz, klinik psikolog Doktor Gülsüm Demirel bizlerle birlikte. Gülsüm Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Yeniden burada olmak, sizlerle yayına katılmak inanılmaz heyecanlı. Sezonun da ilk programı olması ayrıca heyecan verici. Bilmiyorum. Gerçekten müteşekkirim. Güzel enerjinizle burada harikulade bir program yapacağımızı düşünüyorum.
3: Ben de öyle düşünüyorum gerçekten. Hem bilgilerinizle hem de bu güzel neşenizle bizi çok güzel bilgilendireceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Eğer sorularınız olursa 0352 336 25 98 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı yazabilirsiniz. Veya şu anda izlemekte olduğunuz sosyal medya hesaplarının yorum yap kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi Gülsüm Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Evet. Sonrasında konuşalım.
4: Evet.
3: Geçelim.
4: Ben 20 yıllık geçkin süredir uzman klinik psikolog olarak sahada hem klinisyen olarak hem de kurumsal eğitim danışmanı olarak hem firmalara danışmanlık yapmaktayım hem de yetişkin, ergen ve çocuklarla çalışıyorum bu şekilde.
3: Evet, çok çok ihtiyacımız var bence sizin mesleğinize. Yani bu dönemde gerçekten o kadar kötü haberler duyuyoruz ki. Evet. Yani çocuklardan başlıyoruz gerçekten yetişkinlere kadar akıl almayacak cinayetler, olaylar. Evet. Yani bunu bir insan nasıl yapabilir dediğimiz çok şeyler oluyor. Bu da tabii ki biraz dijital çağdan kaynaklanıyor. Evet. Bu dijital çağda artık görünür olmak bir zorunluluk haline mi geldi?
4: Ya sanki göre göre de artık birbirimizi hani taklit yoluyla öğrenme şekli dediğimiz bir alan var ya, şunu da yaşıyoruz. Yani insanlar artık içtikleri kahveleri, yedikleri yemekleri ya da girdikleri ortamlar, kendim de yapıyorum yani, ben de paylaşımlar yapıyorum sosyal medyada. Bunu da seviyoruz fakat bir kitle için ciddi manada görünür olmayı farz kılan bir durum haline geldi. Yani şimdi influencerlar, içerik üreticiler için bu bir zorunluluk. Hatta para kazanma aracılığı. Ancak evde oturan Ayşe teyzeden kahveye giden Mehmet amcaya kadar pek çok kişide de görünür olma yaygınlığı dediğimiz kavram arttı. Yani evet, özel yaşamın gizliliği, gizemliliği konusunu artık bir yana bırakıyorum. Yani dijital çağda hiçbirimizin yaşamı, şekli, hiçbir şeyi şey değil. Yani artık öyle bir işte biz görünür değiliz vesaire şekliyle değil yani. Şunu baz alıyoruz daha çok. Görünür olma kaygımız başladı. Yani her şeyi paylaşmak, her şeyi iletmek, her şeyi bir şekliyle gündeme getirmek, bulunduğumuz yerden konum bilme, kendime de söylüyorum ben bunu. Sadece nacizane önerim, özellikle toplum yararını faydalı bir iş yapıyorsanız, bir hekim, bir doktor, bir radyo yayıncısı, bir program yapımcısı, avukat, iki tane sayfanız olmasını şiddetle öneriyorum ben. Sosyal medya gizemliliği diye dijital okuryazarlık eğitimi almıştım yıllar evveliyatında. Kendi hayatımda bunu yapıp bunu oturtmayı başarmıştım. Şu manada iyi oldu. İki tane sayfanız var. Bu iki sayfadan bir tanesinde kendi ailenizi, eşinizi, dostunuzu, çocuğunuzu paylaşıyorsunuz. Bir diğerinde de sadece iş ve işle ilgili içerikler üretiyorsunuz. Bir sayfanın gizli olması, gizemli olması o kapıya kimsenin giremeyeceğini gösteriyor. Yani mesela ben şahsi sayfama örnek vereyim. İşte tanıdık olmayan, yüz yüze görüşmediğim, bağımın olmadığı, bir yerde karşılaşmadığım ailem, eşim, dostum, kuzenlerim şekliyle bir ilerleyiş atfettim. Bu birazcık daha güvenilirliği sanki artırıyor. Çocukların paylaşılması konusu çok hassas bir konu. Neden? Çünkü o platformda maalesef şu Epstein dosyasıyla beraber gündeme gelen çok farklı gündemler oldu. Birazcık daha herkes açık sayfalarda çocuğunuzu, özel hayatınıza dair gizemi korumaya yönelik basit bir koruma kalkanı oluşturmak bile bir önlem almak adına bir kavram.
3: Evet, şimdi çok özür dilerim lafınızı kesiyorum ama yapay zeka da çıktığı için biraz daha işte çocuklarını yaşlandırıyorlar işte ya da ultrason görüntüsünü atıp nasıl çocuk olacak gibi o yüz ifadelerinden bence çok çok zararlı şeyler ilerleyen dönemlerde gelebilir.
4: Evet, gerçekten zaten artık korkunç bir yerine ve yere doğru gidiyoruz. Yani yapay zekayı faydaya kullandığımızda İnanılmaz kolaylaştırıcı bir faktör. Mesleki anlamda bana çok şey kattı. Çünkü bir yere hazırlık, bir teklif vesaire süreçlerinde çok güzel işime yarayan pratik teklifler ve teknikleri oradan paylaşıyoruz AI teknolojisiyle. Onun dışında da dedik ki hani neden bu kadar görünür olmayı tercih ediyoruz? Yani görünür olmanın altında aslında psikolojik bir gerçek var ve şöyle. Şimdi baktığımızda bizim bir yerel ağımız vardı eskiden. Tam 1950-60'lara dayanan bir yerel ağdı. O neydi? Mesela biz İstanbul çapında bir araştırma yapmıştık. İstanbul'un yalnızlık haritasını çıkaralım diye. Soruyoruz işte insanlara. Farklı bilgilerle kıyaslamaya çalışıyoruz. Mesela sosyoekonomik farklılık, eğitimsel farklılık bir sonuç söyleyecek bize diye. Diyoruz ki mesela kendini yoksul tanımlayan, zengin olarak tanımlayan ve orta halli tanımlayan bir kitle var. Ne kadar yalnız hissediyor bu kitle? Orta hallilikteki durum eğer mahalle kültürünün içindeyse, hemşerilik derneğine gidiyorsa, belirli bir yaşın üzerindeyse, işte özellikle ben arkadaşlarımla bir mevlüte gideyim, Yasin okuyalım, orada gruplarımız, bir kahve topluluğumuz var, işte erkeklerin kahvehane kültürü vesaire gibi. Orada ben yalnız hissediyorum deme olayı çok düşük. Yani orada hemşericilik kültürünü 1950'lerden sonra kırsaldan kente çok fazla göç ederken yanımızda getirmek zorunda olduğumuz bir şeydi bu. Mesela birinci ilk gelenler kuşak 50'lerde hiçliğin ortasında geldiler Anadolu'dan. Kırsaldan şehre taşınanlar, kimseyi bilmiyorlar. Herhangi bir nitelikli iş gücüne sahip değiller. Bu insanlar ya tarımla uğraşmış ya da çiftçilikle uğraşmıştı. İkinci nesil 60'lardan itibaren sosyolojik boyutuna baktığımızda işte mesela Sivaslılar bir yerde, Erzurumlular bir yerde, Trakyalılar bir yerde, Yozgatlılar bir yerde birbirini koruyup kollamaya başlıyorlar. Aslında ağ kurmak birlikte hayatta kurmak anlamına geliyor. Ve biz hep ağ kuruyoruz. Yani işte mesela nörobiyolojik açıdan da böyle bu. Antropolojik kökenimize baktığımızda da biz binlerce yıl ötesine gittiğimiz zamanda da takımları düşünelim. 100 kişi avcı toplayıcı topluluklarda işte 100 kişi aynı anda sürekli bir arada değildi ama 15-20 kişi oba şekliyle birbirini korumak kollamak adına birlikte avlanmak, tehlike gelirse onu işte gıda besin sağlamak ya da işte birisinin çocuğu vardı işte ailenin o takımın büyüğüne o çocuk bırakılıyordu, isim konuluyordu. Evet. Bu mecburiyetler komşu komşunun külüne muhtaçtırlar. Aslında bizim gelenekselde yaptığımız bildiğimiz şeyler. Birazcık işte yeni kültürün içinde daha küresel kültürün içerisinde o eski birlikteliklerimizi yeni isimler de veriyoruz. Mesela network gibi, bir ağ kurmak gibi. Ama değişen şeyler oldu telekomünikasyon aracılığıyla. Mesela işte eskiyi yeni bir şey taşıma. Mesela iş bulmak için dijital dünyada hiç tanımadığımız insanlar var. Ama ilişki kurmayla ilgili farklı zaruriler var işte. Mesela biz bir şey üretiyorsak ürettiğimiz şeyle ilgili ihtiyaç duyduğumuz şeyi yine dijital dünyada buluyoruz. İşte eskisi gibi biz bunu hemşerilerden çözebilme, işte boyacım vardı hadi ona gideyim. Boyacılıkla alakalı bir web sitesine gidiyoruz mesela. O döngü. İnsanın görünürlüğü işte sosyal ilişkilerde çok mühim mesele. Olmazsa yaşamıyoruz filan. Ancak dijital dünyada birden fazla çözümleyemediğimiz, tam kalıbına oturtamadığımız kısmı yüz yüze bir klanlanmış bir beyin çalışma sistemimiz var. 1,5 milyar gibi rakamlar var karşımızda dijitali kullanan. Bir de şu var, artık yol oluyor. Yani yeni hal bu haline geldi. Mesela bunun bir kalıbı var. Beyin değişmiyor. İlkel beyin hala. 15 yıl önceki beyin neyse şimdiki beyin de bu. Biz bunun içinde şu an debelenip patinaj yapıyor gibi bir hissiyatım var. Yani ve işte kanallar değişti görünür olmakla ilgili. Eskiden işte o kahvehane, mevlütler, gün kavramı var diyor ya. Bir gün tabağının çözemeyeceği problem yoktur. Evet, gerçekten böyleydi gündelik hayatta. Yani mesela annelerimiz giderlerdi, orada bir amaç kısır yemekti. Bir kek, pasta, börek yemekti ama öyle değildi. Orada eğlenilir, oynanılırdı. Belli stres kanalları aktivasyona uğrardı. Bilimsel açıklaması bu. Çoluk çocuk bir araya gelip kaynaşırdık. Komşu Mehmet teyzenin oğlundan bir konuda ilham alırken Ayşe teyzenin kızı oyunda başka bir şey aracılık. Montessori dediğimiz kavramı biz sokaklarda öğrenmedik mi 80'ler 90'lar bu kuşak? Dolayısıyla şimdi bunun yoksunluğunu dijital platformda tehlikeli gibi görünen kısmı aslında şuradan ilerliyor. Evrensel olarak kişisel ilişki kurabileceğimiz çok fazla mecra azaldı gibi. Evet. Hele pandemiyle farkındaysak bu çok fazla.
3: İnsanlar uzaklaştı birbirlerinden.
4: Yani insan sayısı da belli. Ne kadar sosyalleşebiliriz? Belli bir güven sarmalında çok az sayıda insanla iş yapabiliyoruz. Ancak mesela bizim kaçıncı yayınımız bu? Bir güven atmosferi var ve birbirimizin artık tarzını da 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Ve bunun verdiği bir rahatlık var. Ama medyada, sosyal medyada network işi yapan, işte Facebook'la başladığını ifade edeceksin, milat alalım. Orada işte 300 arkadaşımızın, 500 arkadaşımızın olması büyük bir şeydi o zamanlar. Sonra bir reaksiyon olarak aslında o kadar kişiyle arkadaş olduğumuzu zannettiğimizde altında genel olarak etki tepki olayı, mesela like, beğenmek, yorum yapmak, alkış koymak, sahnede yaptığımız şeyler. Derin bağlar kurmuyoruz. Aslında network dediğimiz meselenin çok fazla alt dalı var. Güven köprüsü koymak, aracı olmak, o bağlamda bir A noktasından B noktasına meseleyi halleden kişi olmak. Siz tanımadığınızda da tanıdığınız birinin aslında o network ağına dahil olduğumuzu düşünmek, o örgüler bizim o bildik, tanıdık, yüz yüze nesiller boyu getirdiğimiz hemşerilik, arkadaşlık, görünürlük, komşuluk, aynı iş yerinde çalışmak, aynı kafeye gitmek, oralarda takılma üzerinden daha rahat işliyor burası. Diğer türlü sayısız kombinasyon kadar karşılaşma yaşıyoruz. Birbirimizi sosyal medyasında işte mesela bir hayli işte takipçimiz oluyor. Etkileşim kurduğumuz, bunlar kısa anlık görünürlük hezeyanları. Sosyal etkileşimler. Belki bunu birazcık normalleştirdik. Yani artık bağ kuruyoruz işte ancak işte o bizim evet eski köye yeni adet gibi gelen bir karşı cinsten biriyle bir araya gelmek istiyoruz. Bir partnerimiz olmasını istiyoruz mesela. Bunun için işte görücü usulü annelerimizin ayarladığı birisini bulmasını beklemiyoruz. Dijital platforma, mahalleye bakmıyoruz.
3: Evet, bazı arkadaşlarıma işte nasıl tanıştınız diyorum, sosyal medyadan diyor. Ben şaşırıyorum, nasıl yani, görmedin mi? Bir göz göze bakmadın mı? Nasıl olabilir, nasıl güvenebilirsin diyorum. Güveniyor.
4: Çok tehlikeli gibi görünüyor ama şu an 64.6 oran biliyor musun? Çok yüksek.
3: Yüksekmiş.
4: Tabii özellikle yani international dil bariyerinin aşılması. Genişliyoruz aslında. Belki burada bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama hiç tanımadığımız birinin ama mesela bir LinkedIn'da işte birisi bir başarısından bahsetmiştir. Zorlu bir yoldan geçmiştir. Sonunda elde etmek istediği o başarıyı elde etmiş ve hiç tanımıyorum bu insana. Tebrikler yazdım mesela. Bir etkileşim yakaladım. Gerçekten takdir ediyorum. Mesela hem cinslerimin başarılarını kutlamak çok beni doyuruyor. Mükemmel. Benim kafamdaki network tanımı belki ne kadar organik ve doğalsa o kadar bana gerçek, samimi, bizden gibi geliyor. Yoksa aslında ama insanlar farkındaysanız artık network kurma meselesi, yani tanıdıklık esasına bağlı. Bir güzel olan bir şey takdir etmek, onur etmek. Orada bir kalbe dokunmak çok zor değil ama bunu bile mesela etkileşim ağı olarak sadece bir köşede izleyen, hiçbir şeyinizi yorum yapmayan, başarınızı takdir etmeyen. Ben şey diyorum, hadi biz yetişkinlere geçelim ama çocukların bir başarısı var. Küçücük minik kalpli bir çocuk, benim çocuğum, diğerinin çocuğu, arkadaşım fark etmez. Orada bir minik kalp koymak birkaç saniyemizi alacak bir şeyken onu bile böyle bir artık köşeden sinsi sinsi izleyen bir kitle haline dönüştürüp sosyal etkileşimden çok etkilenen insanlar var. Geçen terapiye bir danışanım geldi. Dedi ki ben artık dedi sosyal medya yüzünden dedi size geliyorum. Sebebi dedim influencer falan değil. 3-5 bin takipçisi var ama şey çok kafaya takıyor. Yabancılar beni beğeniyor ama yakınlarım beni beğenmiyor. O kadar bu kitleyi ve durumu kendince içselleştirmiş ki. Bu da psikolojik bir anksiyete haline dönüşmüş. Yani bazı tavsiyeler istedi benden. Normalde psikoterapi seanslarında tavsiyelerde bulunmayız ama gerçekten bu duruma ihtiyaç vardı. Hani orada bir onay alma. Yani zaten
3: tam hani olarak da ben bunu soracaktım. Beynimizin neresini manipüle ediyor ki bu beğeniler? Çünkü ben bazı arkadaşlarımda şunu da görüyorum. Paylaşım saati var.
4: Evet.
3: Yani diyor ki işte hadi Allah, diyorum bir şey evet atalım. Ya. Diyor ki hayır diyor 18 olunca paylaşacağım ben diyor. Yoksa beğeni gelmez bana diyor.
4: Evet.
3: Diyorum bunu nasıl yani? Tamam algoritmalar var bir şeyler var falan ama sen bunu niye önemsiyorsun bu kadar?
4: Ya şöyle
3: görünmez diyor.
4: İçerik üretimin karşılığında bir bedel kazanmıyorsa gerçekten önemsiz ama bu işi meslek haline getirmiş bireyler için önemli. Etkileşim
3: ama
4: saatleri.
3: Normal bir insan da
4: evet,
3: bence bu kadar.
4: Normal bir vatandaşın beğendi beğenmedi. Yani bunu bir anksiyete haline getirmek ne kadar. Bak işte tam burada sorduğunuz sorunun karşı görünür olma ihtiyacı ve onaylanma ihtiyacı. 06 ve 012'sinde onaylanmamış, görünürlüğü kabul görmemiş, o evin içerisinde aslında var ama yoksun. Bu şekliyle büyütülmüş çocuklarda ve yetişkinlerde görünür olmak çok daha yüksek hale geliyor. Mesela şey de var, ben de kendimi paylaşıyorum, hepimiz paylaşıyoruz ama arka arkaya giydiği şey işte böyle sağa dön, sola dön, oradan poz ver, buradan bir yere Allah'tan o şeyle ilgili bir tanı yakalandı. Şu dudağı şöyle büzerek koyma pozisyonu vardı ya, çok böyle yetişkin, entelektüel düzey yüksek insanlarda da görüyordum. Sonra bir aforizma yayınlandı. Denildi ki ağzını böyle büzerek fotoğraf paylaşanlarda ağır psikolojik rahatsızlık. Bilimsel gerçekliği gerçekten yoktu ama bir anda viral oldu o ileti. O ileti viral olup böyle insanlar sayfasına paylaşınca en azından entelektüel düzeyde gördüğüm, gözlemlediğim arkadaşlarım da şu dudak şu yani bir yetişkin kadını ya da erkeği aslında gerçekten hoş olmayan. Hani bir tane şımarıklık yapayım diye koymuşsundur o ayrı. Arkadaşların öyle bir toplu fotoğraf çekilmişsinizdir o ayrı ama her fotoğrafta o dudağı büzerek koyan bir kitle vardı. Şimdi de işte bir onay alma çabası, görünür olma. Yani ben şunu soruyorum, kendinize sorun iç dünyanızda. Bunun cevabını ve yanıtını kendi kendinize verin. Neden görünür olmaktan bu kadar hoşlanıyorum? Şimdi bir tane fotoğraf koydun, iki tane koydun, üç tane koydun. Tatil fotoğraflarını koy. İnsanlar bence kıskanç ve haset kitle diye belirtilen kitlenin dışında ben çok takdir ediyorum. Mesela diyorum ki aa bir dakika işte Budva'da burada varmış, şu kafede varmış. Çok keyifli şey yapmıştım, takip etmiştim. Neden? Çünkü orada diyorsun ki ne güzel bak seyahat ufkumuzu açıyor. Ama şöyle de bir kitle var. Hiçbir etkileşim yok. Kendisi fotoğraf paylaşmış. Bunlarla ilgili de psikolojik bir sanrı var. Bu da yani görünür olmaktan korkan ama sürekli insanları izleyen, takip eden evet. Böyle hani kapının arasından kapı dinleyen o teyzeler var ya onların artık türeyen varyasyonları çıktı. Sosyal medyada gizli gizli sizi takip eden, hiçbir etkileşim vermeyen, bir kalp bir beğeni hiçbir şey yapma ama o insanın hayatında varsan ve ilk iletilerini o kişi olarak takip ediyorsan arada bir kalbe basarak onur etmek en azından başarısını en azından çoluğunu çocuğunu en azından gündemde mesela ne dedim geçen yılında hiç tanımadığım bir kadına tebrik mesajı gönderdim çünkü o kadar güzel bir varoluşsal öyküsü vardı ki çok takdire şayandı. Bunu bari yapabilelim diye düşünüyorum ama fazla görünür olmanın da altyapısında çok ciddi bir onaylanma, takdir edilme ve görülmeyen kimlikler olarak görüyoruz.
3: Şimdi şunu da yapıyorlar. Yine hadi kendi ismiyle açtı, takip ediyor. Tamam ona okeyim ama sahte hesap açıp kötü yorumlar yapanlar biliyorum.
4: Gerçekten linç
3: kültürü. Diyor ki işte bu şöyle mi olur? Bu böyle mi olur? Yani benim çok kapalı konuğuma işte böyle hep kapalıları mı alırsınız falan. Yani sen orada onun anlattığı bir bilgiye odaklanmıyorsun. Oradan bir hani ben bir gelişeyim. Aa bak ne dedi ya? Çok önemli bir şey. Çocuklarla ilgili konuşuyoruz. Diyor ki bunun kıyafeti böyle böyle. Niye ona takılıyorsun? Orada ne anlatıyor?
4: Evet, evet.
3: Değil mi? Hiç kesinlikle. Ona bakmadan kötü.
4: Ve bunu fake hesaplardan yapabilecek kadar da aslında korkaklık bu. Neden? Şimdi İzmin mesela kendi hesabının adınla, sanınla, soyadınla bir sayfada alenen haddini aşmadan, sınır çizgini bozmadan yorum yapabilmek özgüven değil, cesaret konusu. Ben çok beğendiğim sayfalarda bu şekilde yapıyorum. İnsanlar beğeniyor, eleştiriyor. Kendi bildikleri, bilecekleri bir kavram. Ancak fake hesap açıp yapmak ayrıca bir korkaklık psikopatolojisi. Çünkü yani sen kendi varlığını ve varoluşunu adınla soyadına söyleyemeyecek kadar hayatı korkarak deneyimleyen biri olduğunu
3: gösteriyor. Vasfı yok ama vasıflı olan insanlara
4: evet,
3: sen şöylesin evet, sen böylesin evet, yani evet, böyle evet. Yapmamamız gerekiyor.
4: Ne kadar acı ki son dönemde özellikle bu fenomenlerle birlikte görünür olmanın arttığı ya da insanlar mesela biliyor musunuz son dönemde çok fazla insanlarda geçen gün bir bankanın fütüristik toplantılarına davetliydik. KVK gereği çok fazla resim vesaire paylaşamadım. Her neyse şey dediler, ilk önce banka o kadar fazla kredi kart patlamaları son 3 yılda yaşanmış ki artık insanlarda ve şey diyorlar, bununla ilgili bir sosyolojik araştırma yapmışlar ve o araştırmada daha çok tatil, moda ikonunu takip etme, kafe restoran sektörü. Şimdi bunun psikopatolojisini aktaran bir konuşmacı vardı, fütüristik. Dedi ki insanlar artık birbirlerinden etkileşim göre aslında mekanda ya da ortamda hiç keyif almadıkları anlarda dahi bir fotoğraf paylaşıp oradan çıkma, içerik üretme. Yoksa hani sen influencer değilsin, içerik üreticisi değilsin, bu alanda para kazanmıyorsun. Hani senin 3-5 tane kahveni komşu Ayşe, Fatma görmüş görmemiş ne olacak? Yani bunun için kredi çekip ya da kredi kartını patlatıp tatile giden ve tatil fotoğraflarını abartılı şekilde paylaşmaya çalışan bir kitle var. Hani şey değil, insanlar kazanır, emektarıdır, gider, hiç seni beni ilgilendirmez.
3: Ama bunu gösteriş için, yani kendini niye zora sokuyorsun?
4: İşte onun için,
3: atıyorum bir yılda onun borcunu ödeyeceğine. Ya bırak gösteriş yapma yani.
4: Evet. Ve patlama noktasına geliyor işte kartları. Evet. Bütün o arabuluculuk sistemlerine düşüp gün içerisinde kartları yapılandırmak için arayan hukuk büroları sayısı artık o kadar fazlalaştı ki, orada o bürolarda çalışan bir arkadaşım var, şunu ifade ediyor, diyor ki yani artık diyor hukuk bürolarında yani aracılık, arabuluculuk yapmak adına 35-40 tane personel tahsis ediliyor. Neden? İnsanların kartları işte bu zevksel ve fuzuli tüketim diye geçecek argümanlar, işte tatilini paylaşmak için patlatılan kredi kartları, lüks mekanlara gidilen, işte burada da ayrı bir patoloji var. Yani görünür olmak ve onay almak. Bir şey varsa yap. Yani var olan hakkıyla yaşasın. Ya da şu değil. Sosyal medyada gördüğümüz hayatların tamamı aslında gerçekçi değil diye bangır bangır yayınlar yapılsa da, gösterimler söylense de insanlar gördükleri.
3: Zaten hepsi kusursuz, sürekli gülüyorlar.
4: Evet.
3: Böyle bakın fenomenlere, açıyorum, bakıyorum. Tatilde ay eğleniyorum. Hiçbir zaman zaten ağladıklarını ya da üzgün olduklarını. Yani diyorum ki bir insan hiç mi morali bozulmaz?
4: Evet, evet. Yani. Ya şöyle de bir kavram var. Mesela bazen bir iki böyle Sezen Aksu parçasıyla beraber bir laf sokan tayfa da var. Ben onu çok irite ve mide bulandırıcı buluyorum. Kaba tabirimi sevgili izleyenlerimiz lütfen bağışlasınlar. Şöyle yani mesela kendi cesaretsizliğini ya da birine söylemek istediği ifadeleri yüzüne ya da telefonda söyleyemeyip sosyal medyadan klavye kahramanlığı, yani laf sokan ifadeler, ibareler, bunlar sizce de artık çok eskimedi mi? Ya da artık çok varoş, çok nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama gerçekten çok varoş bulunmuyor mu? Yani gerek var mı bir insana sosyal medya üzerinden? Mesela o insanları takip etmek çok şey geliyor, komik geliyor. Ya da şöyle bir durum, mesela çok net ifade edeyim. Bir ay evvel bir çifte terapi yapmıştım boşanmak üzere olan. Ailelerinin psikoloğu konumu olduğum için ve küçük yaştan itibaren de onların işte şeylerini takip ettiğim için, lisede eğitim koçluğu yapmışım, üniversite süreçlerine kaygı, anksiyete, yani ailelerini bildiğim bir şey. Herkes açık sayfamdan takipleşiyoruz. Henüz işte terapiye gelmeden çok sansasyonel bir boşanma gerçekleşti bu arada. Kavgalar, dövüşler, kılıçlar kınından çıktı. Hemen onun bir hafta öncesinde sosyal medyaya yansıyan öyle güzel fotoğraflar vardı ki, işte çift ayakkabılar, birisi çalıyor, birisi söylüyor, karı koca. Ondan sonra kocam da kocam. Yani o kadar üzüldüm ve şaşırmıştım ki. Aslında şaşırdığım nokta şu. Beynimin gördüğü kare, onların çok mutlu, birbiriyle uyumlu, aşırı eğlenceli bir çift olduğu, çocuklarıyla beraber muhteşem bir aile görüntüsü. Ama bir hafta sonra karga tulumpa, bir terapi seansı, terapi seansında duyduklarım, çocuklara verilmiş ruhsal zararlar, böyle hani diyorum ki yok artık filan, yani işin psikoloji kısmında bile şaşkınlık yaşadığımız evrelere giriyoruz. İşte ha şey değil, işte sosyal medyada her gördüğünüze inanmayın. Evet, inanıp inanmamak kişisel seçim ama orada bir görüntü var. Orada bir sahne ve kare var. İster istemez de biz o sahne ve görüntüye inanıyoruz. Ama Ya böyle birazcık eğlencesini kullanmak sosyal medyayı belki de. Yani bir gör geç, çok fazla anlam yükleme. Yani beğenilmiyor diye bir anksiyete yaşayan kitle var. İletilerin beğenilmiyor diye. Artı kredi çekip tatile giden bir kitle var. İşte senin hiç kimsenin umurunda olmadığı bir story'ne müzik seçmek için 15 dakika zaman harcayan insanlar var. Hayatımız bu kadar ucuz ve bu kadar zamanımız bol değil. Hepimize eşit armağan edilmiş 1440 dakika var. 24 saate tekabül ediyor. Ancak hayat saçma sapan bir story'ye 15 dakika müzik seçimiyle uğraşacak kadar uzun bir yol ve yolculukta değil. O yüzden lütfen ve lütfen çok umursamayın. Eğlence amaçlı bir miktar girin çıkın eğlenin bakın ama saatlerce insanlar ne yapmış? Yapay yapay fotoğraflarından mutluluk senaryoları üretme. Bir de şey de çok net. Bir yerde bir insan neyin çığırtkanlığını yapıyorsa aslında orada problem var demektir. Mesela çok fazla kocam da kocam diyen bir kitle var. Bunun çırtkan, bakın çok güzel eş, çift, partner olmak, sevgili olmak tamam. Ama sadece dünya ondan ibaret. İşini koyarsın dengede, arkadaşlığını paylaşırsın. Ya da mesela sadece işinin çırtkanlığını yapan bir kitle de var. Bunu da yani doğru buluyorum yanlış mı bana göre sana göre göreceli bir kavram. Ama neyin bir noktada çırtkanlığı yapılıyorsa işte orada mevcut bir problem var demektir. Ya da hayatımıza yatırım yapalım, hayatımızla ilgilenelim. Başkalarının perspektifinden, dünyasından, yaşam tarzıyla ilgilenmekten kendi hayatlarımızın içine gerçekten bakamaz olduk.
3: Evet.
4: Yani bu da çok üzücü değil mi?
3: Yani böyle hep izleyeyim, ay o ne yapmış, bu ne yapmış diyoruz ama kendi hayatımızda ne yapmış?
4: Mesela bir story atıyorsunuz, ben atıp çıkıyorum tamam, çünkü mümkün değil onu artık anlamlar yüklemek. Fakat saniyeler içerisinde sizin yaptığınız şeyleri takip eden bir kitle var. Bu da çok şaşırtıcı. Hadi ki senin dolu vaktin onun boş vaktine denk geliyor ama neden bu kadar çok takip? Neden? Ama işte çok da takip edilecek şeyler yapma. Arkadaşım orası benim sayfam. Orası benim gizli alanım. Özellikle şahsi sayfalardan bahsediyorum. Sen takip et, etme. Sevdiği bir alan, yorum hakkına da sahip değilsin. İşte hayatın içerisinde denge dediğimiz nokta burada devreye giriyor. Yani geçen gün gördük çok ünlü bir sosyal medya fenomeninin elinde patlayan olaylar silsilesi. Allah'ım yani hiçbir şey devletten daha güçlü değil. Sen orada yargı makamını da alabora ederek bir güç ve gövde gösterisi yapmaya kalktığında işte bunun isim vermeden, isim zikretmeden ilerleyelim. Bir sürü sosyal medya fenomeni zaman içerisinde patlıyor. Yani gerek yok. Bu kadar aşırı alanda var olmanın psikolojik altyapısı, ben şunu da aslında birazcık yorumlarken dikkatle ifadelerimi seçmeye çalışıyorum. Çok güzel buluş yapan insanlar var. Bakın yurt dışında uzun yıllar kaldım, doktoramı da orada yaptım ve şunu gözlemledim. Filtre yasağı dediğimiz olaylar var. Bizim ülkemizde maalesef cinayet olaylarından tutun, kadını kesenler, doğrayanlar, çocuk o kadar yaygınlaştı ki ve insanlar artık maalesef bunun olağan bir şey olduğunu zihinlerince kanıksıyorlar. Bunu geçiyorum, bu ayrı bir konu. Bir buluş yaptı mesela ülkemizde. Çok kıymetli bir bilim insanı, isim soy ismini zikretmeyeyim. Dedi ki ertesi gün saat 13'te canlı yayında kanseri tamamen ortadan kaldıracak net bilimsel, ki adamın bilimsel çalışmaları buradan Ankara'ya yol olur. O kadar kıymetli bir bilim insanımızdı. Saat 11'de evinde ölü bulundu. Şimdi diyorum ki biraz mahremiyet. Yani çok iyi bir buluş yapabiliriz. Pek çok asansör mühendislerimiz vesaire vesaire. Çok derin konulara girmek istemiyorum yayında. Ya da ünlü buluşlar yapan genç insanların başına pat bir diye anda, bir şeyler evet, gelebilme ihtimali olabiliyor. Olabilirlik konuşalım yayında olmamız hasebiyle. Dolayısıyla konuyu şuraya bağlamak isterim. Biraz gizem. Çok güzel bir buluş mu yaptın? Lütfen bunu bilimsel çerçevelerde iyi bir ortak zemini oturtmadan yayma. Ne zaman ki biz çok popüler olma algımızın önüne geçemediğimiz takdirde zımbığı yiyoruz. kaba tabirle. Yapmayalım ya. Yani bu kadar gözünün tamam ol, seni bir kitle takip ediyor. Harikasın. En iyi sensin, en mükemmel sensin. En şu işte çok meşhur bir isim vardı, patladı. Kadın içi hapse girdi, çoluğunla çocuğunla. Ne kimsenin o kadar psikolojini toparlayacak o günler bir daha geri gelecek mi? İşte arkasından işte ölüm olayları, yani bu kadarına gerek var mı? Yani insanlar senin iyini de kötünü de görecekler. Eninde sonunda alkışlamayacaklar. Ve bu kadar görünür olmanın altında en çok hangi his var biliyor musun? Değersizlik duygusu. Yani. Birileri beni görsün. Gör, gör, gör. Sen de gör, o da görsün. En iyi benim. Tamam arkadaşım, en iyi sensin. En mükemmel sensin. İşini en iyi yapan, en güzel, en zengin kocaya sahip olan, mükemmel üstün zekalı çocuklara. Bu değil ki konu. Yani günün sonunda başını yastığa yalnız kavuyorsun. 2 metrelik beze dolanıp tek başına mezarda uyuyorsun. Bu kadar hezeyanı.
3: Hatalardan pay da çıkartmıyorlar. Yine aynı devam ediyorlar.
4: Evet.
3: Yani böyle altınlar böyle bir sürü sonra da işte kiralık diye çıkıyorlar.
4: Evet.
3: Mi acaba? Ama niye gösterdi?
4: Evet. Niye gösterdi?
3: Tam kiralık diyelim hadi.
4: Neyi kimi kanıtladın?
3: Evet.
4: En zengin sensin. Ne oldu? Pat diye enselendin. Evet. Tak tak tak altında bir sürü olan olmayan sansasyonel haberler. Magazinin eline çok ciddi bir argüman verdin. Yani hani şey diyorlar ya, hırsızın hiç mi suçu yok? Tabii ki var. Yani artık şeye de döndü olay. Yani enteresan da bir kitle var ya. İnsanlar gerçekten bazen bazı sadece psikolojik bir altyapı nasıl diye çok ünlü paylaşımların altındaki yorumları okuyorum. Böyle hızlı hızlı. Ülkemin insanı gerçekten tertemiz delirmek üzere. Altına yazılan yorumlar da, şimdi siz bir yere yazdığınız yorum zeka seviyesi ve konuşma biçiminizle alakalı bir ipucu veriyor oraya ve alenen isim soyisimle beraber, yani bir doktor mesela estetik cerrahının altına öyle enteresan yorumlar yazıyor ki bazı kadınlar. Diyorum ki ya, sayfasına dokunuyorsun, kadının ismi, soyismi, adresi, iş yeri, mekanı. Diyorum ki Allah Allah, bu artık cüretkarlık değil, bu cesaret değil, bu artık farklı bir varyasyonu. Yani adama orada alenen başka teklifler var. Yani bakın, sosyal medya insanı rezil eder, vezir de eder kavramları artık çok klişe, oralardan çıktık. Biz dilimize, ruhumuza, özgünlüğümüze sahip çıkmalıyız. Özgürlükten bahsetmiyorum, özgünlük. Yani bu kadar açık alanda kendimizi açık etmek, yazdığımız yorumlar, yaptığımız girişimler, eylemler, bunların hepsi çok sağlıksız zihinler olarak kaydediliyor ve çok cüretkarız. Yani adamın plastik cerrahın altına bir doktor, fenomen bir doktor içerik üretiyor. Yani yorumlar dehşet. %90 evlenme teklif edenler mi isteriz? Adam orada evli barklı, ondan sonra şeyi var, yani bir hayatı var, bir çok şaşırıyorum. Yani bu kadarı cüretkarlık değil, artık bir akıl tutulması yaşıyoruz.
3: Kesinlikle, herkes her şeyi söyleyebileceğini, her şeyi yapabileceğini sanıyorlar.
4: İfade özgürlüğünün de tanımı bence bu değil. Öyle değil mi?
3: Çok karıştırdık bence yani, o kavramı artık biz yani.
4: Birine hadsizce yorum yapmak, özel hayatını dil uzatmak, dalga geçmek, linçlemek, yani bunlar değil.
3: Bir de ben şunu da düşünüyorum, yani hiç mi bir gururun ya da bir hadi bir egolan, yani ya ben buna mı yazacağım, evet, de bari evet, o bile evet, bir şey. Ama evet, yok. Gurur da yok. Yok, kaybettik bence bu değerleri.
4: Evet evet.
3: Şimdi şunu da sormak istiyorum. Evet, sosyal medyada o ulaşılmaz hayatları görüyoruz ama izleyenler olarak onların psikolojisi nasıl etkileniyor? O yetersizlik hissini hissediyorlar ya, hani borç alıp işte tatile
4: evet,
3: gitmeler.
4: Muhteşem.
3: Onlar
4: bir
3: için
4: soru.
3: Neler söylersiniz?
4: Kesinlikle. Ben de diyorum ki mesela, yani sahip olmadıklarımızı hayıflanmak yerine sahip olduklarımızın şükran duygusuyla hayatı güzelleştirmemize bir seçim. Şunu yapabilirler bu bağlamda. Mesela genç kızlarımızı şu anda gözlemliyorum. Herkesin enteresan bir şekilde zengin koca, zengin sevgili, zengin partner bulma arayışı var. Ya ve bu korkunç arttı. Yani işte bize süspanse edilen el altından o diziler aracılığıyla. Herkes Türkiye'de bakın %85 kitle asgari ücretle çalışıyor şu anda. Yani bu ülkenin yani 3'te 2 kişisinden biraz daha fazla rakam demek. İstatistiki rakama vurduğumuzda. Şimdi böyle çalışan kitlelerde yani azınlık oran orta düzey gelirin üstünde olan. Ki öyle işte bir gecede 30-40 bin 50 bin hesaplar ödeyen. Şimdi Bodrum Türkbükü'nde hevesleniyor genç kızımız. Ben de diyorum ki emek vererek kazanarak alnının terinle inşa ettiğin bir hayatın olsun. Bunu inşa et. Ondan sonra 7 değil 72 düvel cihan alemi gez. Hiç kimsenin sana diyecek bir sözü yok. Diyenler de zaten desinler. Sen çalmadan, çırpmadan, kimsenin kul hakkına girmeden ananın ak sütü gibi kazandığın paranla tatile mi gidiyorsun? Paylaşıyor musun? Ya helali hoş olsun, paylaş. Kimseden yani bir şey yap ama şöyle bir kavram var. İşte o kadar böyle bir zengin yani dikkat ettin mi estetik yaşı şu anda 17 yaşa kadar düştü. Allah'ım plastik cerrah bir arkadaşım var çok yakın dostum selam olsun buradan da. Diyor ki Gülsüm 17 yaşında bir tane şey var diyor zaten belli yaş aralığında yasak da işte geldi almadık diyor. Mesela 18 yaşında annesinin iki tane çeyreğini gizlice çalıp gelen kitleyle karşılaşıyoruz diyor. Yani sonra diyor bana şeyde itiraf kızım niye böyle bir şey yapıyorsun yani yapmayalım. İşlem bitmiş olmuş biliyor musunuz ben işte annemin iki tane çeyrek altını vardı onu ondan gizlice aldım diyerek. Yani ne dudaklarına dolgu yaptıracak. Yani 20'li yaşlarda
5: yine sosyal medyada görüyorlar.
4: İşte evet çünkü şu algılanıyor şöyle bir alan var şöyle bir kitle oluşuyor. Ruhuna hayatına benliğine eğitimine yaptığın katkı çok fazla görünmezken. İşte botokslu suratın yapılsın. Ben saygı duyuyorum yaptırmak isteyenler. Dolgu dudakların jawline mı işte askılar mı neyse bunlarla yapılan şeylerle daha görünür olmak. İşte meme büyütme, popo genişletme ameliyatları. Bunlar artık insanlar kredi çekerek yapıyorlarmış bunları. Diyorum ki bakın biz ne zaman ki beyine yaptığımız yatırımı kaç tane insanla son dönemde okuduğunuz kitabı tartışır hale geldik?
5: Sıfır. Daha bu sabah konuştuk ofiste ya hiç kitap okumuyoruz falan gibi.
4: Dikkat okumuyoruz. Seviyemiz de düştü ya.
5: Evet.
4: Neden? Bu çok fazla kaydırmalardan mütevellit aşırı görsel varyasyona muhatap olan beynimiz artık okuma konusunda ciddi dikkat ve odaklanma problemi de yaşıyor.
5: O sabrımız da yok yani anladım. YouTube'da falan böyle çarpı 2x yapıyoruz evet, ama kitabı evet. Okurken yapamıyorsun yok, yani tabii. Orayı kaçırdım burayı kaçırdım atlaya.
4: Otak vebamız haline geldi.
5: Evet.
4: Kaç insanın sohbetiyle çoğalabilir hale geldik? Çok az. Artık mekan paylaşımları, artık gündemde var olan çantalar, kılık, kıyafet, saç, yenilen yemekler, içilen kahveler, ortam resimlerinden bir tık öteye kendimizi geçirmek adına geçilemeyen bir hayatlar inşa ettik. Bu bağlamı özetleyecek olursam şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Beden algısı zihin algısının çok çok önüne geçti. Yani genç kızlarda tenzih ederim tüm izleyenlerimizi, genç hanımefendilerde inanılmaz düzeyde bir boşluk doldurma. Ben de diyorum kendi hayatına emek ver. Yani oranı buranı şişirtip zengin partner, zengin koca bulma hevesini ben kendi hayatımı nasıl daha kaliteli inşa ederim? Ben kendi hayatımda varoluşumu nasıl daha iyi gösterip kanıtlarımla yaptığımda eyvallah olmayan bir hayat kuracaksın kendine. Buna yap güzel kızım diyorum yatırımını. Buna yap eğitimini harca, master'ını yap. Hocam ülkede okuyanlar da bir şey yapmıyor. Hayır öyle bir dünya yok. Oku, gelişimini yap. Bir yerlerde katkı sağlayacak alanlarını aç. Bir şey olmazsa öbür şeyin yaşam enerjinle senin hayatına kattığı evrensel faydayı sen dahi tahayyül edemezsin. O yüzden çok fazla bu. Yani dediniz ya hani işte oradaki yetersizlik hissi görüyor. İşte yapay yapay ilişkiler gördüğünüz üzere patlayan olay altınları biz şey aldık. Kaç tane genç kız ben de böyle güzel olayım ben de böyle albenisi yüksek bir kız haline geleyim de. Ben de böyle zengin ama varoş ama keko ama erko yani böyle gözleri fıldır fıldır düğünde. Yani her şeyin zarafetiyle olanı çok güzel, nezaketiyle olanı çok güzel, güzellikle olanı, sana ait olanı çok güzel. Olmayan yaşamlara göz kırparak, ahlanarak vahlanarak. İşte bizim bir böyle kocamız olmadı ki. Öyle bir kocanız olmasın zaten. Kamera önünde paylaşılan o şeylerin hiçbirisi çok iddialı bir ifade ama pek çoğu diye düzelteyim. Pek çoğu gerçekliği yansıtmıyor zaten. O aşkların, o işte bin bir güllerin şeylerin hep senaryo önü. Kamera önü. Gerçekliği olmayan kavramlar. Ya da böyle bir şey yok yani. Tutup da herkesin sevgilisi her gün, herkesin kocası her gün 101 tane 500 tane gül göndermiyor. Şu ekonomide bahsediyoruz Allah aşkına, bir market poşeti içinde 3-5 tane malzemenin olduğu şeyin 1000 liralar tuttuğu bir ekonomide, yani hangi kafayla biz bunlara aşık atıp kendimizi yetersiz hissediyoruz? Ama çok öyle bir kitle var.
5: Evet.
4: Kızlarım, maalesef, lütfen kendinize yatırım yapın. Zengin koca bulma hayalleri ya da o dizilerde süspansa edilen aslında asıl gerçekliği olmayan alanlarda yarış yaptığınız, bedeninize yaptığınız yatırımı lütfen ruhsal yatırımınıza önem vererek yapın. Eğitiminize katkı sağlayın.

0: Ondan sonra muhteşem hayatlarınızı paylaşın gitsin. Kimsenin onda gözü yok ama işte zengin partner, zengin koca, bize süspanse edilen, el altından dayatılan o idealarla süslenmiş yaşam biçimlerinin hiçbirinin gerçek olmadığını şu son gündemde patlayan olayla da görmüş olduk.
1: Kesinlikle. Ben hep şöyle diyorum, yani mesela atıyorum birinden bu bilekliği isteyeceğiz. Hı-hı. Sen bunu alabiliyor musun? O zaman iste. Hı-hı. Yani senin o gücün varsa, ben zaten kendimi alabilirim diyebiliyorsan isteyebilirsin. Başkası da alabilir. Ya da git kendin al.
0: Evet.
1: Hep böyle diyorum ben. Evet. Hep
0: en güzeli kendin almak.
1: Evet.
0: Kendin yapmak. Kesinlikle. Kendi ayakların üzerinde durmak. Varoluşunu göstermek. Kendine yatırım ve katkı sağlamak. Yani her şey kitap okumak değil. Hayatın içinde de örnekleri çok fazla var. Bilgeliğimizi bu deneyimlerle de artırabiliriz. Ancak okuyan beyinlerle okumayan beyinler arasında da çok ciddi fark var gerçekten.
1: Burada şuna da değinmek istiyorum. Şimdi sosyal medyadan işte böyle TikTok gibi, Instagram mecralardan, gibi mecralardan kolay para kazanıldığını düşünerek direkt ben sosyal medyacı olacağım, ben fenomen olacağım diye çıkıyorlar. Şimdiki gençlerde biraz bu var. Ya işte diyor ki ben diyor 8 saat çalışarak diyor şu maaşı alacaksam sosyal medyadan bir videodan şu kadar reklam yaparım, şunu alırım gibi düşünceler oluyor. Bunlar hakkında neler söylersiniz?
0: Bununla ilgili çok ciddi çalıştığım 8-10 tane hatta 2 tanesi international fenomenler oldu. Şunu gözlemledim onlarda. Çok ciddi sağlık problemleri başladı. Ve terapi destek süreçlerinde tanıştık biz bu fenomen. Yani genel ismi böyle olduğu için ben çok da o kavramlara değinmek istemiyorum. Açılımlarına dair özellikle. Influencer diye içerik üreticisi olarak para kazanan iki tanesi çok ünlüydü. O kalan 8 tanesi de yerelde ünlü kişilerdi. Çok ciddi ruhsal bozukluklar yaşadığını, uykularını yitirdiklerini ve uyku düzenlerinin bozulup iştahlarıyla ilgili çok problem. İki tanesi ise çok ciddi zayıflayıp hiçbir şekilde iştah kesilmesinden mütevellit anoreksiyaya dönüşen bir iştah problemi yaşadı. Birkaç tanesi durduk yere duygusal açlık sebebiyle sürekli yiyip içip ciddi bir kilo alımıyla beraber hayata küstü ve bu alandan çekildi. Dolayısıyla baktığımızda akıl ve ruh sağlığımız 2040'larda uzmanlar diyor ya bizleri delirterek öldürecekler. Ruh sağlığımıza çok ciddi yatırım yapmamız gerekiyor değerli dostlar. Bunun sebebi de sağlıklı beden, sağlıklı ruhta oluyor. Zihin, beden birbiriyle sibernetik, yani eş güdümlü çalışır. Sağlıklı bir zihinse düşünme yapısı beden de sağlıklı oluyor. Bedeninizde bir çöküntü, çökkünlük, enerjisizlik, mutsuzluk, depresif hal varsa yine psikolojimiz çok etkiliyor ve bozuk bir zihinle devam ediyoruz güne ve yaşama. Şunu ifade edecek olursak, hiçbir şey sizin gece uykularınızdan daha kıymetli değil. Evinizde içerik ürettiğiniz için maddi bedeli 1 milyon TL'ye ulaşan ürünler var. Ama bunların hiçbirisini kullanacak yaşam enerjiniz kalmamış. İştah seviyeniz berbat, uyku düzeyiniz yerle yeksan olmuş. Ruh sağlığınızla insanların sizinle ilgili yaptıkları linçleri, eleştirileri okumaktan anksiyetenin bir tık ötesi de panik atakla oh mis. Ne oldu? Gelinen noktaya bir bakalım. Bank hesabında seni güvende tutacak 3-5 milyon paran var. Çalışarak da elde edebilirdin bunu. Ya da olmayabilir. Bugünün insanları, bugünümüz coğrafyasına, tüm ülke anlamında international bir bilgiye ifade edecek olursak, gününüzü, haftanızı, ayınızı ve 3 aylık kiranızı ödeyecek şekliyle gelir gider dengenizi, yani bir maaşınız var bir de kiralık eviniz var. Kiranızı ödeyeceğinize dair bir kaygınızın olmadığı ve maaş düzeyinizde ortalama bir hayatı yaşayabileceğiniz yaşam dengeniz varsa burada sosyoekonomik anlamda orta düzeyde yer alıyorsunuz. Psikolojik açılımı bu bunun. Ancak siz bir gün çok kuvvetli yüksek harcamalar yapıp saçma sapan işte alkol, kumar bağımlılığı, ya şu ocaklar yıkıldı, evler söndü, insanların memuriyetleri bitti. İnanın son 5 yılda bu coinler yüzünden, iddia tarzı oyunlar yüzünden, dijital bağımlılıkla gelişen, daha iyi hayatlara özendiği için evini yuvasında atan, memuriyetini kaybeden, işinden atılan, soruşturma geçiren binlerce insanla çalıştım.
1: Hep daha fazla, daha fazla diye hırsla böyle kendilerini bitiriyorlar.
0: Yani mesela çok yakın bir zamanda koskoca bir market işleten bir danışanım, hiç fazla spoiler vermeden ifade edeyim mahremiyet gereği,

0: Arabaları gitti, koskoca güzel kazanan iyi bir lokasyonda ve onları böyle çoluğunu çocuğunu onlar belli bir yaşa varana kadar rahat idame ettirebilecek yılların 20 yıllık ticari birikim eridik. Sebebi ne biliyor musunuz? Dijital oyunlar, o iddia dediğimiz o platformlar bitti. Yani altyapısını geliyorum. Nedir bunların bu kadar? Daha fazlası. Daha fazla değerli hissetmek. O lüks otele gitmek. O kahve içilen mekanda bulunmak, o lüks kıyafetleri veya çantayı takmak. Bu mu hayat? Bunlardan mı ibaret? Yani ruh sağlığınızın bozulduğu, hayatınızın alt üst olduğu, uykularınızı yitirdiğiniz, sağlığınızı, mental ve fiziksel sağlığınızı yitirdiğinize değmeyecek olduğunu hep deneyimleyerek yaşıyor insanlar. Değmezmiş hocam diyorlar. Çok pişman. O iş işten geçti işte.
1: Evet, zaman geri
0: Evet
1: gelmeyecek.
0: ve bunu idrak etmek de bu kadar zor değil aslında. Örnekleri var. Dijital bağımlılıkla ilgili şu anda had safhada bir çalışmalar var ülkemizde. Neden? Çünkü insanlarda o yetmeme hissi. Daha fazlası, daha güzeli. En iyisi tamam kardeşim, en iyisi sensin, en güzeli sensin. En yakışıklı koca sende, en güzel kadın sende. Sen. Bu kadar narsizmi besleyen bir coğrafyada henüz inşa edilmemişti. Hatırlar mısınız? Mesela biz arkadaşlarımızla oynardık. Herkesin evi birbirine benzerdi. Sobalı evlerde büyüdük. Kaloriferli ev sayısı azdı. 80'ler, 90'lar kuşağı. Sonra en varlıklı arkadaşımız da öğlen salça ekmek, çikolata ekmek işte ne varsa evde peynir ekmek yani onu da ikiye bölerdik. Elimizde bir salatalık oyuna devam ederdik. Onun da hayatı oydu. Onun da bizim de hayatı. Şu an çok ciddi bir sınıfsal ayrım da var. Yani işte orta seviye bir çocuğun gittiği okul, aldığı eğitim, hayatını inşa etme biçimiyle üst düzey sosyoekonomik ve kültürel seviyeye sahip bir çocuğun yetiştiği ailede çok ciddi sınıfsal ayrım var. Arkadaşlık ayrımı var. Mesela çocuklar diyor ki yani nasıl biz bu yaz denize gitmeyecek miyiz? Gidemeyeceğiz. Bir denize gitmenin maliyeti var artık. Ancak ufak mutlulukları güzel alanlarla değiştirmek. Ben şey çok şaşırmıştım. Bak bundan 15 yıl önce Amerika'da koskoca CEO'lar metroyla ulaşım yapıyorlardı ve su termoslarına evinden suyunu bak sırt çantaları var insanların. İlk şey yaptığımda acayip şaşırmıştım. Yani mesela şirketlere eğitim vermek için görüşüyorum doktora yaptığım süreçte. Adamın şu yanına konan fine yer var ya orada termosunda kahvesi var. Diğer tarafında da su matarası var. Ve sabah hazırladığı ya da akşamdan eşinin yaptığı yemeği bir saklama kabına koyup okullarda işte her yerde mikrodalgalar var. Isıtıp onu yiyor insanlar. Ya biz ne ara bu kadar çok lüks mekanlara gitmek adına krediler çekip kredi kartlarımızı patlatır seviyelerde uykularımızı yitirecek kadar akıl tutulması yaşadık. Şunlar var. Bulunduğunuz şehirde deniz yoksa artık hemen hemen pek çok yerde 35 kilometre ileride Yamula Barajı var. İki tane kamp sandalyeni alıp
1: Harika
0: termosuna
1: olur.
0: çayını koyup iki tane kupa koyup çoluğunla çocuğunla orada kaliteli sohbet etmek de senin elinde. Gidemiyor musun hocam? Sen de oturduğun yerden tatillere gidip de güzel akıl veriyorsun. Bu değil arkadaşım, bu değil güzel dostum. Anadolu'da rahmetli babaannemin sık sık zikrettiği güzel bir ifade vardı. Hoş da bir deyim. Gelin nalına göre salın. Çok beğenirdim bu ifade. Yani ayağın yorganına göre uzatmak deyimi bizce yanlış anlaşıldı ama yani imkanlar dahilinde bulunduğun alanı en güzel şekliyle donatmak. Küçücük bir balkonun mu var? Birkaç saksı çiçek ek, birkaç şey boya. Hiç yeteneğin yoksa boyanmış olanı uygun mecralardan orayı çiçek haline dönüştür. Avrupa'da evler küçücük küçücük. Kimsenin lüks arabaları. Şu İtalya sokaklarına bir tane gidin bakın. Ha hocam oturduğun yerde iyi de, şey değil. Gerçekten öyle. Yani ben 10 yıl öncesinde gitmiştim. Yakın zamanda giden arkadaşım dedi ki daha bir hafta önce geldi. Gülsün dedi ya inan sokaklarda bak ayrı bir kitle var onlar ayrı dedi. Toplumun dedi 80'e 20 Pareto kuralı. Yani ve çok lüks çoğunun arabası külüstür ve dökülüyor. İnsanlar işten çıkıyorlar, bir yerlerde oturup birkaç şey içip evlerine gidiyorlar. Lüks evler, lüks mekanlar, lüks araçlar yok. Yaşamak için çalışıp, çalışmak için yaşama deneyimini ben orada gördüm diyor.
1: Gerçekten
0: Sessiz
1: mutlular
0: saatleri var,
1: yani.
0: mutlular. Yüzleri gülüyor. Siz biz gittiğimizde şey diye, ya bir aceleniz var. Niye burada? Huldur huldur. Şefi çağırıyor. Şefi gel. Yani nerede bizim yemek? Evet. Dedi ki adam geldi artık sinirlendi. Ya dedi akşam yemeği değil mi dedi. İtalya'da çok meşhur bir restoran. Biz de yetişemiyoruz size. Niye bu Türklerin aceleciyle yiyorsunuz? Ne gerek var buna dedi. Akşam yemeği. Buradan bir yere mi yetişeceksiniz? Tur programınıza mı? Hayır dediler. Akşam yemeği için buradayız. Evet tamam ben de ortamdayım. Yani niye o kadar acele? Bir tadını çıkarın. Bir keyifle yavaş yavaş yiyin. Bir yaşamın yani buranın yeni geldiğiniz bir restoran tadını çıkarın. Yok arkadaş haldır huldur hayatlar. Çok kısa filmle seyreden 1.5-2x hızında YouTube izlemesi gibi hayatlar. Hayallerimiz zengin koca, zengin partner bulma arayışı. Bu değil ki hayatın özü ve özütü. Kendine yaptığın yatırım işte çok güzel bir soruydu. Onu izleyen kitle de o değersizlik ve yetersizlik duygusuyla hemhal oluyor. Ne yapacağız peki?
1: Evet, ne yapalım? Ruh sağlığımızı nasıl koruyalım bu dijital çağda?
0: Uzak kalın ya da kapatın demek inanılmaz boş bir bahis.
1: Bir de çok zor yani. Elimizde sürekli bu
0: tabii,
1: varken
0: var,
1: illa
0: var,
1: ki.
0: Var, evet. Evet. Ama şunu yapabiliriz, şunu yapabiliriz. Çok böyle hayatına imrendiğiniz, takip etmekten kendini alıkoyamadığınız, çok ünlüleri takip ediyor. Genç kızlar, genç adamlar, böyle kadınlar. Yani oturdu mesela kadın ey hanımı. Arkadaşım sen yani bir fenomenle yarıştırma kendini. Gerek yok onun hayatı ona... Ya da bir fenomenin yalandan sahte sahte kocasının aldığı çiçekten dolayı kocanla aranı açma. Hayatınızı daha realite çerçeve bağlamında ben bugün yaşantıma nasıl güzellik katabilirim? Var olmayanın sancısıyla, gidemediğin tatille, içemediğin o lüks kafedeki paylaşamadığın fotoğraf enstantanesiyle değil de bugün bu bir bardak suyu şükranla ve sağlıkla içmenin huzuruyla, akşam evine marketten aldığın bir sebze yemeğini böyle güzel bir sunumla, en iyi tabaklarda eşine, çoluğuna, çocuğuna huzurla, sağlıkla, keyifle yedin o yeşil fasulye var ya, senin çok daha büyük şekilde hayatını koruyan, huzurunu idame ettiren bir kavramken, insanları restoran fotoğraflarına imrenerek geçirdiğin bir ömrü yeğlemek de bizim seçimlerimiz. Bakmayacaksın. Takip etmeyeceksin. Kendi ayarında eşit düzeyde 3-5 ya da gördüğünde şunu, şu realiteyi bilerek. Onun hayatı benim hayatım değil. Ben o hayatla var olmadım, bundan sonra da var olmayacağım. Ha, bu sana bir hırs, bir heyecan, bir idealist kavram katıp bir şeyleri başarma konusunda güdülüyorsa her gün izle. Çok biliyorum ben bir ev hanımıyken yapı kooperatifi kurup, kadın kooperatifi kurup, bir kooperatifin içindeki 7 kişiden biri olup yaptığı pastayla, börekle, el emeğiyle bugün hayatını çok ciddi gelir ve kazanımlar elde ettirecek varoluşsal hayat kuran insanlar da var.
1: Evet, böyle olumlu yönlerini işte almak gerekiyor ama bizde
0: az ama bunlar az.
1: Evet, çok az.
0: Biz sürekli hayıflanmak, imrenmek, kıskanmak, evet eleştirmek. E bu bağlamda o zaman izleme, izleme. Yani böyle oturup akşama kadar onun bunun hayat hikayesini kabule geçerek ve kendi hayatına mukayese etmeyelim.
1: Evet. Engellemek var, çıkarmak var işte. Evet. Her şeyi
0: onlar
1: yapabilirler.
0: Evet. Görme, takipten çıktığında o insanı eleştirecek de bir kavramın kalmayacak aslında.
1: İşte o merak hali. Ne yapıyor? Şu an ne yaptı? Şu an ne paylaştı? Falan merakıyla
0: da yapıyoruz. Ama şunun merakı yok biliyor musun? Hayatımı bir üst versiyonunu nasıl çıkartırım? Mesela nefes almak çok kıymetli ama %90 nüfusun %90'ı doğru nefes almıyor. Akşama kadar onun bunun hayatını stalklayarak kaybettiğin vakti nasıl doğru nefes, o kadar bilgiye erişim kolay ki. Mesela doğru nefes alma teknikleriyle ruh halinizi düzeltebileceğinizi biliyor muydunuz? Hiç terapistlere para dökmeden gün içerisinde sakinliğinizi, sükunetinizi koruyarak çoluğunuzla, çocuğunuzla, eşinizle olan dinamiklerinizi daha iyileştirecek alanlara yatırım yapacak on binlerce video var. Bunları izleyip bunları takip ederek ben hayatımı bir üst versiyonuna nasıl taşırım? Nasıl daha bilge, nasıl daha sakin bir anne, nasıl doğru kazanç sistemlerimi koruyacak bir emek ürünü, iş, işçilik, fikir, yenilikçi proje. Her gün çok farklı proje gruplarına dahilim. Gerçekten zamanı olan insanlar için hibe programları var, online eğitimler var. Azizim, kendini geliştirmek isteyenlere artık bu da parayla, şu da parayla, param yok ki. Ya şu mağdur edebiyatı ve kurban modelinden çıkmadığımız müddetçe ne biz gelişeceğiz, ne çocuklarımızın refah seviyesi gelişecek, ne de hayatı paylaştığınız adamların gelir kazançları artacak. Her şey mentalde bitiyor burada. Yani bu.
1: Gelişim için uğraşmak gerekiyor.
0: Evet, kendi gelişimine katkı sağla. Kendi hayatınla ilgilen. Kendi hayatının bir üst versiyonunu nasıl taşırımı, ne yaparsam olur. Liseyi mi açıktan bitireceksin? Bitir güzel kardeşim. Açıktan üniversitemi oku. Herkes okusun. İşte üniversiteler içi boşal. Boşalsın. Sen boşaldığın haliyle kendine bir katkı sağla. Onun bunun hayatına özenmek, imrenmek yerine onun bunun hayat hikayelerini böyle sinsi ve hasetle perde arkasından takibe geçmek yerine otur hayatını inşa et. Çok daha güzel bir seviyeye geleceksin.
1: Bırak onlar sana baksın öyle
0: almasın. Evet ya, yetersizlik duygun da olmayacak. Çünkü değersizlik duygusu çok tetikleniyor özellikle kadınların.
1: Evet.
0: Yani şu zengin, koca zengin hayatlar, varoluşta hiç olmayan sahte yaşamlar, işte patlayan fenomen örnekleriyle hayata iz bırakan örnekleri takip etseler keşke.
1: Kesinlikle. Yani. Şimdi Instagram'da bir de Şipşak diye bir yer çıktı.
0: Evet.
1: Herkes
0: evet,
1: böyle
0: evet,
1: filtresiz evet, anlık her şeyini
0: çok
1: atabiliyorlar. Değil mi? Bunun hakkında neler söylersiniz? Yani benim hoşuma gidiyor. Ben sürekli bir şeyler paylaşıyorum.
0: Evet,
1: ve
0: evet.
1: Onu görenler de be kalp atmayanlar. Hep diyorlar böyle Şipşaklarını görüyoruz falan diye.
0: Gör.
1: Siz neler söylersiniz?
0: Yani şöyle,
1: nasıl? Değerli
0: çok
1: mi?
0: Çok filtreli hayatlardayız ya. Ben de kullanıyorum filtre. Ben de paylaşıyorum. Yani bunu yaparken iğneyi kendine çuvaldızı başkasına değil. Ancak bir gerçeklik alanı. Yani mesela hiç gerçekten kendiyle alakası olmayan hayatları orada sadece kullanılan ara filtrelerle değil de böyle bambaşka yaşamlar gibi göstermeye çalışan da bir kitle var. Ya eğleniyoruz. O şipşakları kullanırken, storyler paylaşırken ben mesela şahsi sayfamda çocuklarımı kendim adına bir arşiv niteliğinde kullanıyorum orayı ve orası benim yıllar boyu saklayacağım kıymetli bir dijital arşivim. O şipşaklarda anlık görülüyor. Bir daha şey olmuyor. 24 saat içerisinde kayboluyor, kaydolmuyor. Ve anlık hiçbir filtre olmadan cesaret bence çok güzel. Yani gülüp öyle eğleneceğimiz, çok fazla anlamlar yüklemeyeceğimiz yerlerken işte yine ilk başta konuştuğumuz olaya gireceğiz. Fazla manlar yüklemeyelim. Paylaş, gül, eğlen ve geç. Ve çok fazla, benim mesela telefonumda şöyle bir kısıt var. Günlük Instagram süresi belirledim kendime. O Instagram süresini açtığımda 5 dakika kala uyarıyor. Akabinde de şey yapıyor, kapatıyor sistemi. Bu tür, tabii yeter.
1: Herkesin yapması gerekiyor.
0: Bir tıkla, böyle o 3 çizgiden günlük Instagram süresini ayarla diye bir alan var.
1: Bu kesinlikle
0: uygulama. Onu yaptığınız anda uyarı da veriyor. Çünkü zihinsel uyaranlar aktif hale gelmezse, bakın çok insandan duyuyorum, aynı şey kendim için de geçerli. Uyumadan evvelki aldığımız o mavi ışık, uyku kalitemizi yerle yeksan edecek düzeyde berbat bir şey. Hepimizin uykuya dalma şekli Reels kaydırmak. 15 dakika diye girdiğimiz sistemde 1 saatin geçtiğini ve o 1 saatin su gibi aktığının farkında bile değiliz. Ve bu 1 saat neyle geçiyor biliyor musunuz? Başkalarının yaşamlarını, sahte hayatlarını, olmayan benliklerini sadece kamera arkasından izlerken geçiyor. Gerek var mı? O 1 saatte bir yabancı, ben yabancı dil öğrenemiyorum, benim param yok ki, benim zamanımız o kadar var ki, yani o kadar bu alana
1: kadar
0: o tık tık tık tık kaydırmaları şey değil yani, sadece Instagram ya da sosyal medya olarak düşünün, YouTube'da da öyle. Yani çocuklar o short videolar yüzünden kısa video izleme süreleri o kadar çok arttı ki ve Türkiye dünya sıralamasında nüfusa göre ikinci sırada, bazı sosyal medya kullanımında da birinci sırada yer almış. Herkes kafayı bozmuşçasına sosyal medyada nefes alıyor. Orada yaşıyor hayatı.
1: Evet, artık her yerde çünkü böyle
0: evet,
1: kaydırıyoruz.
0: Evet.
1: Otobüste
0: evet,
1: olsun, yolda yürürken olsun, artık insanlar bir tanıdığını göremiyor çünkü telefona bakmaktan.
0: Evet.
1: Ben bakıyorum böyle, tanışıyoruz ama yani konuşamıyorum ki. O beni görmüyor çünkü mesela.
0: Topluluklara girdiğimizde ne oluyor? 15-20 dakika sonra herkes...
1: Evet.
0: Geçen bir arkadaş ortamındaydık. Böyle kadınlı erkekli kalabalık bir grup. Ben bir çay almak için mutfağa gittim. Geldiğimde herkesin elinde telefon vardı. Şu tepeden çaktırmadan çık diye aldım. Dedim ki bakın Yani paylaşacağım bunu, hepiniz rezil olacaksınız falan dedim ortamda. Ya yok, hepimiz bir anlık birisi alınca ona diyor ki o aldı da ben de aldım. O aldı. Evet. Bir dakika dedim, hepiniz birbirinizi suçlamayın. Hepimiz bunu yapıyoruz. Ve sosyal medya olarak değil, dijital bağımlılığımız çok düzeyde arttı. Bunun da önüne geçmenin en güzel yolu meşguliyet. Hani Süleyman Demirel'in bir sözü var ya, çok severim onu, uygun platformda da kullanın. Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele diye bir şey kalmaz.
1: Çok da doğru.
0: Çok da doğru. Yani bizim meselemiz diğerlerinin hayatı olmaktan çıkmalı, meşguliyet olmalı. Sporunu yap, sağlığını yapacağın en güzel yatırım. Spor sadece kilolu olmak, zayıf olmak adına yapılan bir eylem değil. Dinç olmak ve kaslarınızla yapacağınız yatırım, özellikle 30 yaştan sonra. İkincisi, kitap oku, sesli kitap dinle. Ben mesela geçen gün kendi platformumda da paylaştım, Gel Gelişelim Instagram sayfamda. Şey diyor, o kadar çok kaydırma ve görsel efektlerin zihnimiz kurbanı oldu ki, radyo açıp dinleyin diyorlar. Radyo dinleyin, yani radyo, bir podcast dinleyin. Mesela sesli kitap dinliyorum ben bazen. Yani hayatın özüyle buluşmak. Çünkü ruh sağlığımız çok kaygan zeminde. Demans, Alzheimer yaşı 20'li yaşlara kadar düştü, unutkanlıklar. Bu çok fazla ekran kaydırmanın sadece göz kuruluğu, boyun eklem ağrılarına zararı yok. Akıl ve mental sağlığımız uçup gitmek üzere. Tehlike çanları buradan yürüyor. Yani gerçekten, yani tamam yaptın, o zaman şunu yap. Yapmıyorum demiyorum, İğneyi kendime batırayım. Ben de iyi bir sosyal medya kullanıcısıyım. Fakat bunu yaptın ya, bir saat kaldın, ekran süresi kapatma uyarısını yapabilirsiniz. Pratik yaşam egzersizi. İki, yaptığın kadar zihnini okuyacağın, bir edinim kazanacağın ya da bir sesli kitap dinleyebileceğin bir alan, yerine bir şey koy ki o onu ikame etsin. Alman Zihin Derneği'nin 2 yıl evvel açıkladığı bir rapor vardı. Diyor ki, günlük 1 saat televizyon programı izle. Bak, televizyon daha en masumu. O yakından risk kaydırmalar, hikayeleri izlemelerin verdiği şey, henüz bir araştırma yok. Diyor ki Alman Zihin Derneği, günde 1 saat TV izlemenin zihne açtığı zararı 7 gün boyunca ortalama 600 ila 1000 sayfa arası kitap okuyarak yapacağımız zihinsel egzersiz üzerine kapatıyormuş. Şimdi nasıl? Yani gün boyu televizyona kilitlenmiş bir kitle var. Sabah programlarını izleyerek zamanını geçiren, işte onlardan etkilenip hayat bilançosunu depresif halde kurban bilinciyle yöneten, onun bunun hayatını merak eden bir yaş kitlesi var. Onlar öyle idam ediyor. Yani 1950-60-70 doğumlular bir kısmı. 80-90-2000'ler kuşağı böyle Instagram, Reels, sosyal medya. 2000-2010'dan sonra gelen alfa kuşağı, çocuklarımız olan kuşakta büsbütün oyunlar, dijital platform menşeli arkadaşlıklar ve dijital yaşamda topyekun varoluşsal bir temel kurma çabası var. Ve diyorlar yeni nesiller çok şanslı, her şey önlerinde, ellerinde, hiç o gözle bakmıyorum ben. Çocuklarımızın sırtlarındaki, omuzlarındaki yük daha ağır. Çünkü koskoca bir dijital evrenin içine doğdular. Kullanıyorlar ve görüyorlar. Sağlıklı sağlıksız ayrımını yapmaları gerçekten çok zor. Bunun için iyi bir ebeveyn rehberliği istiyor. Ben diyorum ki, yani video mu izleyeceğiz? Otur yanımda izle, ben duyayım. Yani çocuk, sen orada iş yaparken anne içeride işe bir çocuk. Ya şu örneği de anlatayım. Süremiz ne kadar kaldı bilmiyorum ama. Çok üzülmüştüm mesela 14 yaşta. Çok var örnekleri de, kendi deneyimim olduğu için. Sosyal medya üzerinden kendinden 14 yaş, 13 yaş büyük bir erkek arkadaş, partner ediniyor. Ve işte çıplak fotoğraflar mevzusu vesaire, bunlar sosyal medya filtresiz bir şekilde maalesef yansıyor ancak. Şimdi ebeveyn rehberliği dediğimiz şey çok kıymetli. Yani o çocukların ne izlediğini gözlemlemeliyiz. 14 yaş cinsel içerikler için çok erken bir yaş. Ve çoğu kız çocuğu vücut nude diye, maalesef ki bu isimden de midem bulanıyor. Çıplak fotoğraflarını, karşı tarafın yaptığı şantaj vesaire gibi, bunlarla ilgili okullarda gerçekten bilinçlendirme seminerleri düzenlenmeli. Şöyle değil, eline beline koyup da ebeveyn edasıyla sana birisi fotoğraf at derse sakın yapma. Sana birisi şöyle yaparsa, bu değil ki konu. Konumuz bu değil. Yani konumuz bizim çocuğa sürekli nasihat etmek, doğru rehberlik etmek. İzlediği içeriklere lütfen bir bakın. Oynadığı oyunlar. Bakın, çok değil ya, daha 3-5 ay önce bir çocuk, emniyet mensubu bir babanın çocuğu okulu taradı. Biz bunları yaşadık. Yani bunların altyapısında dijital oyunlar, bağımlılıklar, çocuğun benlikle aile arasında kalan savaşları ve hezeyanları ortaya çıkardı bu durumu. Çocuk, pek çok aile telefonu elinden aldı. Elinden almak da çözüm değil. Şöyle bir şey var. Okullar açılacak. Açılıyor işte. Açıldı ilk haftamız.
1: Evet.
0: İlk hafta şöyle işte, ben elinden senin biraz daha bak da alacağım bu şey diye bir hafta önceden veliler, aileler, uyaranlar başladı. Bunun yerine şunu yapsak. Bir çay sohbeti adı altında çocuklarımızla otursak ve desek ki, evet, yazın birazcık daha rahat, daha relax davrandığımız süreçlerde oyununu oynadın, telefonu kullandın. Ancak okul ve ders döneminde bunu bir sistematiğe oturtup hafta sonları belli saatlerde verebileceğimiz bir şekliyle bütüncül birlikte bir plan yapsak ne dersiniz diyerek söylemek var. Bir de abu altın el belde, ondan sonra bu işaret parmağı tehdit ifadesi. Yaz boyunca yaptın Furkan Efendi, ondan sonra Ecem Sular, ondan sonra Mustafa Canlar, böyle böyle şeylerle. Yani yaz boyunca o telefon, tablet elinden düşmedi. Tamam, bu hafta sıfır, artık almayacağım. Yani sözü yere düşmek diye bir tabir var ya, sözümüzü yere düşürmeyelim. Tehdit ifadesinin çocuğun zihnindeki karşılığı daha fazla yaptır. Çünkü beyin şu şekliyle çalışıyor. Yapma dediğimizde yap ekini, koşma, hani çocuğa koşma dedikçe koşar ya, bunun bilimsel altyapısı tamamen beynimizin çalışma sistematiği, yap ekini algılıyor. O yüzden böyle emir kipiyle, ma me ekiyle, sa se ekleriyle verdiğimiz uyaranların, nasihatlerin hiçbirini çocuklar duymuyor, görmüyor ve nitelendirmiyor. Onun yerine işte biz şunu yapalım, okul dönemi başladı, derslerine odaklanman gerekiyor. Bunu bir sistematiğe oturtalım, hafta sonu alacağınız zaman dilimlerini birlikte konuşalım mı diye. Hocam öyle konuşsak zaten bizim çocuklar profesör olur diye geçen bir.
1: Olsun.
0: Senin çocuğun profesör olacağı varsa olsun. Evet. Keşke olsun. Yani her yerde, ülkemin, canım ülkemin her yerinde artsın profesörlerin, eğitimcilerin, doğru insanların sayısı, ama konumuz bu değil. Konumuz şu. Tehditle, kavga diliyle, red diliyle, uyaran diliyle bir yere ilerlemeyeceğimizi tarih boyunca gördük, görmeye de devam ediyoruz. Ebeveynler çocuklarıyla arkadaş değillerdir. Mesela ben arkadaş gibi konuşuyorum. Sen arkadaş gibi konuşma güzel anne ve güzel baba. Çünkü çocuğunun arkadaşı sen değilsin. Arkadaş gibi çocuğa kullanılan aşkım, bebeğim, bir tanelerimin bile pedagojik anlamdaki karşılığı otoritenizin sarsılması. Tüm bunlara gerek yok. Evladınızın bir ismi var. Layık olarak taşıdığı güzel ve anlamlı bir ismi var. İsmiyle hitap edin. Oğlum, kızım diyerek hitap edin ki çocuk anne ve babanın otorite olduğunu, evde belli bir yaşa kadar kararların her ne kadar ortak alınsa da ebeveyn otoritesinin varlığını iliklerine kadar hissetsin. Bunu işte biz, hocam biz çok sıkı yönetimle büyüdük, çocuğum serbest olsun. Çocuğunun serbest olduğu bir evrende çocuk bu sefer 14 yaşında, 27 yaşında bir partner bulup sosyal medyadan çıplak fotoğraflarını kaydedip olay savcılığa intikal ediyor. Güzel anne ve baba. Yani biz bunları yaşıyoruz ama işte hırsızın hiç mi suçu yok? Sen bir yere gittin, o çocukla anneler, iki anneler muhabbet edip gıybetin dibine vuracağız diye o çocuklar içeride saçma sapan cinsel içerikleri, yaşlarına hiç uygun olmayan içerikleri birlikte yapıp sonra iki aile birbirine vurdu. Yani bakın, biz bunları dışarıdan izleyen bir güruh gibi oluyoruz ama bilmiyoruz ki yani yarın bizim başımıza ne gelecek. O yüzden lütfen ve lütfen başkalarının hayatını izlemek ve gözlemlemek yerine kendi hayatlarımızı nasıl ve ne şekilde yatırımlar yaparız, bunun derdiyle hemhal olalım. Eğer böyle olursa çok daha güzel yarınlar, çok daha güzel ufuk. Ben karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. İşte insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, bu ülkede kadın olmak zor. Ya her dönem zordu. Her dönem insan ilişkilerinin artı ve eksileri vardı. Ben kendi kapımın önünü süpürmekle mükellefim. Sen pozitif olursan, ben olursam, arkadaşım olursa, giyimime, kuşamıma, bilgeliğime, paylaştıklarıma, sözüme, sözümün eremine, hayatımın realitesine ben dikkat edersem, çocuklarım da beni rehber alıyor. Çocuklarımız bizim malımız, ürünümüz, projemiz değil. Sadece rehberlik edebileceğimiz emanetlerimiz. Dolayısıyla yapacağımız en güzel şey doğru rol modeli olmak. Diyerek değil, sevgiyle, sevgi diliyle, onun anlayacağı dilde doğru etkileşim kurarak bir yaşam biçimi oluşturduğumuz takdirde gelecek kötü, gelecek karanlık, çocuklar böyle, Z kuşağı böyle, afkalık, böyle bir dünya yok. Ötekileştirerek, nefret söylemleriyle, yargı dağıtarak biz bir şey yapamayız dostlar, yapamıyoruz. Günümüzde en çok tıkandığımız nokta bu. Nerede kısıtlanma varsa orada onun fazlalığını görüyoruz. Yayının başında zikrettik ve dedik ki bir yerde, bir alanda, bir hanede, bir kişide bir insan neyin çırtkanlığını yapıyorsa, neyin böyle çok fazla bahsini geçiyorsa orada tıkanıklık ve sorun var dedik. İşte biz bunun önüne geçmek için önce kendi kapımızın önünü süpüreceğiz. Çocuklarımıza doğru rehberlik edeceğiz. Doğru içerikleri izleyecek. Ben izlemezsem çocuğum da izlemiyor. Ben evimde abuk subuk o dizileri akşam, aman canım iki kafamız dağılır. İki kafanız dağılırken evin, yuvan, hanen, çocuğunun mental sağlığı dağılıyor. Ya gerçekten şok olacak terapi kamera arkası görüntüler dediğimiz alan var ya. Yani mahremiyet gereği pek çok şeyi zikredemiyoruz ancak şok oluyorum. Neyin şoku bu? Ya entelektüel düzeyi olan eğitimli ailelerde bunlar yaşanıyorsa diyorum ben. Terapiye gelememiş, maddi ve sosyoekonomik durumlardan dolayı terapi alma hüviyetine sahip olmayan bireylerin hanelerinde acaba neler yaşanıyor? Tahmin dahi edemeyeceğimiz boyutlardayız. Allah aşkına lütfen buradan böyle biz haddimize değil bir nasihat vermek. Sadece şu sosyal medyayı dikkatli kullanmak. Komünikasyon araçları dediğimiz iletişim araçlarını dengede kullanmak. Evde akşam ne izlediğinize dikkat ederek seçici davranmak. Ve çocuklarınızla kuracağınız sohbet, muhabbet ve bir akşam yemeğinin birlikte yenmesi hadisesi dahi evinizdeki pek çok kaosu, dışarıdaki pek çok tehlikeyi bertaraf edecektir.
1: Evet. Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür
0: ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Ben son olarak hem de programı toparlamak adına şunu da sormak istiyorum. Çünkü fikrinizi çok merak ediyorum. Yarın sosyal medya yok oldu.
0: Keşke.
1: Sıfırlandı. Keşke. Hiç kimsenin takipçisi yok. O beğeniler yok. Hiçbir şey yok.
0: Allah'ım inşallah bir gün olur.
1: Ruh sağlığımız nasıl olur?
0: Önce bir yadırgarız. Herkes bir yoksunluğunu hisseder. Çünkü artık oraya bağımlı hale geldik. Geldik diyorum hepimiz adına. Çoğul konuşuyorum. Birkaç gün bir şeyin yoksunluğu ve sonrasında muhteşem bir yaşam bizi bekleyecek. Neden? İnternet gitsin demiyorum ama şey oluyor ya böyle kamplarda mesela ben eğitim kampları yapıyorum böyle. Gel gelişelim Instagram sayfamdan da bakabilirsiniz. Orada diyorum ki telefonları hadi kaldıralım ve gün boyunca etkileşimimiz sadece özel aramalar olsun. İşte 20 dakika sessizlik meditasyonu yapıyoruz. Kalamıyor insanlar. Sonra mesela bütün her şeyi bırak hadi diyorum gökyüzünü izleyelim, yıldızları fark edelim. O kadar güzel görünüyorlar ki o karanlıkta. İnsanlar o kadar ekranda yaşamaya alışmışlar ki ekranın yoksunluğunu ilk önce hissedeceğiz. Ama azaltıp bir kenara koyduğumuzda da iddia ediyorum her türlü de bunu olabileceği ihtimalini yüksek öngörüyle ifade ediyorum. Çok daha güzel hayatlar olurdu. Daha sohbet edebileceğimiz, birbirimizin yüreğine daha fazla dokunabileceğimiz, daha iyi dinleyici olabileceğimiz, huzurumuzun, bolluk ve bereketimizin artacağını net bir şekilde iddia edebilirim.
1: Evet, bence de öyle olacak.
0: Keşke öyle olabilse, bir şey olsa.
1: En azından kendimize bir iyilik yapalım.
0: Ama hepsi, bence. Hepsi gitse.
1: Evet.
0: Ya bir tanesi değil. Hepsi gitse. Yani.
1: Bence buna engel olmak için hani gitmesini beklemeyelim de şu evet. Süreleri dediğiniz evet. Tavsiyeleri yapalım.
0: Olmaz.
1: Bence
0: gitmesi nerede şu an? Çok ciddi bir kapital evet. Dönüyor oradan. Yani sistemin kurucularını zaten biz milyarder yaptık.
1: En azından sınırlarımızı koyalım.
0: Biz bence. İşte burada da kimse yapmayacak ya. Biz koyacağız. Bak şimdi bana hemen ekrandan uyaran geldi kapattı evet. Canlı yayını. Bugünlük dedi Instagram süren doldu. Ya canlı yayını açmıştı. toparlayacak olursak. Madem dışarıdan bir müdahale söz konusu değil, kendi hayatlarımıza müdahale ederek hayatımızın hazzını, lezzetini, kalitesini biz artıralım. Çünkü hepimiz kendi seçimlerimizin bedelini ödüyoruz, öyle değil mi?
1: Evet. Çok evet. teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür çok ederim. Güzel nasıl zaman aktı?
1: Verdiniz. Evet, su gibi aktı. Çok evet. güzel bilgiler evet. edindik. Çok güzel tavsiyeler verdiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Sezonun ilk programında konuğum olduğunuz, davetini kırmadığınız için çok teşekkür ben ediyorum teşekkür size. Ederim. İyi ki geldiniz. Tekrarlayalım önemli evet, konularda.
0: Lütfen,
1: yine
0: lütfen. Gündeme dair güzel bir konuydu. Seviyorum. Ben de nazik davetiniz ve buradaki muhteşem ekip için de ayrıca teşekkürlerimi
1: çok
0: sunuyorum.
1: Teşekkürler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Psikoloji Saati'nin bu haftalık sonuna geldik. Yeni sezona çok güzel bir konuyla başladık. Çok da gündemdeydi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Görünürlük isteği ve fenomen psikolojisi konusunda konuştuk. Bu konuda bizi klinik psikolog Dr. Gülsüm Demirel bilgilendirdi. Çok da güzel bilgiler oldu. Yayın tekrarlarımızı YouTube hesabımızdan, Kayserim.net'ten izleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Yayın tekrarı. Ekonomi Radar başlıyor.
3: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan Kongordata talebinde 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verildi. ABD Merkez Bankası Fed 3 yıl sonra faizi artırarak %3,75 ile 4 aralığına yükseltti. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin hesaplarına 15.043.000 lira destekleme ödemesinin yatırıldığı açıklandı. Gelen zamlarla birlikte bu hafta tarihte ilk kez motorin 100 lirayı aştı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %20 azalma yaşadı. Çeyrek altın son 3 hafta boyunca değer kaybetti. 60. yıl sanayi gecesi programında konuşan Bakan Bolat, son 23 yılda Kayseri'ye 500 milyar Türk lirası yatırım yapıldı dedi.
2: Ekonomi Radar sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 14 Eylül Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke oldu dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı dedi. Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadroyla çözüme kavuşturdu. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirilirken, aynı zamanda ilk ders zilinin çalınmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, şunları söyledi.
2: Her bir okulumuzla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını buradan söyleyebilirim. Öğretmenlerimiz, emniyetimiz, idarecilerimiz emanetleri kendilerine emanet olarak verilen milletimizin çocuklarını en güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için inşallah yıl boyunca bu dikkatlerini devam ettirecekler. Bütün amacımız, ümidimiz bu yönde.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Sıdıka İncetan İlkokulu'nda düzenlenen İlk Öğretim Haftası programına katıldı. Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Büyük ve güçlü Türkiye için, başarılı yeni nesilleri inşa etmek için bütün öğretmenlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına, özveriyle bu süreci inşa edeceklerine olan güvenimiz var. İnşallah eğitim sezonunun bu yılın sonunda geldiğimizde de bugünden itibaren başladığımız süreci şehrimiz için, ülkemiz için ve dünya için güzel günlerin geçtiğine şahitlik etmek dileğiyle hepinize başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Tüm okullarımızı yaz boyunca eğitim öğretim yılına hazırlamış olduk. Onarım yapılması gereken okullarımızda onarımlarımızı gerçekleştirdik. Diğer taraftan yeni eğitim öğretim sürecine katılacak olan okullarımız var. İnşaatlarımızı tamamlanan okullarımız var. Onları eğitim öğretim sürecine dahil etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yaparken bu yıl yaklaşık 59 bine kadar bu rakam düşmüş oldu. Yapmış olduğumuz yeni yatırımlar, hayırseverlerimizin katkıları, diğer taraftan da yapmış olduğumuz rasyonel planlamalarla bu süreci yakalamış olduk.
0: Haftanın özeti.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Eylül Salı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasının fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtımcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevinden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen rüzgar elektrik enerjisi toplu ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral, ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken, raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Eylül Çarşamba, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmaktır. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında arttırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla ilk kez Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
4: Hem okullarımızın kurumsal ve kişisel kapasitelerini artıracak çalışmalara, çocuklarımızın akademik başarılarından sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarına, aile bağlarının güçlendirilmesinden sportif faaliyetlere kadar bir dizi alanı içeren bizim oluşturduğumuz ARGE birimimizle birlikte oluşturduğumuz 8 adet çatı projelerimiz var. Neden çatı proje diyoruz? Çünkü her okulun sosyolojisi farklı farklıdır. Yani A mahallesindeki bir okulla B mahallesindeki okulun sorunu kimi zaman aynı olmayabiliyor. Çünkü insan sosyolojisi farklıdır. Dolayısıyla çocukların bu farklılıklarını, okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında. Yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
5: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Büyük Kılıç şunları söyledi.
6: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramazsın. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesine alınan graderlerin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olduğunu belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Eylül Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pistte ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
7: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
0: Haftanın özeti.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serdar Tuncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehirler Buluşması kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Haftanın öne çıkan önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak

0: stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gitti. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. Denizli'den Balıkesir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. İçerisinde 37 yolcunun bulunduğu otobüste aralarında şoför ve muavinin de olduğu toplamda 18 kişi yaralandı. İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan iki işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı. Diğer işçi ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Gazi Osman Paşa'da 2018'de işlenen cinayetle Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kaybolan Ayşegül Yaşar'ın ölümüne ilişkin dosyanın yeniden yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını duyurdu. MİT eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İçgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ev ve iş yeri satın alan vatandaşlara borçlarını peşin kapatmaları halinde %25 indirim yapılacağını duyurdu. Yaş, sebze, meyve piyasasındaki faiz fiyat uygulamasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Yayın tekrarı.
3: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla yeni sezonda her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
4: Efendim merhabalar. Şu anda 91.8 Radyo Radar frekansından sesimize kulak veren ve bizleri Radyo Radar, Kayseri Radar sosyal medya hesaplarından takip eden birbirinden kıymetli dostlar, hepinizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Her hafta olduğu gibi geleceğe mektup yazmaya, geleceğe sesimizle, sözümüzle not bırakmaya devam ediyoruz. Ve bu hafta çocuk gelişim öğretmeni ve Atlas Rehabilitasyon Kurum Müdürü Zeynep Kekeç hanımefendi bizle beraber, onunla beraber böyle inşallah istifade edilecek bir saat dilimi olsun arzusu ile programımıza başlıyoruz. Zeynep Hanım hoş geldiniz.
5: Teşekkür ederim hocam, sağ olun, Allah razı olsun.
4: Nasılsınız?
5: Elhamdülillah, Allah razı olsun, iyiyiz hocam. Davetiniz için teşekkür ederim.
4: Biz kabul edip geldiğiniz için teşekkür ederiz.
5: Estağfurullah, Allah razı olsun. İnşallah bir nebze de olsa bugün gönüllere dokunur. Özel eğitimdeki çocuklar için bakılan o bencillik anlayışını yeneriz, evet, diye ümit ederek, evet, geldik. Davetiniz için teşekkür ederim
4: biz
5: hocam.
4: Biz teşekkür ederiz. Gerçekten önemli bir konu. Özel eğitim konusu başlı başına önemli ve üzerinde hassasiyetle durmamız gereken, belki o ön yargılarımızı bir nebze olsun kırmamız gereken kısım. Sizinle rehabilitasyon merkezinde yaptığımız buluşmada da hem çok duygulu anlar yaşadık, hem de bunu bu ekranlar vasıtasıyla 4. yılında Kayseri'ye güzel dokunuşlar yapan Kayseri Radar'ın, Radyo Radar'ın imkanlarıyla ulaşabildiğimiz tüm güzel gönüllere iletmeye çalışacağız. Zeynep Kekeç hanımefendi kimdir? İsterseniz onunla başlayalım. Evet. Ve bu özel eğitim kurumuyla hikayeniz nasıl başladı? İsterseniz öyle bir başlangıç
5: olur
4: yapmış
5: hocam.
4: Olalım.
5: Buyurun. 1981 yılında Kayseri'de doğdum. Nevşehir Kozaklılıyım aslen. Meslek lisesini çocuk gelişimi olarak okudum. En büyük hayalim öğretmen olmaktı. Yazılarıma bile o şekilde çalıştım. Yani yazılarım çalışırken hep öğretmen olarak çalışmıştım. Öğretmen olmayı çok istedim. Meslek lisesinde de çocuk gelişimini okudum. Daha sonra Ankara Gazi Üniversitesi çocuk gelişimi öğretmenliğini kazandım. 2003 yılında Gazi'den mezun oldum. Ve Kayseri'de bir rehabilitasyon merkezinde işe başladım.
4: Evet.
5: O zamana kadar ben rehabilitasyonu hiç bilmiyordum. Yani rehabilitasyonla 2003 yılında tanıştım. Çok farklı bir dünya. Ben hep rehabilitasyonu soranlara diyorum, anlatılmaz yaşanır. Yani anlatmakla bitmez. Çok büyük bir derya. 6,5 yıl rehabilitasyonda çalıştıktan sonra daha sonra bir kurumda kreşle idarecilik yaptım. 15 yıldır da Atlas Eğitim Kurumları'nda çalışıyorum. Farklı birimlerinde çalıştım. En son 2018 yılında Atlas Rehabilitasyon Merkezi'ni açtık. Evet. Orayla devam ediyoruz. Şimdi diyorum, yıllar sonra iyi ki tekrar rehabilitasyona dönmüşüm. Çok farklı. Gönüllerine inebilirsiniz. Ayrı bir dünya. İstediğim bir alandı. Çok mutluyum. Yani ben rehabilitasyonda olmayı kelimeyle tarif edemem. Aslında olmam gereken yerdeyim. Yani.
4: Evet. Hocam o kadar belli oluyor ki aslında hem davranışlarınızdan hem işinize
5: İnşallah.
4: Gösterdiğiniz hassasiyetten.
5: İnşallah.
4: O sizinle tanışan, sizinle rehabilitasyonla alakalı muhabbet eden, o konuyla İnşallah. İlgili işte efendim hocam bilgilendirme yaptığınız herkese geçiyordur. Buna emin olabilirsiniz.
5: İnşallah hocam.
4: Bazı meslek dalları vardır hocam. Bu 8 ile 5 arasında sıkıştıramadığınız, işte 8'de başlayıp 5'te biten meslek dalı değildir. Galiba bu özel eğitimli yavrularımıza ilgilenmek rehabilitasyonda onlardan biri olsa gerek değil,
5: evet,
4: mi?
5: Evet, yok. Mesai yok. Bizim işimiz çalışmak değil. Aslında bizim işimiz meslek değil.
4: Değil
5: bana
4: değil
5: göre değil. Yani meslek değil. Bizim işimiz gönlünü verip severek yapacağın, rehabilitasyonun özü sevgi. Yani şimdi işte sohbet arasında da geçecek ama her şeyin özünde sevgiye bağlanıyor.
4: Kesinlikle.
5: Bizim işimiz işte 8-5 çalışayım, maaşımı alayım, öyle bir iş değil. Sevmezsen, yüreğini koymazsan, o çocukların gönlüne dokunmazsan, o çocukların istediklerini hissedemezsen bizim işimizi yapamazsın.
4: Evet.
5: Yani hiçbir şey veremezsin.
4: Çok doğru.
5: O yüzden Rabbim
4: işte
5: öyle
4: hemen
5: yaptırmasın.
4: Böyle. Değil mi? Her
5: evet.
4: işte hemen hemen böyle, evet, ama sizin yaptığınız işin önceliği galiba bunu biraz daha üst seviyeye çıkarıyor.
5: Evet. Çünkü karşındaki kişi konuşamıyor. Örnek bu bir,
4: evet,
5: örnek.
4: Evet.
5: Vicdanla ve Allah'ınla baş başasın onunla.
4: Onun beden dilinden anlaman lazım.
5: Evet.
4: Onun bir bakışından anlaman lazım. Onun duygu dünyasına girmen lazım.
5: Evet hocam.
4: Ve bunun için de dediğiniz gibi sevgi birinci şart.
5: Aynen öyle.
4: Peki Atlas Rehabilitasyon Kurumu'nda hizmet anlayışı derken önceliğiniz, öncelediğiniz şeyler neler hocam?
5: Biz Atlas Rehabilitasyon'u dua amaçlı açtık. İlk açarken işte genel müdürümüz çok istedi. Kurumumuzun bir rehabilitasyon merkezi olsun Zeynep hocam. Ben aslında biraz tedirgindim. Rehabilitasyon geçmişimi bildiğim için.
4: Evet.
5: Biz işte Atlas Eğitim Kurumları olarak lisemiz var, kız kolejimiz var, erkek lisemiz var, anaokullarımız var, ilkokulumuz var. Ama rehabilitasyon diye bir birimiz yoktu. Atlas 30 yıllık bir kurum köklü.
4: Evet.
5: Ama rehabilitasyon yoktu. Hocam emin misiniz dedim, farklı bir sektör. Ama genel müdürümüz dedi ki biz sadece dua için bir rehabilitasyon açacağız ve senden tek isteğimiz bu çocukların kurumlarımıza duasını alman. Biz öyle bismillah dedik ve açarken ki önceliğimiz evet çocukları eğitelim ama önce anneler. Genel müdürüm bana dedi ki önce anneleri rahatlatacaksın, kendileri için bir şey yapacaklar, onlar mutlu olacaklar ki çocuklarına rahat hizmet edebilsinler. Biz asıl annelere hizmet amaçlı girdik. Sırf evet. Bunun için anne katı yaptık. Bizim anne katımız var. Anneler çocuklarını derse verdikleri zaman o katta bir hafta el sanatları, bir hafta sohbet, kitap okuma odaları yaptık. Kendilerini nasıl rahat hissediyorlarsa o kat onlar için bir rahatlama katı oluyordu.
4: Tabiri caizse onlar da teneffüse çıkıyor diyebilir miyiz?
5: Kesinlikle, kesinlikle. Diyorlar ki Zeynep Hocam, biz ilk defa kendimiz için bir şey yaptık diyen çok anne oldu. Çok anne. Hatta bir anne dedi ki resmimi çeker misin? Dedim hayırdır. Dedi ki bana hep diyorlar ki dedi evden başka bir şey yapamıyorsun, mutfaktan başka bir şey yapamıyorsun. Çek de görsünler başardığımı. Ya. Aslında başarabilecek bir anne ama çocuğunu bırakıp nereye gidecek? Mesela bir annemiz 60 yaşında bir teyzemiz bizim okulumuzda Kur'an-ı Kerim'e geçti. Çünkü fiziksel engelli bir kızı var. Evet. 32 yaşında. Onu bırakıp bir yere gidemediği için öğrenememiş ve en büyük hayaliymiş. Ben hep diyorum Mecbure teyze benim idolüm. Azmiyle. Her geldiğinde kucağında geldi. Ne olur bana okutun, okutun. Şimdi elhamdülillah işte yaptığı hatmin sayısı yok. Çünkü çocuğunu bırakacak bir yeri yoktu. Onlar çocuklarını derse verdikleri zaman yukarıda dinlendikleri 90 dakika 40 dakika sadece nefes alıyorlar. Aralarda toplu etkinliklerimiz oluyor. Evet. Nefes aldırdığımız. Bazen diyorlar ki Zeynep Hocam dersim yok çocuğu ne yapayım ben ona bakarım getirin diyorum. Ben bakayım siz çıkın yukarıda bir nefes alın. Bir fincan kahve, bir fincan çay bizim için çok basit şeyler. Evet. Bir velimize kahve yaptığımızda bana şey dedi, ben çok etkilenmiştim. Hayatımda ilk defa biri bana kahve yaptı. Aha. Yani düşündüm bizim için kahvenin sayısı yok. Yani çok basit bir şey, herkes birbirini arıyor bir kahve koy geleyim diye. Evet. Akşam eve gittim yaptım ama dedi buradaki tat yoktu dedi. Eşime dedim dedi Ahmet Bey ya bana biri kahve yaptı. Hani Ahmet Hocam bunlar bizim için belki basit ama benim velilerim için çok kıymetli. Biz Atlas Rehabilitasyonu asıl bunun için açtık.
4: Çok. Aslında burada hayata dair de çok güzel bir not bıraktınız hocam. Çünkü bizim rutin gördüğümüz, sıradan gördüğümüz bazı şeyler, bazı insanların çok özel yaşadığı duygular ki bunlardan biri. Özel gereksinimli çocuğa sahip bir anne, belki sizinle buluştuğu işte günün, haftanın belli saatlerinde onlar için bir teneffüs oluyor. Çünkü 7 gün, 24 saat, 4 mevsim, 1 yıl boyunca her gün ve kesintisiz ilgiyi o bir tane yavrusuna vermek zorunda. Ben yine Kayseri Aile Platformu üzerinden buluştuğum özel gereksinimli çocuklarla ilgili ailelerle, annelerle konuşurken kendi öz annem bana gelme kızım artık dediği, komşuların işte görüşmeyi kestiğini duyduğum zaman bu işin önemi ortaya çıktı aslında. Sizin de değil mi böyle bu şekilde dönüşler
5: evet,
4: oluyor?
5: Aynen hocam. Öyle evet. Bu yıl bir velimizin oğlu üniversite sınavını kazandı. Tamam. Erciyes Üniversitesi Tıp.
4: Maşallah.
5: Ve önlük giyme töreni varmış. Diyor ki ne anneannesini aradım ne babaannesini. Çünkü onlar hiçbir şekilde desteği yok. Dedim ki diyor ben bu mutluluğumu Atlas ailemle paylaşacağım. Oh. O gün geldi ki hocam dedi önlük giyme törenimiz vardı. Ya 100.000 kere maşallah dedim. Çok sevindim. Elhamdülillah hani hedefimiz buydu.
4: Evet.
5: İnsanları mutlu etmek, gönüllerine dokunmak, o yorgunluğu bir nebze de olsun alabilmek.
4: Evet.
5: Tekerlek sandalyeli öğrencilerimiz var. Ben bütün arkadaşlarıma diyorum, onlar geldiği zaman bazen aile kendi aracıyla getiriyor. Mutlaka biz kucaklayıp tekerlek sandalyeye koyalım. Bu kadar yükünü hafifletelim.
4: Evet.
5: Ne kadar gönüllerine dokunabiliriz, ne kadar yüklerini hafifletebiliriz? Atlas Rehabilitasyonu'nun hedefi bu. Öğrencilerimize ne öğretebiliriz? Bazen öğretmenlerimiz diyor ki hani hocam yapamıyoruz, çaresiz. Hayır diyor. Asla asla öyle düşünmek yok. Bir harf bir harf.
4: Evet. Ve ilk başlangıçtaki o niyet ortaya çıkmış olur. İnşallah. Bir dua için açtık diyor ya. O duaya talip oluyorsunuz.
5: İnşallah.
4: Hocam özel gereksinimli öğrenci deyince toplumda çoğu kesimin belki hayatında böyle bir durum tesadüf etmemiş kişiler için bir ön yargılı bakış olabilir. Size sormak istiyorum hem bu alanda çalışan biri olarak hem de bu işin uzmanı olarak. Biz özel gereksinimli öğrenci ya da özel gereksinimli kişi kavramını tanımaya nereden başlamamız lazım? Yani bununla alakalı bu ön yargıları kırmak adına ne dersiniz bize?
5: Yani önce onların kalplerine dokunmalıyız. Çocukta ne farklılık olursa olsun, biz birkaç hafta önce İstanbul'da bir kongreye katıldık.
4: Evet.
5: Orada bir gelen profesör şey dedi, ben çok etkilendim. Mesela diyoruz ya işte özel eğitime giden çocuk farklı çocuk. O profesör dedi ki farklı demeyin dedi. Evet. O çocuk farklı değil, çeşitli özellikleri var. Evet, çok etkilendim, doğru. Herkes kendine baktığı zaman hepimizin farklı farklı çeşitli özellikleri var. Ama o çocuk rapor aldığı zaman ya da işte azıcık farklı bir özellik gördüğü zaman maalesef yolda yürürken bile farklı bakılabiliyor. Bu pandemiden çıkışta bir velimiz düven önünde yürürken çocuğu çok ağlamış. Diyor ki, o kadar çok kişi çevirdi ki diyor, dövüyor mu diyen oldu diyor, kaçırıyor mu diyen oldu, paran mı yok diyen oldu. O kadar ağladım ki eve gelince diyor. Yani bu kadar rahatsız edici bakışlarla bakmayalım ya da karşımıza geldiği zaman incitmeyelim. Nasıl tanıyabiliriz? Zaten çocuklarımız kendilerini fark ettiriyorlar.
4: Değil mi?
5: Hareketleriyle, davranışlarıyla, ama hiç fark edemeyeceğiniz öğrenci de var. Bunlar özel öğrenme grubudur mesela. Okula gidiyor. Sadece okuma yazmasında sıkıntı var. Onu hiç kimse fark edemez. O çocukları ancak öğretmenleri fark eder. Mesela en büyük yaşadığımız sıkıntı bu çocuklar maalesef okullarda da işte istenmiyor ya da en arka sıralara atılıyor. Özel eğitim, rehabilitasyon çok dışlanıyor çocuklarımız. Yani dışlamayalım ya. O hepimizin çocuğu olabilir. Ya da onların o kadar güzel dünyaları var ki Ahmet Hocam, ona inebilmek çok güzel. Yani evet, Rabbim bir taraflarından eksiltmiş ama çok güzel artılar vermiş. Mesela bizim bir özel öğrenme öğrencimiz şu anda Erciyes Üniversitesi resim öğretmenliğinde okuyor. Resim, çok güzel resim yapardı. Ailesi onu hep resim kursuna yolladı. Kendi alnının teriyle girdi. Geçen yıl aramış ki, benim sizin bende çok emeğiniz var, bir duvar boyayacağım size diye. Geldi, elhamdülillah okulumuzun bir duvarını boyadı, oraya Kabe yaptı. Çok güzel oldu. Yani evet, okuma yazması sıkıntıydı ama bak, resim yeteneğiyle girdi o çocuk üniversiteye.
4: Evet.
5: Mesela ailelerin en büyük tasası işte rapor alacağı zaman karşımıza çıkar mı Zeynep Hocam? İleride karşımıza çıkar mı? Ben onlara da diyorum, 20 yıl sonranın hesabını yapmayalım. Onu Rabbim ne gösterir Allah bilir. Biz şimdimizi kurtaralım. Özgüveni yüksek. Sizler yanında yokken hayatını sürdürebilecek bireyler yetiştirelim. Hedefimiz aslında bu bence rehabilitasyonda. Annesi, babası, öğretmeni yokken o çocuk yalnız başına hayatını sürdürebilecek seviyeye gelsin. Okumasın ama çok güzel bir usta olsun. Ya mesela Hüseyin müthiş bir resim öğretmeni.
4: Evet.
5: Olacak inşallah.
4: İnşallah. Hocam, dediğiniz gibi yani bu olayın içerisinde aslında her şey var. Sevgi öncelikli. Ama bir de işin sizin tarafınızdan bir de sabır kısmı var. Her gün bu özel gereksinimli öğrencilerle, ki çocuk ifadesini kullanıyoruz ama biraz önce 32 yaşında dediniz.
5: Evet.
4: 32 40. yaşında, 40 yaşında olsa dahi
5: çocuk.
4: O çocuk duygusunu, hani o ifadesi çok kıymetli. Ve sabrettiğiniz zaman siz kelimenin arasında aslında o ipucunu verdiniz. Öyle bir dünya keşfediyorsunuz ki, evet, orada duyduğunuz haz, belki bu dünyada sağlıklı kişilerden aldığınız maddi hazların çoğundan çok çok daha kıymetli.
5: Kesinlikle.
4: Burada
5: kesinlikle.
4: Bu işi yapan, sizin meslek dalını seçmek isteyen belki kardeşlerimizi de kulaklarına bir, evet, not olarak söyleyelim. Sabır işidir yaptığınız iş.
5: Sevgi.
4: Sevgi işidir.
5: Ve seçsinler, mutlaka seçsinler. Yani gerçekten, ama maneviyatlarını koyacaklarsa, gönüllerini, kalplerini koyacaksa ya, seçsinler.
4: Onu bir iş olarak görmeyecek.
5: Kesinlikle yok. Yoksa seçmesinler. Bizim işimiz gönül işi.
4: Neticede
5: diploma işi
4: bir
5: değil.
4: Dediğiniz gibi neticede profesyonel bir iş değil mi hocam? Yani profesyonel yapılması gereken, karşılığında kesinlikle elbette bir ücret olması gerekmiş ama önceliğimiz
5: sevgi ve yürek. Yani çünkü ben, yani eğer gönlünü koymaz, yüreğini koymazsa, ben bilirim derse bir şey veremiyor. İstediği kadar eğitim alsın, istediği kadar sertifikaları olsun, yüreğini koymayan öğretmen rehabilitasyonda hiçbir şey veremiyor. Çünkü o çocukların duyguları o kadar güçlü ki gerçek sevgiyi, yapmacık sevgiyi çok çok güzel ayırıyor. Yani o konuşamayan, otizmli, kendi dünyasında yaşayan çocuk bile sakin, seven öğretmenin yanında daha sakin, huzurlu. O kadar net hissediyorsun ki. Ama böyle istemeden derse giren bir öğretmen olursa, o çocuğun da dersi hırçın geçiyor. Yani hani anlamıyor, konuşmuyor, yok. Kesinlikle. Hiçbir öğrencimizde ben onu kabul etmiyorum. Öyle bir şey yok.
4: Aileler belki bunu ilk duyduğunda, hani yaşı ne olursa olsun, o ilk karşılaşında duygusal bir çöküntü veya duygusal bir farkındalık, yani farklı olumsuz bir farkındalık yaşıyordur. O süreci nasıl atlatmalı hocam? Orada sizlere ulaşmanın, işte o profesyonel destek almanın kıymeti elbette önemli ama o süreci atlatmada ailelere ne deriz?
5: Şöyle geliyorlar mesela, işte yeni öğrenmişler, psikiyatriden çıkmışlar. Çünkü bu tanıları şehir hastanesindeki psikiyatri koyuyor. Evet. Tanı koyma yerleri orası. Tabii yıkılmış bir şekilde, özellikle babaların kabullenmesi annelerden daha zor oluyor. Anneler biraz daha kabullenebiliyor. Bir böyle veli gelmişti. Böyle anlattım, otizm teşhisi konmuştu. Yaklaşık yarım saat 40 dakika konuştuk. Yarım saat 40 dakika sonra baba bana şey dedi. Evlenebilecek mi hocam dedi. Ben orada bittim ve dedim ki, hani siz bana 20 yıl sonrayı soruyorsunuz, ben onun cevabını veremem. Çünkü şöyle, işte hepimiz bir engelli adayız cümlesi çok doğru. 20 yıl sonra Rabbim hepimize hangi hayat sunacak bilemeyiz. Evet. Belki toparlayacak, evlenecek. Evet. Belki, hani onu diyemem ama dediğim gibi hedefimiz çok güzel çocuklar yetiştirmek. Hem duygulu insan olacağız anne baba olarak, hem duygularımızı asla kaybetmeyeceğiz, hem profesyonel davranacağız. Yani hem evet özel bir çocuk olduğunu bileceğiz ama hem de normal bir çocuk gibi davranacağız. Aslında özel çocuklara tamamen, hani sadece hayatımız o da olmayacak. Çünkü hayatın her dönemde onu koruyan insanlar olmayacak. İlla başka insanlarla da karşılaşacak. Yani sabırlı olmaları gerektiğini, evet zor bir sürece giriyorsunuz, kabul ediyoruz, saygı duyuyoruz, hepimizin evladı var. Ama bu süreç birbirimize destek olarak, eşler, aile birbirine destek olacak bu süreçte. Hani ben eşlere şey diyorum, siz en büyük, siz birbirinize destek olacaksınız. Baba elini çekmeyecek, anne elini çekmeyecek. Bir kere kabul edeceksiniz. Evet bu bir gerçek, teşhis konmuş. Çünkü kabul eden ailenin çocuğuyla daha hızlı ilerliyoruz. Kabullenmeyen aile biraz daha maalesef geriden gidiyor. Çünkü anlatmakta zorlanıyorsunuz. O yüzden önce kabul edeceksiniz. Evet bu bizim çocuğumuz, özel bir çocuk. Farklı özellikleri olacak ama bizim çocuğumuz diyeceksiniz. Biz kurum olarak elimizden gelen neyse yapabileceğimiz ölçüde vaatte bulunuyoruz. Ben velilerime diyorum, bazen geliyorlar, olmayacak vaatler istiyorlar. Maalesef hani insan evladının en iyi yere gelmesini duymak istiyor. Ama diyorum ki benim size verebileceğim tek vaat elimizden gelenin en iyisini yapmak olur. Biz elimizden geleni yaparız. Siz elinizden geleni yaparsınız. Kesinlikle burada verilen her ödevi yapacaksınız. Öğretmeninizin istediği her şeyi yapacaksınız. Farklı alanlarda eğitime ihtiyacı varsa o konulara yönlendiriyoruz. Sonrası Rabbime kalmış. Doğru. Ama kesinlikle hani benim çocuğum çok iyi, benim çocuğum yapar, yok. Çocuğumuzun teşhisini kabul edeceğiz. Rabbime sığınıp elimizden geleni yapacağız. Bugünden sonra hayatımız bu çocuğunuz olacak bir müddet.
4: Evet.
5: Eğitim çok önemli.
4: Çok önemli.
5: Sabır, sevgi çok önemli. Özellikle konuşamayan ailelerde yaşıyoruz bunu. İşte ne zaman konuşacak? Ne zaman konuşacak? Yani diyorum biraz sabır. Evet konuşacak. Bazen hiç konuşamayan öğrencimiz oluyor. Var. Yani büyümüş ama asla hiçbir kelime harf çıkmayan öğrencimiz de olabiliyor. Ama
4: o kaslarla alakalı değil, biraz da psikolojisiyle vesaire alakalı mı hocam? O
5: her süreci, türlü olabiliyor, her türlü olabiliyor hocam. Evet, beyinden gelen sıkıntı olabiliyor. Psikolojik olabiliyor. Eğer fiziksel serebral palsi bir tanısı varsa kaslarla alakalı olabiliyor. Çok çeşitli tanı var özel eğitimde. Çok çeşitli tanı var.
4: Ya orada doğru teşhisi koyup aslında
5: kesinlikle
4: doğru yol ilerlemek de çok kıymetli.
5: Evet.
4: Ve orada anladığım kadarıyla ailenin bunu kabullenmesi
5: en önemli.
4: Birinci şart o. Ve okul, aile işbirliği, beraber hareket
5: evet,
4: etmek.
5: Evet,
4: hani evdeki sürecin okuldaki aynen sürecin evde devam ediyor olabilmesi.
5: Kesinlikle. Çünkü aileyle daha çok zaman geçiriyor çocuk. Okullardan
4: evet
5: çok.
4: Evet.
5: O yüzden ailenin verdiği emek çok önemli. Ben diyorum mümkün olduğunca çocuğunuzla geleceksiniz. Ben sizi burada istiyorum. Gelebildiğiniz ölçüde. Çünkü öğretmeniyle birebir görüşün. Gerekirse derslerini izleyin. Neler yapacağınızı görün. Ona göre siz de evde aynısını tekrar edin ki çocuğumuz ilerleyebilsin. Ama hani kabul etmek önemli.
4: Siz yaşadığınız için belki özel bir şey olacak. Anneler daha çok işin içinde ve omuzları yükleniyor
5: evet
4: değil mi? Yani sizi ziyaret
5: evet
4: ettiğimizde
5: evet
4: de gördüğümüz hep anneler var.
5: Evet.
4: Buradan bu ekranlar vasıtasıyla babalara da seslenmek isteriz. Gerçekten bu süreç içerisinde o çocuklarımızın babaya da çok
5: kesinlikle
4: ihtiyacı var.
5: Kesinlikle.
4: Çocuktan çok annenin babaya, bir eşe,
5: evet,
4: çok ihtiyacı var. Bu sürecin en güzel şekilde atlatılması için babalara bir şey söyleyeceğim eğitimci olarak.
5: Lütfen eşlerinizin yanında olun. Onların sizden istediği maddiyat değil. Onların sizden istediği maneviyat. Sadece evet. Maneviyatınızı, gücünüzü istiyor. Annelerimiz babalardan sadece güçlerini istiyor. Yani sırtında bir dayanağı olsun. Akşam geldiğinde bir ne yaptın diyebilsin. Bazı babalarımız akşam bile eve çok geç geliyor. Evde özel çocuğu olduğu için. Ya da işte götür bunu, gözünü görmesin. Bunu ben gelinceye kadar uyut, sesi çıkmasın. Ben yorulup geliyorum. Evet, doğru, saygı duyuyorum. Babalar şöyle düşünüyor. İşte ben akşama kadar çalışıyorum, yoruluyorum. Ama anne de evde çalışıyor. Ve anne manevi olarak çalışıyor. Gerçekten özel çocuğa bakmak zor, yıpratıcı bir süreç. Evet. Bir nebze olsun lütfen yüklerini hafifletin annelerimizin. Ben her zaman bütün etkinliklerimde her yerde söylüyorum. Bütün anneler kıymetli. Bütün anneler cennetlik ama benim annelerim çok kıymetli.
4: Evet.
5: Benim annelerim çok kıymetli. Onları anlatmaya kelimeler yetmez. Gerçekten özel çocuk, özel anne. Ben annelerime diyorum ki sizlerin çocukları cennet anahtarınız size. Siz nasipse cennetliksiniz. İnşallah. Biz de bir nebze ucundan tutabilir miyiz diye, evet, hizmet ediyoruz. Hedefimiz o. Çünkü her yerde anne. Hastaneye çocuk götürüyoruz, anneyle gidiyoruz. Hani çok nadir baba geliyor. Rama öğrenci götürüyoruz, anneyle gidiyoruz. Okula derse geliyor, anne geliyor. Sıkıntı oluyor, anne geliyor. Babalardan annelerin istediği maneviyat. Ya ben buradayım, işte akşam gelince yoruldun mu, nasılsın, bir bardak çay içelim beraber. Ya da o çocuğu biraz parka götüreyim, bir nefes al. Bu kadar ya. Aslında bir yarım saat, belki taş çatlasa bir saat destek olsalar her iş bitecek. Gün yani... Herkes yoruluyor ya.
4: Çok yok dediğinizi anlıyor. Dediğinizi
5: anneler çok de yoruluyor.
4: Anlıyorum tabii. Evet. Hatta mental yorgunluk, fiziksel yorgunluktan kat kat daha önemli ve şu çelişkiye, ironiye düşmemek lazım kıymetli hocam. Mesela işte dediğiniz gibi bir babaya sorsanız işte ben kazanıyorum,
5: evet,
4: parayı veriyorum, en iyi hizmeti de almaya çalışıyorum. Aynen, ben daha öyle ne yapayım diyor. Peki biz aile platformu olarak... Birlikte işte gittiğimiz, tesadüf ettiğimiz, konuştuğumuz babalara bunu dedik. Bunu niçin yapıyorsun dedik. Hani bu kadar kazanmayı niçin yapıyorsun? Ailen için. Ama ironi burada. Ailem için kazanıyorum diyorsun ama ihmal ettiğin ailen, hani en son günün sonunda parantez içinde, evet, seni imtihan oluyor. Eylem söylem çelişkisi oluyor. Bu söylediğin şeye uymuyor. Halbuki biraz önce ne güzel söylediniz. O annenin belki döndüğünde tutacağı bir el.
5: Sadece hocam.
4: Duymak istediği bir güzel söz. İyi ki hayatımdasın, iyi ki varsın. Bu bizim, biraz önce dediniz ya, bu bizim cennet anahtarımız ve biz, evet, bunun sayesinde inşallah Rabbimizden bekliyoruz. Böyle siz benim bir kuluma bu şekilde ilgilendiniz
5: İnşallah.
4: Diyebilmesi. Evet. Bunu anlatabilmek için bir araya geldiğinizi de biliyorum, ailelerle, evet, etkinlik yaptığımızı. Ha, biraz bahsedin hocam ya, onlardan bahsedin, o güzelliklerden bahsedin.
5: Yani mesela geçen bir etkinliğimiz vardı, kahvaltı, ben şey dedim, işte o kadar çok alışmışım ki hep hayatımda anne var, baba yok.
4: Evet, doğru.
5: Etkinlikte anneyi anons ettim çocukla birlikte. Bir tane babamız var, o da Allah razı olsun, o da hep işin içindedir. Giderken dedi ki, bunu hiç unutmayacağım Zeynep hocam, senin hayatında sadece anneler var dedi. Bak, bizi hiç anons etmedin dedi. Dedim ki, çünkü ben hep anne görüyorum ya. Yani işte, çünkü biz mesela toplu etkinliklerimizi pazar günleri yapıyoruz.
4: Evet.
5: Bizim ailelerimizle birlikte kahvaltılarımız ya da yemeklerimiz oluyor mutlaka, dönem dönem. Mesela otizmli öğrencilerimiz, daha onları grupluyoruz çünkü hepsini aynı anda yapmak zor. Niye zor? Böyle çok özenerek hazırlanıyoruz. Evet. İsim isim, aile isimleri, peçetelik isimleri. Bir veli giderken dedi ki bir gün, sarılabilir miyim dedi. Tabii dedim. Beni ilk defa kendimi özel hissettim dedi. Çünkü böyle tek tek herkesin ismini yazıyoruz. Öyle olunca az öz leziz olsun diye kademe kademe yapıyoruz.
4: Evet.
5: O etkinlikler çok güzel oluyor. Orada bütün aileyi tanıyoruz ve diyoruz ki herkes gelebilir. Bazen babaanne dedeyle yaşayanlar oluyor. Soruyorlar, evet, Zeynep hocam, evet, babaanne dede gelebilir mi? De herkes yani. Evet. Çünkü biz gerçekten bir aileyiz. Ben bir gün çocuğuma dışarıda böyle sarılınca veli dedi ki, aha Zeynep hocam dedi, ya sen çocuğuna da çok güzel sarılıyorsun, bizimkilere de. Ben evet boşuna mı diyorum dedim, çocuklarımdan farkı yok, belki çocuklarımdan daha üstün,
4: evet,
5: benim özel eğitimdeki çocuklarım, çünkü Orası ayrı bir dünya. Bizim hayatımızda çok güzel şeyler var. Bir velimiz bir gün çocuklara dedim ki, birkaç yıl önceydi, bu evde anne demek yasak dedim. Cuma günleri size anne kelimesini yasaklıyorum. Herkes baba diyecek dedim. Heh. Gelmeyeceksiniz dedim. Ve o hafta Allah bana böyle bir kayıt yolladı. Otizmli bir öğrenci kaydı. Kaydı alırken anne dedi ki, Zeynep hocam ya dedi, ben dedi çocuğumu ilk öz eğitime verdim dedi. Her şeyi öğrendi ama anne diyemedi dedi. Sonra öğretmenine dedim ki dedi, benim çocuğum ne zaman anne diyecek? Öğretmen halime o kadar üzülmüş ki dedi, 3 ay anne çalıştırmış.
4: Hayır.
5: 3 ay sonra dedi, oğlum anne dediğinde dedim ki dedi, hocam isteyin yüzümü ayaklarınızın altına sereyim. Yani ben o gün anneyi yasaklarken diğer taraftaki anne yalvarıyor ki çocuğum anne diyebilsin diye. Böyle farklı hayat hikayeleri olabiliyor. Yine bir velim bahsetti, bunu geçen gün bahsetti. Zeynep hocam dedi, oğlum yürüyemiyordu dedi. Hep gözüne baktım ki oğlundan önce 3 tane daha büyük çocuğu var. Böyle dedi, çok güzel kesme vazolarım falan vardı benim salonda dedi. Ben dedi hep salonumu kilitli tutarım dedi. Evet. Hani kırmasınlar diye. Eskiden bizlerde de öyleydi ya hocam. Annelerimiz hep salonları kilitler. Kilitliydi dedi. Ne zaman oğlum yürüyecek diye hep bekledim dedi. Bir gün ne zaman kalkacak? Bir gün mutfakta bulaşık yıkıyordum. Pat diye bir ses geldi. Bir koştum dedi. Oğlum yürüyor. Yürüyor ve dedi, benim kıyamadığım kesme vazomu kırmış. Ne kadar mutlu oldum Zeynep hocam biliyor musun dedi. Elime çayımı aldım dedi. Sanat eserini izler gibi kırık vazoyu ve oğlumun yürüyüşünü izledim. Ben çok etkilendim. Bunu yeni yeni anlattı benim. Bizim için çok böyle basit geliyor bunlar ya. Evet, hepimiz salonumuzu kilitliyoruz bak. Ama insanlar duvar diyor ki o salona girebilsin, yürüyebilsin, dokunabilsin.
4: Evet.
5: Bizim okuldaki dünya çok farklı. Yine bir gün bir öğrencimiz dedi ki, bunları anlatıyorum ki.
4: Evet,
5: gerçekten öğrencilerimiz çok farklı. Bir gün annemiz geldi dedi ki, Zeynep hocam dedi, kızım düğün istiyor dedi. TRT1'deki Gönül Dağı dizisi var ya, çocuk sadece onu izliyor hayatında. Down'lu bir öğrencimiz. Dedi ki, Gönül Dağı'nda evlenenler oldu. Dilla el düğün istiyorum dedi. Dedim ki, ya olur mu öyle şey, vazgeçirelim dedim. Ya öyle mi diyorum, bilemedim falan dedi. Sonra konu kapandı. Ben genel müdürümüze anlattım konuşurken. Hocam böyle böyle oldu dedim. Düğün istiyor. Dedi ki, niye vazgeçirdin Zeynep hocam dedi. Bu bir ihtiyaç dedi. Evet. Yapsaydık dedi.
4: Evet.
5: Ya öyle mi diyorsunuz? İyi tamam hocam yapalım dedim. Dedi ki, sen dedi arıyorsun aileyi. Ne istiyorsa soruyorsun dedi. Liste yapıyorsun. Biz onun her şeyini yapıyoruz. Neyse okula geldi, elime kağıt kalem aldım, soruyorum işte ne istiyorsun. O zaman bizim mavi bir servisimiz vardı,
4: evet,
5: yedik olsun.
4: Evet.
5: İşte mavi gelin arabası, mavi gelinlik, mavi çiçek, mavi balon, işte bilezik. Bir gelin ne isteyebilirse, işte davul zurna, ona kadar istedi. Neyse tabii listeyi yaptık, biz hazırlandık ona böyle çok güzel. Ki öncesinde bayan öğretmen arkadaşlarla kız istemeye gittik, böyle çikolatamızı yaptırdık, tatlı şey çiçeğimizi aldık. Çok güzel bir düğün yaptık ona biz böyle. Oh. Hisarcıklıoğlu Fen Lisemizde, hiç unutmuyorum, genel müdürümüz dedi ki, Hisarcık'ta içtiğim en keyifli çayı içtim Zeynep hocam. Ben hiç böyle keyif... Ve çok zor yürüyen bir öğrenci. Biraz tontiş.
4: Evet.
5: Böyle yürürken çok zorlanır. Çok zor yürür. Ben derim ki Lady geliyor derim. Böyle. O gün hiç oturmadı.
4: Yeah.
5: Efsanedeydi böyle. Hiç dedim ki ya bugün hiç unutmayacağım Zeynep. Derse gelirken hiç böyle gelmiyorsun dedim. Mesela çok mutlu olmuştu. Yani böyle farklı güzellikler yaşıyoruz. Dediğim gibi bir nebze olsun gönüllerine dokunabilmek.
4: Kesinlikle.
5: Onların ayrı bir dünya rahatlasın. Hocam ya ben anlatmakla bitiriyorum. Evet, evet. Beni bıraksanız ben bu saatlerce velilerimi, öğrencilerimi okulumu anlatabilirim.
4: Siz bunları anlatınca bizim vermek istediğimiz duygunun biri de şu. Çok güzel buyurdunuz. Aslında hepimiz bir engelli adayıyız. Evet, ve bu sosyal hayatın içerisinde bazen görmezden geldiğimiz, bazen ihmal ettiğimiz, bazen kasıtlı olarak uzak durduğumuz hayatlar bu hayatın bir parçası ve onlara haksızlık yapıyoruz. Size şunu sorayım hocam, mesela şehirde neyi değiştirmek lazım? Bu kısım şöyle önemli, çünkü hayatınıza tesadüf eden bir kısım var. Ondan çok daha fazlası şehrin içinde var. Hayatlarını kolaylaştırmak için şehirde bir şeyler yapılması lazım. Belki bunları siz işin içinde olduğunuz için onların neye ihtiyacı var? Özellikle belki annelerinin neye ihtiyacı var? Bununla alakalı belki bu mikrofonlardan Sayın Belediye Başkanımızın, bu konudaki milletvekillerimizin kulağına gidecek bir söz dahi olabilir. Şu aklınıza gelen bir şey varsa söyleyelim hocam.
5: Hocam, şehirde okullarımızı değiştirmeliyiz.
4: Daha bu konuda kapsamlı, içerikli,
5: evet hocam, öğretmenlerimizi olan... Hayır hocam, daha önce öğretmenlerimizi eğitmeliyiz. Yani özellikle alt sınıfa verilen öğretmenlerimiz, kesinlikle özel eğitimle alakası olmayan birçok öğretmen atanıyor oralara. Maalesef işte bir gerçek var, atanamayan öğretmen direkt alt sınıfa veriliyor. Alt eğitimden sertifika verip tarih öğretmeni, coğrafya öğretmeni. Ve onlar sadece öğretmenlik yapabilmek için geliyor. Evet, istisnalar var mı? Kesinlikle saygı duyuyorum. Evet. Ama eğer gerçekten bu öğretmenleri alt sınıflara verebiliyorsak, Ahmet hocam, öncesinde çok ciddi eğitim vermeliyiz. O sınıflara çok ciddi materyaller. Eylül açıldığı zaman beni kaygı alıyor. Çünkü sürekli işte hocam benim çocuğum istenmiyor. Hocam öğretmen çocuğum istemiyor. Hocam çocuğum yapamıyor. Sürekli okul geziyoruz. Şöyle, biz ne yapabiliriz? Yeter ki bu çocuk bu sınıfta kalsın. Biz rehabilitasyon olarak siz ne istiyorsanız destek olmaya hazırız. Ha, kaynaştırmaya giden öğretmenlerimi anlayabiliyorum bir nebze. Çünkü kaynaştırmada 25, 30, bazen 40 kişi sınıfta. Şimdi 40 kişinin sınıfında özel bir çocuk. Evet, öğretmen diyor ki 40 kişiye mi bakayım ona mı? Hafif düzeydeyse onu bile yapabilir.
4: Evet.
5: Böyle çok bir anı anlatmak istiyorum. Bir gün bir velim aradı geçen yıl. Hocam dedi, çocuğum öğretmen istemiyor. Ki çocuk akıllı, asla sınıfın düzenini bozmayacak. Fiziksel, yürümesinde biraz sıkıntı olan, başka bir problem olmayan bir çocuk. İşte dedim ya, idare et, hani biraz alttan al, hani rica et, her şeyi denedi. En son dedi ki ne olur, bir gün çocuk bahçede düşüyor. Bu arada veliyi okuldan yollamıyorlar, okulda bekle. Ben diyor geriden izliyorum, öğretmen geldi şöyle başını okşadı. Ah yavrum dedi diyor, bura senin yerin değil aslında ama annen anlamıyor dedi diyor.
4: Allah Allah.
5: Veli bu kopuştu. Evet. Hocam ne olur acil gelin dedi. İyi. Ertesi hafta randevu aldık, gittik Ahmet hocam. Sınıfa bir gittik. Dedik ki iyi günler, işte bu öğrencimizin öğretmeniyle görüşeceğiz. Dedi ki ben bugün işe başladım dedi öğretmen. Allah'ım, ha dedi ki bu arada veli, en arka sıra yattı kısmı, hiç ilgilenmiyor. Kız çok akıllı. Bir baktım kız en önde oturuyor. Allah Allah. Sonra dedi ki hocam ben yeni başladım dedi. O öğretmen o çocuğun dönüm noktası oldu. Diğer öğretmenimiz ücretli öğretmenmiş, gelen kadrolu. Gelir gelmez bizim öğrenciyi en öne almış. Anne hala ona dua ediyor hocam.
4: Evet.
5: Hala dua ediyor. Dönüm noktası oldu. O öğretmen o çocuğu çok sevdi. Hemen ben sordum. Hocam geçici misiniz, kalıcı mısınız? Çünkü o kadar seviyorduk öğrencimizi. Çok nadir denk geliyoruz. Yani buna valimiz, evet, milletvekillerimiz kim el atıyor bilmiyorum. Evet, bütün öğretmenlerimiz atansın, ücret yapsın. Ben de öğretmenim, saygı duyuyorum ama çok ciddi bir eğitimin arkasına rica ediyorum. Yani 80 saatlik bir eğitimle olmaz hocam, bu iş olmaz. Yani mesela bütün velilerimizin söylediği şu, asıl bizim öğrencilerimiz iyi eğitim alması gerekirken sanki böyle işte öylesine verilmiş gibi birçok okulda. Yani kelimeyle anlatamayacağım şeyler
4: çok
5: var.
4: Çok net anladık. Yani, aslında çok önemli bir vurgu hocam bu.
5: Eğitim, eğitim, eğitim. Evet. Yani çok ciddi bir eğitimle, çok güzel öğretmenler, hepsi güzel arkadaş. Ben evet, hiç kimseye bir şey diyemem. Onları da anlayabiliyorum. Nasıl bilmediği bir alana giriyor.
4: Çocuk iletişiminde, pedagojik formasyonda ilkokul öğretmeni olurken bu konulara, müfredata değil mi, özel gereksinimli öğrencilere yaklaşım konusu, onların evet, ailelere yaklaşım hocam, konusu evet, üzerinde evet, biraz daha ehemmiyetli durulmalı. Bu konuda hassas olacak. Çok. Çünkü sizin yaptığınız bir hareket, oradaki bir bakış, oradaki bir size göre çok sıradan bir uygulama, onun hayatında evet, evet, ondan sonraki uzun bir dönemini etkileyecek bir sonuç doğurabiliyor. Bu sizin için sıradan bir hareket olabiliyor ama o evet, can için, o aile için belki de onarılmaz yaralar açabiliyor. Maalesef. Bu yüzden güzel bir nokta.
5: Biz, belki onların yerinde biz olacaktık hocam.
4: Evet evet. Ha, o işin ayrı bir kısmı ama.
5: Adım atarken.
4: Toplumda bu tip çocuklarımız, evlatlarımız var. Ve onlar milli eğitimde de yer alıyor. Hı. Bunlarla işte o pedagojik formasyonun içine mi yedirilir? Yoksa öğretmenlik hassasiyetinin içerisine mi yedirilir? Bunlarla davranış şekilleriyle alakalı bir gündem olmalı ve bu hassasiyet oluşturmalı diyorsunuz.
5: Bir velimiz bunun için öğretmen oldu biliyor musunuz hocam? Veli öğretmendi. çok sıkıntı yaşadı alt sınıfta. Halk eğitimden kursunu aldı ve bu yıl kızının sınıfına öğretmen oldu.
4: Evet.
5: Diyor ki diğer veliler o kadar memnun ki Zeynep Hocam benim olduğum için diyor. Çünkü herkes birbirinin derdini anlıyor. Aynı yolun yolcusu onlar.
4: Evet. Hocam bu alanda çalışan genç öğretmen adaylarına, ebeveynlerine mesajınız var mı diye sorduk. Gerçi kısmen cevapladık ama.
5: Sevsinler, yüreklerini koysunlar. Evet, kesinlikle eğitimlerini alsınlar. Öz eğitimde eğitim çok fazla. Yani insan kendini çok güzel geliştirebilir. Ama geliştirmek bile sevgi işte.
4: Evet.
5: Bu işi sadece ben işte maaşımı alayım derseniz insan kendini geliştirmiyor. Çok güzel eğitimler var. Hep kendini yenilemen için yeni yeni kongrelere, eğitimlere, çok ciddi eğitimler veriliyor. Evet. Alsınlar ama sevsinler hocam. Evet. O çocuğun başını okşasınlar. Çocukların çok güzel özellikleri var Ahmet hocam.
4: Keşfetmek
5: bir
4: lazım.
5: Öğrendiğimiz çok hırçın.
4: Evet.
5: Öğretmenimiz şeyi keşfetmiş. Hocam resim yapınca rahatlıyor dedi. Hakikaten bir gün öğretmeni yoktu. Dersine ben girdim. Böyle çok hırçındı. Tahta kalemini verdim. Böyle beyaz tahtamız var. Bir baktım bambaşka bir çocuğa. Pamuğa dönüştü çocuk. Baktım resim. Sakinleyince oturtturdu bir yerine. Evet. Onu bulabilsinler.
4: Evet.
5: Yani evet, çeşitlilik o kongredeki hocamın dediği çok doğruydu. Her çocuk farklı. Her çocuğun böyle damarına inebileceğin güzel bir yönü var. Özel eğitim öyle. Ben şey derim, iki çocuğu örnek ver deseler veremem. Mesela normal bir okulda iki tane bir sınıf öğrencisine örnek verebilirsin. Ama bana iki tane aynı çocuk anlat desen özel eğitimde anlatamam hocam.
4: Evet. Hocam beş kardeşin beşi bir olmaz. Aynı ana babadan doğan çocuklar bir olmaz. Özelliği ki dediğiniz gibi her çocuğa aynı davranış modelini uygulamak doğru değil. Keşfetmek, öğrenme. Öğretmenlik de burada başlıyor belki.
5: Evet, hocam.
4: Özellikle bu özel gereksinimli öğrencilere öğretmenlik yapacaksak bu hassasiyet 1000 kat daha fazla oluyor.
5: Evet. Öğretmen de ön yargılı olmamalı.
4: Çok doğru.
5: Kesinlikle. Çok yani doğru. Bu yapamaz. İşte bu özel çocuk. Belirli bir öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Geçen gün bir öğretmenimi çağırdım. Dedim ki hocam bu öğrenciyle okuma yazma çalışıyor musun dedim. Hocam dedi çalışılmış da yapılamamış dedi. Sen çalıştın mı hocam dedim. Hocam yapamıyormuş dedi. Hayır hocam yok dedim. Biz deneyeceğiz. Dene. Bir kaybedeceğimiz hiçbir şey yok dedim. Ve kazanacağız dedim.
4: Evet.
5: Tamam hocam siz öyle diyorsanız dedi. Denedi çocuk okuyor.
4: Evet.
5: Tekrar çağırdım. Gördün mü dedim.
4: Gördüm. İşte ön yargı.
5: Evet. Yani başkasının dediği bizi ilgilendirmez hocam. Yapar yapamaz. Biz deneyelim sıfırdan. Bunun hep basamakları var. En alt basamaktan üst basamağa doğru çıkalım. Yine bir öğrencimizle böyle kavram çalışıyorduk. Sonra öğretmenimiz kavram çalışırken böyle fark ediyor okuyor. Otizmde ağır bir çocuktu ama okumuş çocuk. Yani ön yargılı olmayalım. Karşımızdaki aldığımız çocuk kağıtlar var. Her açıdan değerlendirelim. Hiç ummadığın çocuktan ummadığın bir şey çıkıyor ama şimdi özel eğitim ya hocam, rehabilitasyon. İşte geride kalan çocuklar.
4: Evet.
5: Bazen bunu alınca öğretmenlerime diyorum ki arkadaşlar bu zaten tek seferde öğrense bizim okula gelmez.
4: Evet.
5: Sabır, sakinlik, evet. Çaba.
4: Evet.
5: Biz çabayla daha iyi yere getireceğiz.
4: İstikrar
5: hani var, olmak yok tabii. Evet. Hani öğrenemiyor diye üzülüyorlar bazen. Hocam faydamız mı olmuyor acaba? Asla öyle bir şey yok. Bir harf bir harf. Geçen bir öğrencimiz RAM'a gitmiş. Demişler ki bu niye öğrenemiyor yıllardır gidiyor okula. Evet, okuma yazma öğrenmesi imkansız gibi bir şey çocuğumuzun. Ben onu RAM'a gitmeden biraz önce birkaç ay önce öğretmenim yine geldi. Hocam çaresizim, öğretemiyorum. Dedim ki hocam okuma yazmayı köşeye koy. Bu çocuk okuma yazma yaşını geçti. Biz bu çocuğu sosyalleştireceğiz. Sen bu çocuğu alacaksın, Kayseri Park'a götüreceksin, gezdireceksin. Sen bu çocuğu yemeğe götüreceksin. Sen bu çocukla tramvaya bineceksin. Sen bu çocukla bunu çalışacaksın, tamam mı? Unut okuma yazmayı. Dedik hocam kabul etmez ailesi. Dedik, davet edeceğiz. Davet et okula dedim. Şu gün şu saat. Neyse anne geldi. Anlattım. Rabbim razı olsun. Güvenir de. Dedim ki bunlar çalışacağız. Kabul ediyor musun? Tamam Zeynep hocam dedi. Başladık çalışmaya. Sonra ama tabii RAM'da okuma yazma öğrenemedi demişler. Babası geldi okula. Dedik hocam bu niye öğrenemiyor? Dedim ki bak böyle böyle bak. Baba yine yok, çok yoğun. O kadar zor davet ettim ki hem bana dedi ki niye öğrenemedi okuma yazma. Dedim ki bir gelin görüşelim, ben çok yoğunum gelemem. Dedim ki geleceksiniz. Cumartesi günü ben 6'da çıkıyorum. Ha derseniz ki 7'de geleceğim, bekleyeceğim.
4: Evet.
5: Ama geleceksiniz evet. Yüzü. Sonra bana dedi ki gözleri doldu. Hocam sadece A öğrensin dedi. Bir şey öğrendiğini göreyim, rica ediyorum. O kadar üzüldüm ki kocaman baba söz veriyorum dedim. Ben günlerce çalıştıracağım bu ayı. öğrenecek. Ama ne işinize yarayacak? Bak benimki daha güzel dedim. Evet. Kayseri Park'a gidecek, tramvaya inecek, binecek. Evet, evet, evet. Çünkü çocuk sadece evde annesiyle, başka bir sosyal hayatı yok. Ama işte farklı okuma yazma her şey. Aslında her şey değil. Evet, öğrenecek. Ama her çocuk farklı. O çocuğun başka şey öğrenmesi gerekiyor.
4: İşte bunun için de işbirliği şart ve sizin söylemek istediğinizde çocuğumuzu tanıyacağız.
5: Evet.
4: Onun kapasitesini tanıyacağız. Bu yapamaz demeyeceğiz, eğilimlerini kesinlikle göreceğiz, hocam, neye yeteneği olduğunu göreceğiz ve önceliklerimizi belirleyeceğiz. O önceliklerimize göre de beraber hareket edeceğiz ve neticede sağlıklı, mutlu, huzurlu bir

0: Birçok şey gelişti. İnşallah daha gelişir. Ama inşallah daha merhametli, daha vicdanlı bir dünya gelişir hocam.
1: Ha.
0: Yani hep ben aynı yere geliyorum ama aslında bizim olayın özü o.
1: Evet. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Böyle sizinle bir
0: Allah
1: önceki okuldaki
0: razı olsun.
1: buluşmamızda da ben inanın bir hafta tesirinden çıkamamıştım.
0: Allah
1: Ve
0: razı olsun.
1: devamlı anlattıklarınız, oradaki güzel çocuklarla o yaşadığımız küçük anlarda olsa onları çok uzun düşündüm. Belki insanların böyle ziyaret etmeleri lazım. Bir huzur evlerini, bir çocuk yuvalarını, bir bu gibi kurumları ziyaret etmeleri lazım ki yaşadığı hayatın kıymetini bilsin, dokunmanın önemini
0: Evet
1: bilsin,
0: hocam.
1: diğer gamlığın önemini bilsin. Bazen derdimizi dert biliriz, farklı dertler görmediğimiz
0: Evet
1: için.
0: hocam.
1: O dertleri görmeyi Allah nasip etsin.
0: Evet
1: Son bir
0: hocam.
1: soru soracağım. Bu bizim format olarak sorumuz ama
0: Tamam.
1: öncesinde sizin şunu da söylesem iyi olurdu dediğiniz bir şey varsa onu
0: Evet,
1: duyalım.
0: kısa bir şey
1: Tabii,
0: söyleyeceğim.
1: buyurun.
0: Dert dediğiniz için tam yeri geldiği için hatırladım. Bizim okulumuzda herkes şükrediyor biliyor musunuz Ahmet
1: Ne
0: hocam?
1: güzel.
0: Gelin annelerimi dinleyin, hepsi şükrediyor hocam.
1: Evet.
0: Neye şükrediyor biliyor musunuz? Şimdi konuşamayan çocuğu ama yürüyor. O yürüyemeyene bakıyor diyor ki hocam konuşamıyor ama yürüyor diyor.
1: Hı.
0: Yürüyen konuşamayana bakıyor diyor ki yürüyemiyor ama çok şükür konuşuyor. Onlara bakınca ben kendimden utanıyorum. Herkes şükrediyor hocam.
1: Şikayet ettiğimiz o kadar şey
0: Hocam
1: var
0: yok.
1: ya.
0: Bizim okulumuzda şikayet yok elhamdülillah. Yani niye ben yok? Rabbimden geldi.
1: Evet.
0: Ve herkes haline şükrediyor. Ya gerçekten ayrı bir dünya hocam ya anlatılmaz.
1: Evet.
0: Dediğim gibi beni bıraksanız ben anlatırım hocam.
1: Doğru. Yok bu oğlum farkındayım diyorum. Allah sizden razı olsun. Hocam şu anda işte programımızın üstü geleceği mektuplar. Bir mektup yazıyor olsaydık. Siz o mektubun ilgili satırını dolduruyor olsaydınız. Ve bundan asırlar sonraya çocuklara bir mesaj atacak olsaydınız. Bu özel gereksinim çocuklarla alakalı onlara ne söylerdiniz?
0: Onlara şöyle söylerdim. Canım çocuklarım, sizin bir gülüşünüz yeter, bir bakışınız yeter. Çünkü siz gülüşünüzle bana çok şey anlatıyorsunuz. Bir bakışınızla bana çok şey anlatıyorsunuz. Evet, güzel bir dünyada yaşıyoruz. İleride bizi nasıl bir dünya bekliyor bilemem. Ama Rabbimden dilerim hep merhametli ve vicdanlı bir dünyada yaşarsınız. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Yani Rabbim onlara hep güzel insanlar çıkarsın karşılarına. Onları incitmeyecek, önyargılı davranmayacak, eleştirmeyecek. Hep yüreklerine basacak insanlarla karşılaşsınlar inşallah.
1: Evet.
0: Onlar benim canlarım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize
0: Allah razı
1: sağlık.
0: olsun hocam.
1: İyi ki varsınız.
0: Sizler de
1: İyi
0: hocam.
1: ki programımıza katıldınız diyoruz.
0: Allah razı
1: Kıymetli
0: olsun.
1: dostlar, her hafta olduğu gibi geleceğe mektupların bu hafta da sonuna geldik. Geleceğe mektup yazmaya devam ettik. Özel bir konuyu bu hafta işledik. Özel gereksinimli çocuklarımızı anlamaya, anlatmaya süremiz el verdiğince çalıştık. Bize ne not çıktı? Bize belki şöyle bir not çıktı. Sevmeyi, sabretmeyi, şükretmeyi bilmenin hayatımıza neler katacağına dair bu akşam yatarken eğer bu programa tesadüf ettiyseniz düşünmenizi talep ederiz. Ve Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yine bir konu ve bir konuk ile karşınızda olmaya temenni ederiz. O vakte kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
2: Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Radyo Radar Hava Durumu.
4: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve zaman zaman parçalı bulutların hakim olduğu durağan bir hava profili öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkış'ta İncesu Tomarza 23, Bünyan Özvatan Pınarbaşı Sarıoğlan Yahyalı 24, Develi Sarız 25, Felaye ve Yeşilhisar 26 derece, çevre ilerde Nevşehir Yozgat 22, Sivas 23, Niğde 21, Kırşehir 26 derece, büyük kentlerde Ankara 23, İstanbul 26, İzmir 30 derece olacak.
3: Radyo Radar Hava

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
0: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslime hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gitti. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. Denizli'den Balıkesir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. İçerisinde 37 yolcunun bulunduğu otobüste aralarında şoför ve muavinin de olduğu toplamda 18 kişi yaralandı. İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan iki işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı. Diğer işçi ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Gazi Osman Paşa'da 2018'de işlenen cinayetle Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kaybolan Ayşegül Yaşar'ın ölümüne ilişkin dosyanın yeniden yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını duyurdu. MİT eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İçgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ev ve iş yeri satın alan vatandaşlara borçlarını peşin kapatmaları halinde %25 indirim yapılacağını duyurdu. Yaş, sebze, meyve piyasasındaki faiz fiyat uygulamasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2014 yılına gideceğiz.

29 Ocak 2014. Türkiye ile İran arasında 10 yıldır müzakereleri süren tercihli ticaret anlaşması imzalandı. 14 Şubat 2014. TürkSat 4A Türkiye saatiyle 23.09'da başarıyla uzaya fırlatı. 21 Şubat 2014. Konya 3. Anajet üstünde gerçekleşen Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Türkiye'nin 2015'e kadar teslimi planlanan ve 5 adet satın aldığı Boeing 737 tipi ilk uçak törenle teslim alındı. 25 Şubat 2014. Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı projesi Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde değerlendirildi.

12 Mart 2014. Gezi Parkı olayları sırasında polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ölen 15 yaşındaki Berkin Elvan için Türkiye ve birçok ülkede protesto gösterileri düzenlendi. 30 Mart 2014. 2014 Türkiye yerel seçimleri gerçekleşti. AK Parti %43 ile birinci parti, CHP ise %25.6 ile ikinci parti oldu. 7 Nisan 2014. Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaat çalışmasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

0: şey.
1: 12 Nisan 2014. Kars'ta pedofili kurbanı 9 yaşındaki Mert Aydın'ın 23 yaşındaki katil zanlısı yakalandı. 27 Nisan 2014. Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalarak 19. şampiyonluğuna ulaştı. 5 Mayıs 2014. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı verilerine göre Türkiye'de yıllık bazda enflasyon 2 yıl aradan sonra ilk kez çifthaneye yaklaştı. 13 Mayıs 2014. Soma Manisa'da kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 işçi hayatını kaybetti.

14 Mayıs 2014. Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden ocağı kazasında ölenler için ülke genelinde milli yas ilan edildi. 22 Mayıs 2014. Ok Meydanı'nda cenaze için cemevinde bulunduğu sırada bir kurşunun başına isabet etmesi sonucunda Uğur Kurt isimli genç öldü. Aynı olaylarda parça tesirli bombanın patlaması sonucu 42 yaşındaki Aydın Yılmaz adlı kişi de hayatını kaybetti. Olaylarda 8'i polis, 10 kişi de yaralandı. 7 Haziran 2014. İstanbul'da yapılacak 3. Havalimanı'nın temeli atıldı. 24 Temmuz 2014. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu hizmete girdi.

10 Ağustos 2014, 12. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu gerçekleştirildi. Türkiye tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanını halkın seçeceği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan %51.80 oy oranıyla Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. 7 Ekim 2014, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, İzmir başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde IŞİD'in Kobani'ye saldırması sebebiyle gösteriler yapıldı. Binalar ve araçlar tahrip edildi. Olaylarda 37 kişi öldü. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 28 Ekim 2014, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir kömür ocağındaki galeriye bir anda su dolmaya başladı. 16 işçi dışarıya çıktı, 18 işçi ise içeride mahsur kaldı.

31 Ekim 2014. Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında elma toplayan işçileri taşıyan minibüs devrildi. 18 işçi hayatını kaybetti. 1 Aralık 2014. Amasya'daki askeri üsten havalanan F-16 savaş uçağı Çorum yakınlarında bilinmeyen bir nedenle düştü. 6 Aralık 2014. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. 8 Aralık 2014. Eskişehir HTP cezaevinde tutuklu ve hükümlüler isyan çıkardı. 10 Aralık 2014. İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

20 Aralık 2014. Ankara'da eylem yapmak isteyen eğitim iş üyelerine toma ve biber gazıyla müdahale edildi. 24 Aralık 2014. Kahramanmaraş'taki Sütçü İmam Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Polis olaya basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti. 26 Aralık 2014. Cizre'de PKK ile Hüdapar üyeleri arasında çatışma çıktı. 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

0: bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 14 Eylül Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke oldu dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı dedi. Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadroyla çözüme kavuşturdu. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirilirken, aynı zamanda ilk ders zilinin çalınmasıyla birlikte yeni eğitim-öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir okulumuzla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını buradan söyleyebilirim. Öğretmenlerimiz, emniyetimiz, idarecilerimiz emanetleri kendilerine emanet olarak verilen milletimizin çocuklarını en güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için inşallah yıl boyunca bu dikkatlerini devam ettirecekler. Bütün amacımız, ümidimiz bu yönde.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Sıdıka İncetan İlkokulu'nda düzenlenen İlk Öğretim Haftası programına katıldı. Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Büyük ve güçlü Türkiye için, başarılı yeni nesilleri inşa etmek için bütün öğretmenlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına özveriyle bu süreci inşa edeceklerine olan güvenimiz var. İnşallah eğitim sezonunun bu yılın sonunda geldiğimizde de bugünden itibaren başladığımız süreci şehrimiz için, ülkemiz için ve dünya için güzel günlerin geçtiğine şahitlik etmek dileğiyle hepinize başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Tüm okullarımızı yaz boyunca eğitim öğretim yılına hazırlamış olduk. Onarım yapılması gereken okullarımızda onarımlarımızı gerçekleştirdik. Diğer taraftan yeni eğitim öğretim sürecine katılacak olan okullarımız var. İnşaatlarımızı tamamlanan okullarımız var. Onları eğitim öğretim sürecine dahil etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yaparken bu yıl yaklaşık 59 bine kadar bu rakam düşmüş oldu. Yapmış olduğumuz yeni yatırımlar, hayırseverlerimizin katkıları, diğer taraftan da yapmış olduğumuz rasyonel planlamalarla bu süreci yakalamış olduk.
0: Haftanın özeti.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Eylül Salı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasının fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtımcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevinden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen rüzgar elektrik enerjisi toplu ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Eylül Çarşamba CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmaktır. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında arttırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla ilk kez Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
4: Hem okullarımızın kurumsal ve kişisel kapasitelerini artıracak çalışmalara, çocuklarımızın akademik başarılarından sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarına, aile bağlarının güçlendirilmesinden sportif faaliyetlere kadar bir dizi alanı içeren bizim oluşturduğumuz ARGE birimimizle birlikte oluşturduğumuz 8 adet çatı projelerimiz var. Neden çatı proje diyoruz? Çünkü her okulun sosyolojisi farklı farklıdır. Yani A mahallesindeki bir okulla B mahallesindeki okulun sorunu kimi zaman aynı olmayabiliyor. Çünkü insan sosyolojisi farklıdır. Dolayısıyla çocukların bu farklılıklarını, okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz.

0: Spor kulübünün açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
2: Haftanın özeti.
0: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağız.
2: Haftanın özeti.
0: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesine alınan graderlerin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olduğunu belirtti.
2: Haftanın özeti.
0: 18 Eylül Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
4: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
2: Haftanın özeti.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serdar Tuncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehirler Buluşması kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Haftanın öne çıkan önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar hava durumundan merhaba. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve zaman zaman parçalı bulutların hakim olduğu durağan bir hava profili öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkış'ta İncesu Tomarza 23, Bünyan Özvatan Pınarbaşı Sarıoğlan

0: Yahyalı 24, Develi Sarız 25, Felaye ve Yeşilhisar 26 derece, çevre illerde Nevşehir Yozgat 22, Sivas 23, Niğde 21, Kırşehir 26 derece, büyük kentlerde Ankara 23, İstanbul 26, İzmir 30 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Tekne Sahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül Çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözleme Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve gerilim dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı aç.

0: elinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kums Mall'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kums Mall AVM'de sizleri bekliyor. Kums Mall'a gelmek için bahaneniz çok.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gitti. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 23 şirkete kayyum atandı. Denizli'den Balıkesir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. İçerisinde 37 yolcunun bulunduğu otobüste aralarında şoför ve muavinin de olduğu toplamda 18 kişi yaralandı. İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan iki işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı. Diğer işçi ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Gazi Osman Paşa'da 2018'de işlenen cinayetle Osmaniye'nin Düzici ilçesinde kaybolan Ayşegül Yaşar'ın ölümüne ilişkin dosyanın yeniden yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını duyurdu. MİT eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ev ve iş yeri satın alan vatandaşlara borçlarını peşin kapatmaları halinde %25 indirim yapılacağını duyurdu. Yaş, sebze, meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
6: Thank you. Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
7: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Yayın tekrarı.
5: Geleceği ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.
12: Efendim merhabalar, herkese musmutlu akşamlar diliyorum. Bir cuma akşamı Fatma Sadıç'la Hayatımız Eğitim programına yeniden hoş geldiniz. 91.8 frekansında, Radyo Radar'da ve Kayseri Radar ekranlarında yeniden birlikteyiz. Malum geçtiğimiz programlarda YKS ile ilgili ve LGS ile ilgili işin hem psikolojik yönünü hem akademik yönünü ele aldık. Sınav geldi, geliyor derken sınav geçti bile. Şu an sessiz bir bekleyiş içerisindeyiz. Sınav sonuçları açıklanacak. Heyecanlı annelerden biri olarak ben de bekliyorum bunu. Sonrasında başlayacak bir tercih süreci. Tercih sürecinde yine burada sizleri inşallah konusunda uzman kişilerle bir araya getireceğiz ve oraları da detaylıca konuşacağız. Ancak dedim ki malum artık yaz ayları geldi. İnsanlar biraz rahatladı. Çocuklar okullarını bitirdi. Hem biz büyüklere yönelik, velilere yönelik hem de çocuklara yönelik biraz da işin sosyal yönünden bahsedelim ve Pilates eğitiminden bahsedelim istedik. Araştırmalarımız sonucunda da bu konuda oldukça yetkin, alanında iddialı, pek çok deneyime sahip Sayın Tuğba hocamı bulduk. O da davetimizi kırmadı ve bugün bizi Pilates'le donatacak. Pilates'in ne olduğu ile ilgili kafamızda ne varsa hepsini ona soracağız. Siz de bu süreçte sorularınız olursa yazabilirsiniz. Reji bize iletir, biz de konuğumuza sorarız ve güzel, anlamlı bir program olur diye düşünüyorum inşallah. Müsaadenizle ben bugün konuğuma dönüp bir ona hoş geldin demek istiyorum. Bugünkü konuğumuz Pelit Stüdyosu'nun sahibi, Pilates eğitmeni Sayın Tuğba Pelit Soykuvvet. Bir aradayız. Biraz önce de hoş anılardan bahsettik. Yayın esnasında birlikte bahsederiz. Kendisi pek çok alanda eğitim veren bir insan. Tabii bunları kendi dilinden ve kendi ağzından dinleyin istiyorum. Hoş geldiniz Tuğba Hocam.
13: Merhabalar, hoş bulduk Fatma Hanım. Öncelikle bana burada yer verdiğiniz için, programınıza dahil ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben Tuğba Pelit Soykuvvet, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük mezunuyum. Kayak uzmanıyım aslında, kayak eğitmeniyim. Bu alanda da kendimi çok geliştirdim. Daha sonra bir alana yönelmem gerektiğini düşündüm ve bu da Pilates oldu. Pilates üzerinde yeterli eğitimleri aldıktan sonra kendimi de hazır hissettim ve kendi stüdyomu açtım. Şu anda Pelit Pilates stüdyoyu işletiyorum. Aynı zamanda eğitmenliğini yapıyorum. Onun haricinde benim şu an söyleyeceğim pek bir şey yok.
12: Ben program öncesi Tuba Hanım'la tanışmaya stüdyosuna gittim. Pırıl pırıl mis gibi içime çok sindi. Allah bol bol kazançlar sağlasın inşallah diyerekten temenniyle başlamak istiyorum programa. Şimdi ben aslında kışın da bir kayak eğitimiyle ilgili program yapmak istemiştim ama yoğun sınav süreçlerinden dolayı, yoğun gündemlerden dolayı bir türlü kayak programına zaman yetmemişti. O zaman şöyle yaparız. Kayak sezonu açıldığında hocam bir kez daha bir araya geliriz. Bu sefer de kayağı konuşuruz madem. Kayak yaparken gelinlik giymiş bir insan olarak da sizin yine tecrübelerinizden faydalanmak isteriz inşallah.
13: Teşekkür ederim.
12: Aslında pilatese gireceğim ama tabii sizin şu söyleminizden sonra aklımda şu oluştu. Neden pilatesi kendinize yakın buldunuz? Pilatesi kayaktan ya da diğer eğitim verdiğiniz alanlardan farklı kılan şey neydi ki bu alanda yetkin, etkin ve eğitimci olmak istediniz?
13: Çünkü pilates kasları çok güzel güçlendiriyor, esnekliği artırıyor. Kendimizi daha zinde hissediyoruz. Egzersiz yaparken yani oradan alıp kendimi başka bir yere götürüyormuş gibi hissediyorum ve yaptığım işte de kayak da olsun ya da fitness da olsun beni güçlendirdiğini hissediyorum. Ve bunun da metotlarını öğrenmek için çok çaba gösterdim, yıllarımı verdim. Bunun üzerinde de işte eğitimleri alıp dediğim gibi eğitmenliğini aldım. Herkese bir katkıda bulunabilir miyim? Bunun üzerinde çalışabilir miyim? Elimden geleni yapmaya çalıştım. Umarım da iyi bir şeyler yapıyorumdur.
12: Harika işler çıkarıyorsunuz hocam. Peki yavaş yavaş konumuza ısınalım diyorum. Çünkü pilates kelimesi herkesin dilinde. Pilatese gittim, pilatese gideceğim, pilates yapmalı mıyım gibi gibi pek çok soruları soran insanlar var. Ama pilatesin ne olduğunu bilen kesim çok fazla değil. Yani neye gittiğini, neyi arzuladığını, neden arzuladığını bilinçli bir şekilde bilen insan sayısının oldukça az olduğunu düşünüyorum. Ki dün yine ben hocamı ziyaret ettim ve ilk onu sordum. Pilates kelimesi ne demek? Hani benim kafamda acaba pilatesin sportif bir anlam, bir kavram mı olup olmadığını sorgulamak istemiştim ve hocam bana hikayesini anlattı. Şu an aynı olayı seyircilerimizle de dinleyicilerimizle de paylaşmanızı istiyorum. Ne demek pilates? İsmi nereden geliyor?
13: Pilates Joseph Pilates'ten geliyor. Joseph Pilates kendisi astım hastası ve aynı zamanda kemik hastası, yani kemiklerinde erime, kemiklerinde sertleşmemeden kaynaklı olarak kendi üzerinde bir metot üretmek istemiş. 1883 yılında doğmuş Joseph Pilates ve o dönemde 20. yüzyılda Birinci Dünya Savaşı'nın olduğu dönemde Joseph Pilates askerlere, hastalara ve aynı zamanda gelen yaralı askerlere yardımcı olmak için bu metodu üretmiş. Kasları güçlendirmek için, esnekliği artırabilmek için, kemik yoğunluğunu artırabilmek için bir metot üretmiş. Ve bu da Pilates olarak kendi soy ismini almış aslında Joseph Pilates'ten. Oradan geliyor. Biz de bunu günümüze kadar taşımışız. Yani birçok metodunu üretmişiz. Bu alanda farklı farklı metotlar, klasik Pilates, modern Pilates, aynı zamanda reformer Pilates olarak ya da klinik Pilates olarak bunu üretmişiz ve bunu çağımıza uydurmuşuz aslında. Yani çok insana da bu alanda çok faydası olmuş. Çünkü hastalar ameliyat öncesi, ameliyat sonrası güçlenmesi gereken hastalarımıza yardımcı oluyoruz bu konuda aynı zamanda. Tabii sporcularımız için de geçerli. Bale sporcularına, ilk başta dans dönem geçtikten sonra, savaş dönemi geçtikten sonra bale sporcularına, baletlere hepsine yardımcı olmuş. Ve biz de bunu günümüzde artık çağımızın spor diyebiliriz pilatese. Günümüze taşımışız. Biz de bunu zihin ve beden bütünlüğünü koruyarak, kaslarımızı güçlendirerek insanlara faydalı olduğumuzu düşünüyoruz.
12: Peki Joseph Pilates kendi ürettiği bu yöntemden fayda görmüş mü? Yani çünkü enteresan bir şey söylüyorsunuz. Aslında Pilates kasları güçlendiren bir spor ama kemik yoğunluğu düşük olan, kemik sertleşmesi az olan bir insanın geliştirdiği bir yöntem olduğunu söylüyorsunuz. Yani kasların güçlenmesinin kemiklere de mi katkısı var hocam?
13: Tabii ki nefes kontrolüyle yapılıyor çünkü. Biz kası bir nasıl bir egzersiz yaptığımızı düşünelim. Pilatesi tamamıyla bir egzersiz olarak düşünemeyiz zaten. Pilates kontroloji sistemiyle hareket eden bir alan, bir metot. Biz bacak çalışabiliyoruz hareket esnasında. Ama aynı zamanda kontroloji sistemiyle kor bölgemizi, kollarımızı, sırtımızı, aynı zamanda ayak baş parmağımıza kadar her tarafımızı hissediyoruz. Yani derslerimizden çıkan öğrencilerimizin çoğunluğu zaten bunu söylüyor. Hocam çalışmayan hiçbir yerimiz kalmadı. Nasıl oldu? Yani şimdi bacak çalışıyoruz diyoruz ama kontrolör sistemi sayesinde tüm vücudu aynı anda, tüm bedeni aynı anda hissederek insanları mutlu bir şekilde uğurluyoruz.
14: Zaten aslında en çok karıştırılan yerlerden birisi de tam bu bahsettiğiniz nokta bence hocam. Egzersiz yapmanın pilates olduğu düşünülüyor halk arasında. Egzersiz yapmakla pilates yapmak arasındaki temel fark kontrol mü olması?
13: Kontrol, kontrolör sistemi. Yani bu sistem olmazsa eğer pilatesi adlandıramayız. O zaman normal bir egzersiz ya da bir hekim tarafından önerilmiş boyun egzersizleri diyebiliriz. Boyun egzersizi yaparken orada hiçbir hekim nefesinizi tutmayın, şu hareketi bu şekilde yapmayın demiyor. Biz başlı başına, dersin başından sonuna kadar her hareketi kontrol ederek insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.
14: Daha bütünsel bir şeyden bahsediyoruz.
13: Daha bütünsel.
14: Egzersiz yaparken biz aslında hayatımız boyunca fark etmediğimiz bir kasımız var ve hiç dokunmuyoruz ve hiç çalıştırmıyoruz ki ben de aletli pilates, reformer pilates değil mi hocam? İkisi evet. Aynı şey, birazdan bahsedeceğiz. Aletli pilates yapan birisi olarak hani bunu söylüyorum, dediğiniz gibi. Diyorum ki burada bir kas mı varmış? Bu hani çalıştıktan sonra halk dilinde hamlamak diyoruz biz buna. O çalışmayı yaptıktan sonra benim diyorum burada bir kasım ağrıyor. Burada bir kas mı vardı? Daha önceden fark etmediğim bir kasımın orada olduğunu ve yine o aletli pilatesin üzerinde girdiğimiz şekilleri düşündüğümüz zaman diyorum ki hani bu hareketi şimdi neden yapıyoruz? Aslında bakıyoruz ki işte kalçanın bilmem ne tarafındaki ne kasını oynatmak için yapılmış bir hareketten bahsediliyor dediğiniz gibi. Ama yürüyüş yapmak, hani spor insanın hayatında her zaman olması gereken bir şey ama pilates bu sporu daha kapsayan ve daha anlamlı kılan bir dal diyebilir miyiz?
13: Tabii ki öyle diyebiliriz. Aslında derin kor kaslarımızı çalıştırdığı için sizin az önce bahsettiğiniz nokta önemli. Hiç bu kasım var mıymış diyorsunuz ya, yani bunun olması çok normal. Çünkü en derindeki, en çalışmayan kaslarımızı çalıştırarak, onu hissederek, onu yani bütün bedeninize hakim olacak şekilde hissederek yaptığımız için zaten buna biz pilates diyoruz. Ve bu pilates sayesinde birçok insan yani daha zinde, omurga sağlığı yerine geliyor. Daha dik bir duruşa elde edebiliyor. Yürüyüşü bile değişiyor. Birçok insanda şu anda yani boyun fıtığı var, bel fıtığı var, skolyozum bile var. Yani kişi belli bir yaştan sonra skolyoz olabilir mi? Gerçekten olabilir. Günümüz çağında çok çalıştığımızdan kaynaklı olarak, duruşumuzdan kaynaklı olarak, taşıdığımız eşyalardan kaynaklı olarak. Ve bu yüzden de pilates yapan şey derin kor kaslarını kontrolör sistemiyle, Joseph Pilates'in metoduyla yapmak aslında.
14: Tabii ki birazdan yine bahsedeceğimiz konulardan biri. Bunun için de eğitimini almış kişilerle birlikte bunu yapmak çok daha kıymetli diyeceğiz ama şunu soracağım. Pilatesi kimler yapabilir? Mesela spor geçmişi olmayan bir insan, yıllardır hiç bir kere bile bir spor yapmamış, bir spor dalıyla uğraşmamış bir insan da pilates yapabilir mi? En küçük kaç yaşında pilates yapabilir? En büyük kaç yaşına kadar pilates yapabilir? Yani pilates yapmanın bir şartı var mıdır?
13: Şöyle, bir şartı yoktur aslında. Her yaşta yapılabilir ama en azından bir 13 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Yani 13-12 yaşlarından itibaren yapılabilir. Neden o yaşlarda? Birçok kişi buna karşı geliyor aslında. 12 yaşında, 13 yaşında reformer pilates yapılmaz. Kas sistemi değişir, boyu uzar, boyu uzamaz. İşte daha farklı bir hale gelir. Hayır, aslında çoğu çocuğumuzda, çoğu gencimizde muhtemelen ki duruş bozukluğu var. Biz de bundan kaynaklı olarak her yaşa uygun diyoruz. Yani kilolu olsun ya da yaşlı olsun, hiç spor yapmamış olsun, herkes pilates yapabilir. Pilatessiz bence şu çağda zaman geçmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü çalışma şartlarımız çok yoğun, çok ağır. Ve herkesin kendini ayırabileceği en azından bir saati olması lazım.
14: Mesela ben bir veli olarak neden pilatese, ya bir yetişkin olarak diyeyim o zaman, bir yetişkin olarak neden pilatese gitmeliyim ya da bir veli olarak çocuğumu neden pilatese yazdırmalıyım? pilates yapan biri ile pilates yapmayan biri arasında temel nasıl farklılıklar olur? Bu insanların yaşam kaliteleri arasında fark oluşur mu?
13: Tabii ki oluşur. Yani şöyle oluşur, nefes kontrolü. Daha doğru nefes alıyorsunuz, daha dik duruyorsunuz, daha zinde uyanıyorsunuz. Çoğu kişi yataktan kalktığında sırt ağrılarıyla, bel ağrılarıyla, omuz ağrılarıyla uyanıyor. Ama pilates yapan bir birey o şekilde uyanmayı uzun vadede aslında kaldırıyor. Yani günümüz açısından söyleyemeyebilirim. Kısa vadede evet kendimizi zinde hissederiz ama pilates uzun vadede kemik erimesini durdurduğu için bir alan, bir noktaya kadar ve aynı zamanda kendimizi zinde hissettiğimiz için, kemik yoğunluğunu artırıp kaslarımızı güçlendirdiğimiz için bir birey uzun vadede aslında genç kalmanın sırrı. Eğer biz genç kalmak istiyorsak, daha zinde olmak istiyorsak pilates yapmalıyız. Yani bir pilates yapanla bir pilates yapmayan arasındaki tek fark budur aslında. Birisi daha zinde, ilk etapta tabii ki çok yorgun oluyorlar, çok yani hamlama oluşuyor. Çünkü çalışmamış hiç bugüne kadar, hiçbir kas çalışmamış. Ama sonrasında fark ediyor ki evet bunun ihtiyacım varmış. Yani benim bunu yapmam gerekiyormuş diyor.
14: Peki hocam pilates bir kilo verme yöntemi midir? Kilo vermek isteyenlere pilates tavsiye eder misiniz? Yoksa hani pilates bir spor dalıdır, zayıflamaya yardımcı mı olur? Zayıflamanın amacı olarak görülebilir mi? Yani ben zayıflamak istiyorum, pilatese başlamalıyım diyebilir mi bir birey?
13: Şöyle, metabolizmayı hızlandırdığı bir gerçek. Aynı zamanda yağ yakımına da yardımcı olduğu bir gerçek. Ama doğru orantıda doğrudan pilates kilo verdirir diyemeyiz. Ama yardımcı olabilir. Yani ekstra isterse diyet yapabilir, isterse kalori açığı yaratabilir kendisine. Ya da işte aerobik egzersizlerle bunu tamamlayabilir. Ama doğru orantıda pilates, evet ben size 10 kilo verdireceğim dersem yalancı bir eğitmen olurum. Yani buna da gerek yok işin gerçeği. Tabii ki de incelme oluşacak kişide. Beden olarak incelme olacak. Çünkü sıkılaşma gerçekleşecek. Esneklik gerçekleşecek. Ortaya güzel bir görünüş çıkacak. Yani giydiğimiz kıyafetler daha böyle estetik duracak. Ama diyemem ki bir ayda ben 3 kilo 4 kilo verdiririm diyemem.
14: Evet, bu bir kişinin çabasına bağlı. Pilates bir kilo verme amacından daha ziyade sıkılaşma, kasları güçlendirme, kemik yapısını güçlendirme ile alakalı bir spor dalıdır diyebiliriz o zaman. Bana bahsettiğiniz bir kemik erimesi yaşayan bir danışanınız vardı. Evet. Ben çok etkilendim. Bence onu da seyircilerimizle paylaşmalıyız. Yani burada özellikle belirli yaşın üzerinde kadın bireyler olarak günün birinde mutlaka bu kemik erimesiyle karşı karşıya kalacağımız dönemler olacak. Ve bunun giderek artan bir şey olmasındansa durdurulabilir bir hale gelmesinin pilateste mümkün olduğunu siz somut olarak bana bahsetmiştiniz. Onu, o hikayeyi ben bir de seyircilerimizle paylaşmanızı istiyorum.
13: Çok uzun bir zaman geçmedi. Yaklaşık bir 4 aylık bir serüvenimiz var o danışanımla. Çok da hevesli, çok da istekli, 50 yaş üzeri. İstikrarlı bir şekilde haftada 2 gün geldi. Ve hocam dedi, ben de dedi kemik erimesi gerilemeye başlamış ve artık bu durma seviyesine gelmiş. Doktorum ne yaptıysan yapmaya devam et, çok güzel gidiyor, harika gidiyorsun demiş ve ben gerçekten orada duygulandım. Yani bir insanın hayatına dokunmak, bir insana yardımcı olabilmek çok önemli. Yani inşallah herkes de bu şekilde doğru bir şekilde ilerliyordur diye de temennimiz var.
14: Tabii yani burada farkındalık oluşturmak adına söyledim bunu. Yani dediğim gibi kemiklerin güçlenmesine, hatta kemik yoğunluğunu artırılmasına bu kadar katkısı olan bir spor dalının insanların bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle de somut örneklerinin olduğunu bilmesini istiyorum. Belki de bizi dinleyen ya da izleyenlerden bu sorunu yaşayanlar vardır ve bu kadar, tabii çok kolay demeyelim ama ulaşılabilir artık günümüzde bir yöntem varken neden tercih edilmesin?
13: Evet, yani tercih edilmesi gereken bir alan. Bir fitness kadar hızlı bir etki göstermese dahi, çünkü fitness'ta hızlı bir şekilde kilo verilebilir ya da hızlı bir şekilde kaslarımız daha da büyüyebilir. Ama pilateste biz geleceğimizi alıyoruz aslında, ilerleyen yaşlarımızı alıyoruz. Yani hep omurga dedik, hep kemik yoğunluğu dedik ama pelvik taban kaslarımız da özellikle biz kadınlar için çok önemli. Yani bu noktada değinmek gerekiyor. Pilatesi doğru bir şekilde yaparsak pelvik taban kaslarımızı kuvvetlendirerek bel ağrılarımızdan tamamen uzaklaşabiliriz.
14: Ben de bir makalede bunu okumuştum. Özellikle 40 yaş üstü kadınlara mutlaka pilatesin önerildiğini, hatta onlar için en doğru spor dalının pilates olduğunu. Çünkü kasları güçlendirerek omurga yapısına ve kemik yapısına destek verdiğini okumuştum ben de. Hatta kızım da şey demişti, dediğim gibi ben de aletli pilatese gidiyorum. Anne bilerek mi yaptın, bilmeyerek mi yaptın ama kendin için en doğru seçimi yapmışsın diye bana söylemişti. Peki hocam, şimdi birazdan daha detaylara gireceğiz ama şunu sormak istiyorum. YouTube'dan video izleyerek pilates yapabilir miyiz?
13: Mat pilates mi, reformer pilates mi diye sormak istedim.
14: O zaman şöyle yapalım. Öncelikle pilatesin türlerinden bahsedelim ilk isterseniz. Kaç tür pilates var? Belki soru doğru değildir. Hani bunu siz düzeltebilirsiniz. Çünkü hani benim de bildiğim mat pilates var. Bir de reformer pilates var. Ama belki bunu profesyonel anlamda baktığınızda pek çok dalı ve yan alanı olabilir. Ama hani bizim profesyonel olmayan insanların, size danışan olarak gelen insanların karşılaşacağı kaç tür pilates var ve bunların temelde birbirlerinden farkları neler? Birbirlerine avantajları neler ve dezavantajları neler?
13: Evet. Şöyle iki tür pilates var diyebiliriz. Yani ekollerine girmezsek eğer. Mat pilates ve reformer pilates. Mat pilatesi zaten minder üzerinde yapıyoruz. Reformer pilatesten ayıran tek özelliği herhangi bir desteğimiz yok. Yani reformer pilateste yay desteği kullanabilirken mat pilateste minder üzerinde yaptığımız hareketleri tamamen kendi vücut ağırlığımızla yapıyoruz. Ve bu yüzden biraz daha zorlayıcı oluyor. Ve biraz daha kontrol istiyor. Eğer ki kontrolsüz bir şekilde yapılırsa mat pilates egzersizleri, yani çok ileri düzey olmasa da belli başlı sakatlıklara yol açabilir. Çünkü YouTube'da tabii ki güzel eğitimler veren hocalarımız var. Ama kontrollü bir şekilde yapılmazsa, bir hoca eşliğinde yapılmazsa, hele ki eğer ki daha önceden bir spor geçmişi yoksa, yanlış bir hareketle kendisini sakatlayabilir. Ama bu %100 doğru da olmayabilir çünkü yapabilir. Kişiye göre değişiyor. Aslında kişi eğer ki kendini biliyorsa, daha önce bunun eğitimini aldıysa, başka bir yerden olur ya da yani aynı hareketleri tekrarlayarak öğrendiyse. Çünkü kas bir mekanizma gibi düşünün. Kas hafızası her şeyi hatırlayabilir. Belki bugün yaptığımızı 10 yıl sonra tekrar yapabiliriz ama biraz üzerine gide gide yapabiliriz. Yani metot olarak da baktığımız zaman reformer pilates, mat pilates dedik. Reformer pilatesi de, mat pilatesi de içerisinde bölebiliriz. Klinik pilates diyebiliriz. İşte hamle pilatesi diyebiliriz. Modern pilates diyebiliriz. Klinik pilateste ya çoğunlukla şu anda fizyoterapistler eşliğinde yapılabilir pilates türleri var. Yani klinik pilates olarak bir doktor eşliğinde, doktorun onayı, doktorun önerisi eşliğinde bir fizyoterapist güzel bir şekilde rehabilite edebiliyor hastaları ya da işte danışanları diyebilirim. Onu da işte bel fıtığıdır, boyun fıtığıdır. İşte ileri düzeyde bir skolyozu varsa buna bir pilates eğitmeninden ziyade, eğitimini almadıysa eğer, altını çizeyim. Çünkü eğitimini almış bir pilates eğitmeni de skolyoz tedavisi yapabilir. Ama sadece belgeyle geldiyse bir pilates eğitmeni fizyoterapistten alınmasını tabii ki de öneririz biz.
14: Klinik için bahsediyorsunuz.
13: Klinik için. Yani çağdaş bir pilates baktığımız zaman da bizim yaptığımız şu an günümüze uyarlanmış reformer pilates. Reformer pilateste zaten biz öncelikle bir postür analizi yapıyoruz ilk derste. Sonra hizalanmayı gösteriyoruz, makineyi tanıtıyoruz. Doğru nefes alışverişiyle hareketi bir bütün hale getirerek kişiye öğretip yapıyoruz. Aslında bu biraz daha çağımıza uygun, kişiye özel bir pilates. Yani sizin buna ihtiyacınız vardır. Yapacağımız benim, sizin benden bir isteğiniz vardır. Benim sizden bir isteğim vardır. Onu uyarlayarak yaptırdığımız egzersiz türleri var. Bu şekilde.
14: Peki hocam, dediğim gibi mat pilatesle aletli pilatesin arasında aslında adından belli reformer bir alet farkı var. Evet. Ve bu alet
12: işleri daha kolaylaştıran ve güvenli hale getiren bir şey diyoruz. Hı-hı. Ama yine hem mat pilatesi yapan birisi hem de reformer pilatesi yapan birinin mutlaka bir eğitmenle birlikte çalışmasını tavsiye ediyorsunuz, değil mi?
13: Tabii ki. Çünkü yani istemeyiz hiç kimsenin sakatlanmasını, hiç kimsenin yani istemediğimiz bir şekilde kendisini 6 ay belki tedavi görmesini. Çünkü en ufak bir kas yırtığının sonucu bir 6 ay tedavi demek. Yani bunları istemediğimiz için bir eğitmen eşliğinde yapılmasını, doğru bir şekilde yapılmasını her zaman isteriz.
12: Özellikle reformer pilates son zamanlarda dediğiniz gibi çok popüler oldu. Evet. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlarla, işte böyle bir takım estetik duruşlarda yukarıdan kendini asanlar, işte aşağıdan ayağını kuğu gibi yapanlar derken insanların aslında gündemine sosyal medya ile birlikte oturdu ve belki pek çok insan aletli pilatesi bundan mütevellit bir şey zannediyor. Yani gittiği andan itibaren bu duruşları yakalayabileceği, bu hareketleri yapabileceği bir şey zannediyor ama ben işin içine giren biri olarak gördüm ki onları yapmak için böyle bir fırın ekmek yemek lazım, kasları epey bir geliştirmek lazım. Haftada iki kere aletli pilates yeterli bir sayı olduğu için mi iki kere yapılıyor? Yani üç kere insanları daha mı yorar? Bunu kim belirliyor, neye göre belirleniyor?
13: Yeni başlayan bir birey için ve hiç spor yapmamış bir birey için 2 ya da 3 gün yeterli. Ama aktif bir şekilde spor yapmış bir kişi haftada 4 gün bir formül yapabilir. Bu kişiden kişiye değişebiliyor. Yani o da işte bireyselleştirilmiş bir durum. Yani kişiye özel olması bu yüzden önemli. Çünkü biz dediğim gibi reformer başında kişiyi analiz ediyoruz aslında. Bu insan haftada 4 gün yapabilir. Bu düzeye gelebilir. Ben insanı yatağından kalkamayacak halde bir pilates yaptırıyorsam zaten yanlış yapıyorum. Yani haftada 2 gün yeterli olacağı yerde 4 gün yaptırmak tabii ki de yanlış olur. Kişiye göre değişebiliyor.
12: Bunu zaten eğitmenler belirleyecektir diye düşünüyoruz. Ama tabii grup derslerinde bu ayrıcalığı yakalaması insanların biraz zor diye düşünüyorum. O yüzden pilateste sizin de dün bana bahsettiğiniz gibi aslında bireysel olarak eğitim almak ve bireysel olarak yapmak en doğrusu, değil mi?
13: En doğrusu evet, bireysel yapmak. Ama bu da içinde bölünebilir. Şimdi bende herhangi bir sağlık problemi yok. Benim gibi birkaç tane daha arkadaşım var. Biz bir grup olarak ve aynı seviyede aynı şekilde egzersizleri yapabiliriz ama birisi başlangıç, birisi orta, birisi ileri düzeyde bir sınıfta verim elde etmek de imkansız. O yüzden grup dersleri dahi olsa içinde bir ayrıştırma yapılması gerekiyor.
12: Bunun için de eğitmenlerin grupları oluştururken profesyonel davranması ve iyi bir gözlemci olması gerekiyor. Aslında burada konuştuğumuz her şeyde eğitmenin çok aktif bir rolü olduğundan bahsediyoruz. Yani belirleyici olmasından bahsediyoruz. Peki kimler pilates eğitmenliği yapabiliyor bu ülkede? Pilates eğitmeni olmak isteyen burada izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz varsa, gençlerimiz varsa ki benim hitap ettiğim kesim özellikle şu anda meslek oluşumlarına dair araştırmalar yapılan gençler var. Kimler pilates eğitmeni olabilir? Hangi alanlardan mezun olanlar bunu yapabilir? Sporla alakalı bir bölümden mezun olmayan bir insan da pilates eğitimi alabilir mi? Eğitmeni olabilir mi?
13: Evet, günümüzün en büyük problemi aslında bu. Yani biz spor bilimleri fakültesi mezunları olarak bir pilates eğitmeni olabilirken, tabii biz buraya mezun olduğumuz bölümden kaynaklı olarak gelmedik. Yani belli başlı federasyonların eğitimlerini alarak, seminerlerine katılarak, belki 8 senedir yapıyorum ben pilates eğitmenliğini. O zamandan bu zamana gitmediğim eğitim, gitmediğim seminer kalmadı. Ama günümüzde şu anda sadece beden eğitimi mezunları değil, her alanda, herhangi bir alanda mezun olan kişi de pilates eğitmeni olabilir. Hatta lise mezunları dahi olabilir. Şöyle, Bunun için de belli başlı sınavlara tabi tutuluyorlar tabii ki. Temel eğitim antrenörlük bölümünden 5 farklı sınava giriyorsun. İyi bir anatomi bilmen gerekiyor, iyi bir fizyoloji bilmen gerekiyor. Bu sınavları geçtikten sonra federasyonun sınavlarına girerek yardımcı eğitmenlik belgesi alıyorlar. Sonra aldıkları belgenin üzerine bir seminere katılıp tekrar temel eğitim antrenörlük sınavlarına girerek tekrar federasyonun eğitimlerine katılarak temel antrenör olabilip aynı zamanda da bir işletme açabiliyorlar. Şimdi bu alanı yaratabilmek için yaklaşık bir 3 senenin geçmesi gerekiyor. 3 sene geçerken de bu işin içerisinde iyi bir şekilde kendini bu işe hazırlamak gerekiyor, istikrar gerekiyor. Yani evet, ciddi manada güzel bir iş, kazançlı bir iş, yapılabilir bir iş. Yani ama istikrar varsa ve sabır varsa, insanları tanımak istiyorsa, bedeni tamamen analiz etmek istiyorsa güzel bir bölüm. Yani sadece beden eğitimi mezunları değil, diğer alanlardan mezun olan arkadaşların da yapabilmesi için gerçekten özveriyle bu alanda çalışmaları gerekiyor. Çünkü biz insanlara dokunuyoruz. Yanlış bir egzersiz, yanlış bir hareket sonucunda kime neler olabilir? Ya da bunun sonucunda belki davalık olmayabilir ama sonucunda karşıdaki insanda verdiği hasarın
14: vicdani yükü
13: veya işte yapabileceklerinin sonucunda o insanın hayatındaki etki nereye gelecek? Evet. O yüzden tabii ki de olabilir herkes.
14: Evet, yani bu konuda ilerlemek isteyen, bu konuyu kendine meslek edinmek isteyen, bu konuyla ilgili kendine bir iş yeri açmak isteyen insanların araştırma yaptığında önlerinde tıkayan hiçbir şey yok. Özveri ve çalışkanlıkla gerekli sınavları, gerekli belgeleri aldıklarında bu işi yapabilirler. Ama tabii sizin de bahsettiğiniz gibi öncelikle uğraştıkları şeyin bir insan olduğunu unutmadan bu mesleği seçmek gerekiyor diye belirtelim. Peki yine dediğim gibi biraz önce bahsettik ya, çok popüler oldu bu reformer pilates diye. Mat pilatese göre, ki ülkemizde mat pilates çok uzun yıllardır olan bir şeydi. Reformer pilates daha yeni yeni böyle yerini oturan, bulan bir şey oldu. Neden bu kadar çok insanlar tarafından tercih edilmeye başladı, talep görmeye başladı, bununla ilgili stüdyolar açılmaya başladı? Gerçekten mat pilatese göre daha kolay mı olduğu için, daha avantajlı mı olduğu için, daha kısa sürede mi sonuç verdiği için neden oldu?
13: Daha kontrollü ve hoca eşliğinde yapıldığı için. Tabii ki de mat pilates de hoca eşliğinde yapılabiliyor ama grup derslerine baktığımız zaman bir müzik eşliğinde 30 kişiyle aynı anda mat pilates egzersizleri adı altında dersler veriliyor. Ama reformer'da öyle bir kaçma imkanı yok diyelim. Yani içeride maksimum olacak kişi sayısı 8 kişi diyelim. 8 makine var, 8 öğrenci var ve 8 öğrenciyle aynı anda ilgilenebileceğin bir alanın var. Herkesi kontrol edebiliyorsun, herkesi görebiliyorsun. Ve insanlar artık özel ilgi de istiyor. Ve bunun haricinde bilinçli bir toplum da yetişiyor. Hekimlerimiz aynı zamanda rahatsızlığı varsa pilatese de yönlendiriyorlar. Ve bunların da çok önemi var. Ve sosyal medya, daha önce de değindiniz orada. Sosyal medyada verdiğimiz pozlar. Aslında birçok kişi de bundan da kaçıyor. Yani aldığı öneri üzerine reformer'a gelenler, ya işte bu hareketleri yapabilir miyiz ki hocam? Gösterdiği hareketler biraz da şov kısmı aslında. Yani tabii ki Cadillac'ta yaptığımız egzersizler çok estetik, çok güzel durabilir ama o hareketleri yapabilir düzeye gelene kadar çalıştığımız süreci kimse bilmiyor. Yani orada çünkü kas gücü gerekiyor. Beklemek için yani gerçekten iyi bir kuvvet gerekiyor. O yüzden çoğu kişinin artık bu alana yönelmesinin sebebi biraz sosyal medya, biraz bilinç, biraz da özel ilgi aslında. Çünkü bireysel bir ilgi var. Yani bir süre sonra ben sizi 2 hafta içerisinde artık tamamen röntgen çekecek hale gelebiliyorum. Eğer ki gerçekten bir eğitmensem, gerçekten karşımdaki insanı görebiliyorsam. Ve o yüzden reformer pilates tercih ediliyor.
14: Bu arada Cadillac'tan bahsettik. Ben de ilk gittiğimde Cadillac deyince ne alaka Cadillac falan demiştim. Orayı da bir açalım hocam. Dinleyenlerin ve izleyenlerin Cadillac dediğinizde neyi anlamaları gerekiyor?
13: Cadillac da yine reformer'ın bir türü. Aslında aynı makina. Tower'la, kuleyle yapılan, kulenin etrafında barların olduğu aslında dikdörtgen bir mekanizma düşünün ve onun üzerinde esneme hareketleri, kuvvet egzersizleri, direnç egzersizleri. Orada biz işte amuda kalkıyoruz, o ne var ki bunda gibisinden yorumlar alıyoruz ama oradan aşağı çok düşen insanlar da oluyor. Cadillac da reformer'ın bir parçası ama ileri düzey bir parçası diyelim.
10: Evet.
13: Yani kişi hazır olmadan reformer'da Cadillac'ı almak, Cadillac'da bir poz uğruna sakatlamak doğru değil.
10: Peki hocam, şimdi bir insan pilates yapmaya karar verdi. İlk derse geldiğinde nelerle karşılaşacak? İlk dersten beklentisi ne olmalı? Sonrasında nelerle karşılaşacak? Ders anında nelerle karşılaşacak? Bunu seyircilerimize ve dinleyicilerimize söyleyelim isterseniz.
13: Şöyle, birçok karışıklıkla karşılaşacak ilk derse geldiğinde. Çünkü önce biz eğitmenler önce kişinin postür analizini yapacağız. Yani bu kişide omuzlarda içe dönüklük var ya da işte O bacak var, X bacak var. Bel fıtığı varsa gerekli ekipman yerleştirilecek. Boyun fıtığı varsa keza aynı şekilde. Ama onun haricinde kişiye kontrolör sistemini, yani yine Joseph Pilates'in sistemini aktarmak için önce nefes kontrolünü anlatacağız. Hizalanmayı anlatacağız. Ve sonra hareketlerde, hareket esnasında nefes alıp vermeyi öğreteceğiz. Hareketle beraber bir bütün olarak öğrettiğimiz için kişi orada biraz zorlanacak. Bayağı zorlanacak. Yani kolumu indirirken bacağımı uzat diyorsun, o sırada nefes al diyorsun, o başını da kaldır dedin. Yani biz nasıl bu hale geldik hocam? Yani ben bunu nasıl yapacağım? Bir yandan ayak düşer, bir yandan kol havada kalır ve orada da işte kontrolör sistemi girdi devreye. Neden? Çünkü zihin ve beden bütünlüğünü koruyarak kasları çalıştırmak, esnekliği artırmak. Zaten hedefimiz de buydu. Yani zihin ve beden bütünlüğü, zihnimizi çalıştırırken oradan tamamen kasımıza odaklanmış oluyoruz. İlk ders bunları yaşayacak. Hatta bir 10 ders de bunları yaşayacak. 10 dersin sonunda artık kişi, ben pilates yapıyorum, artık bedenimde bu değişiklikleri görüyorum, İncelmeye başladım ya da daha zinde uyandım, daha rahatım, omuzlarımda bir dik duruşluk başladı. Yani bunları söyleyerek geldiğinde de zaten yapmış olacağız pilatesimizi.
10: Peki hocam, yine yaygın bir görüş var. Pilatesi kadınlar yapar. Pilates kadın sporudur. Baktığımız zaman da hakikaten herhalde en çok talep eden grup kadınlar. Gerçi biraz önce bahsettiğimiz yönlerde kadınlara büyük katkıları var. Daha çok ihtiyaç duyuyor olabilirler ama dün siz bana dediniz ki benim erkek gruplarım var, erkek öğrencilerim var, danışanlarım var pilates yapan dediniz. Belki buradan da pilates kadın sporudur diye bakıp da hiç ilgilenmeyen ama aslında ona çok uygun bir spor olduğunu fark etmesi gereken bir grup vardır. Onlara neler söylemek istersiniz?
13: Tamamen yanlış düşündüklerini söyleyebilirim. Çünkü pilates sadece kadın sporu olamaz, olmamalı. Bu düşünce tamamen silinmeli, yaygınlaşmalı erkekler tarafından da. Neden? Çünkü erkekler biraz daha büyümeyi seviyorlar. Biz pilateste büyümüyoruz, biz pilateste güçleniyoruz. Daha kuvvetli oluyoruz. Benim kendi öğrencilerim var. Bana güçlenmek için geldiler ama onların postür analizini yaptıktan sonra başladığımız ve şu anda devam ettiğimiz süreç arasındaki farkı kendi aynada baktıklarında fark ettiklerinde hocam doğruymuş. Evet, çok zorlandılar. Çünkü gerçekten zorlandılar. Kasları büyük olduğu için, iri olduğu için, hiç esnetilmediği için hep biraz hadi erkek daha güçlüdür, daha kuvvetlidir, daha ağır kaldırır. Sonucunda hiç esnememiş ama. Esneklikleri arttı. Daha düzgün durmaya başladılar. Bağdaş kuramayan öğrencilerim vardı benim. Hiç bağdaş kuramıyorlardı.
10: Kaslar yeterince esnek olmadığı için.
13: Çünkü kısalmalar başladı. Evet. Kaslarda oluşan kısalmalardan kaynaklı olarak kişi dik duramıyor. Bağdaş kurduğunda geriye devriliyor. Geriye devrildiğinde bu sefer yani öyle bir görüntü var ki bir süre sonra bu evet bir problem yokmuş gibi görünse dahi o kişi de ilerleyen yaşlarda kifoza çevirecek. Omurga tamamen C formuna dönecek ve bu C formundan dolayı sırt ağrısından hiç rahat edemeyecek. Sürekli C formunda gezip hayatını bu şekilde idame ettirmek zorunda kalacak.
14: Çünkü kaslar kısaldıkça omurganın üzerine baskı yapması artacak. Bu da vücut formunun değişmesine sebep olacak.
13: Yani ilerleyen süreçte de artık ameliyata kadar gidiyor bu.
14: Allah'ım korusun. Herkes kaslarına iyi baksın bence. Hocam bir de yine çok yaygın, çok konuşulan ve özellikle kadınların hayatında bir dönem, çok önemli bir dönem olan hamilelik kısmı var. Hı hı. Hamilelik pilatesi de gerek televizyonlardan, yine gerek sosyal medyadan popülerleştiğini görüyoruz. Çünkü hamile pilatesi yapan insanların çok daha kolay doğum yaptıklarını, hamilelik sonrası kilolarını daha rahat verdiklerini, bunlarla ilgili haberleri sıkça duyuyoruz. Bir de işin uzmanına soralım. Şu an hamilelere pilates yapmasını öneriyor musunuz? Tabii ki, ya da önermediğiniz bir grup var mı bu hamileler arasında? Şu kısım hamileler pilatesi yapmasınlar dediğiniz. Pilates yapan bir hamile ile yapmayan bir hamile arasında nasıl farklılıklar oluşacak? Bence önemli bir yer. Belki şu an hamile olan dinleyicilerimiz var ve onlar da bu konunun yabancısı olduğu için, kendilerine sağlayacakları avantajı bilmedikleri için bu konudan uzaktırlar. Onlara bir ışık olalım.
13: Tabii şu şekilde. Öncelikle hamile pilatesi dersleri alıyorum ben. Ama bunu nasıl alıyorum? Doktor onayıyla. Ve 12. haftadan sonra, 3. ayını doldurduktan sonra eğer doktor onay veriyorsa, evet artık pilates yapabilirsin ibaresiyle bana geliyorsa, ben o şekilde o ibare karşılığında reformer pilateste hamile pilatesi yaptırıyorum. Ama şu şekilde, kişi eğer ki hamileliği sürecinde pilates yaparsa, pelvik taban kaslarını kuvvetlendirdiği için bel ağrıları, doğum esnasında çünkü çok fazla omuzlara yük biniyor, çok fazla yani sırt ağrıları, bel ağrıları oluşuyor. Kişinin en başında da dedik, pelvik taban kaslarını kuvvetlendirdiğimizde belindeki ağrıyı yok ediyor resmen. Yani bir mucize olmadığı sürece, yani mucize diyemeyiz bunu, ama kişinin hedefiyle çalıştırdığı kas grubu doğru orantılı. Ve biz de bu süreçte kaslar kuvvetlendiği için metabolizma hızlanıyor. Doğum sonrasında da hızlı bir şekilde kilo verebiliyorlar. Hani ilk başta demiştiniz, pilates kilo verdirir mi? Pilates kilo vermeye yardımcı olur. Çünkü kas, ne kadar kaslarınız kuvvetliyse o kadar metabolizmanız hızlanacağı için kişi de sonrasında, doğum sonrasında da hızlı bir şekilde eski haline gelebilir. Ha, biz hamile pilatesinde karın çalışmıyoruz, evet, ama bacak, kalça, sırt, kol, yani tüm vücut, göğüs, her bölgeyi çalışıyoruz. Karın çalışmamaya özen gösteriyoruz. Bunun da sebepleri çünkü hamile pilatesinde yapılmaması. Yani herkese öneririm ama
14: doğru ellerde.
13: Doğru ellerde ve doktor onayıyla ve bu konuda yetkisi olan kişiyle yapılması gerekiyor. Bu çok hassas bir konu. Hamilelik riski olan bir kişinin de hiçbir şekilde, yani hocasına söylemeden, işte risk var demeden derse gelmesini de kesinlikle önermiyoruz. Çünkü bunların hepsi bir risk taşıyor. Çünkü pilateste biz ağır da çalıştığımız oluyor, hafif de çalıştığımız oluyor. Böyle bir risk varsa hocasına ve doktoruna danışmadan kesinlikle gelmiyor.
14: Aslında sabahtan beridir bahsettiğiniz bu nokta çok kıymetli. Sanırım bizim de bilinçli olmamız gereken yerlerden birisi bu. Şimdi artık Kayseri'de pek çok pilates stüdyosu var ya da farklı stüdyo isimleri altında pilates eğitimi verdiklerini duyuranlar var. Önümüze reklam olarak düşüyor, yolda geçerken tabelasını okuyoruz. Artık sayısı kabul edelim ki oldukça fazlalaştı. Fakat biz burada her pilates eğitimi veriyoruz denilen yere gittiğimizde doğru insanlarla karşılaşacak mıyız? Bu birinci soru. Yani tabelada yazıyor olması bizim orada doğru insanlarla muhatap olacağımız anlamına geliyor mu, bu bir. İkincisi, eğer bu anlama gelmiyorsa, ben bir pilates eğitimi almak istiyorsam, pilates eğitimi almak üzere gittiğim yere hangi soruları sormalıyım? Hangi belgelere bak

0: Yetkili eğitimleri, yetkili sertifikaları var mı? Federasyon tarafından alındı mı? Çünkü biz federasyona bağlıyız, Cimnastik Federasyonu'na bağlıyız ve orada eğer ikinci kademe bir eğitmen değilse, temel eğitmen değilse kesinlikle grup dersleri veremez. Birinci kademesi varsa eğer, yani bunlara önem göstermek gerekiyor. Kaçıncı kademe belgeniz var, iş yeri sizin üzerinize mi, çalışan eğitmenlerinizin eğitimleri tam mı? Yani birçok şeye özen göstermeleri gerekiyor gittikleri zaman. Çünkü herhangi birisi de ders verebiliyor.
1: İşte ben de tam onu söylüyorum. Ben pilates eğitimi almak üzere gittiğimde benim karşıma bir hoca çıktığında, eğer kurumsal bir yer değilse, işte belediyeye bağlı filan bir yer değilse, bunları benim sormak en doğal hakkım diye düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi hani siz orada danışan olarak işte şimdi şu hareketi yapıyoruz, şimdi bu hareketi yapıyoruz dediğinde siz onun söylediğini yapıyorsunuz. Çünkü onun bu konuda yetkin ve etkin bir kişi olduğunu düşünüyorsunuz. Ama düşünüyor olabiliriz sadece. Hani gerçekten ne yaptığını bilmeyen biri olabilir. İşte bizim bunu ayırt etmek için hangi belgeleri sormamız gerektiği ikinci kademe.
0: İkinci kademe bir pilates eğitmeni mi? Federasyon tarafından. Ve eğer hoca iş yeri İki kişinin de üzerine değil, atıyorum bir kişi ya da ben salonumu kendi üzerime açmadım diyelim. Açamıyorsam zaten bilin ki benim yetkim yok. Yani bu yetki sahibi değilse kesinlikle o salondan ders alırken dikkat etmek gerekiyor. Ya tabii ki her şey bir noktada maddiyata da bakıyor. Yani uygun fiyatlı salonlar var. Ücreti çok daha uygun. Yani bu süreçte de insan diyor ki ya diyor, orası bu kadar, ben şuraya gideyim en iyisi diyor ama gittiği yerin neresi olduğunu da bilmiyor. Evet. Kendi sağlığını düşünmek zorunda kişi.
1: Evet, bu noktalara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Peki hocam, klinik pilatesten bahsettiniz. Bir kişinin klinik pilatese ihtiyaç duyduğunu kendinin anlaması mümkün değil. Değil mi?
0: Değil.
1: Bunu ancak bir doktor söylediğinde mi olacak? Nasıl bir süreç bekliyor? Klinik pilates kimlere öneriliyor? Önerilen kişiler nasıl bir yol izliyor? Ve klinik pilates yapılırken daha bütünsel değil de daha bölgesel bir şey mi oluyor? Mesela atıyorum bel fıtığım var benim. Benim fizyoterapistim ya da doktorum bana pilatesi önerdi. Ben bu şekilde gelip size izah mı ediyorum? Siz doktorla işbirliği içerisinde mi oluyorsunuz? Süreç nasıl yürüyor?
0: Öncelikle bir fizik tedavi doktoru önermesi gerekiyor ya da bir ortopedi uzmanı. Yani klinik pilates önerdiği zaman bu alanda artık bireysel, daha yetkin ya da bir fizyoterapist eşliğinde bel boyun fıtığı varsa ve ileri düzeydeyse. Tabii bu varyasyon haline getirilebilir. Bir pilates eğitmeni de girebilir dersine. Onu tedavi de edebilir. Ancak yani bir fizik tedavi doktoru önerdiyse fizyoterapist eşliğinde çalışmasını biz tavsiye ediyoruz. Ya da ileri düzey bir skolyoz varsa bel boyun fıtığında belki bu süreç toparlanabilir. Ama skolyozda toparlanamayacak sonuçlara yol açabiliriz. Skolyoz eğer ileri düzeydeyse kesinlikle fizyoterapist eşliğinde çalışması lazım. Aynı şekilde o fizyoterapistin de bir pilates eğitmenlik belgesinin de olması gerekiyor.
1: Çok önemli burası. Yani sadece fizyoterapist olması yeterli değil. Aynı zamanda pilates eğitmeni de olması lazım ki bu klinik olayı gerçekleştirebilsin.
0: Rehabilitasyon adı altında da verilebilir. Manuel terapiler verilebilir. Ekstra bir kişiye katkı sağlayabilecek bir düzeyde eğitim verilebilir ya da tedavi edilebilir. Ama reformer üzerinde eğer ki yaptırıyorsa kişi, bir fizyoterapist, ikincisi bir de belgesinin olması şart.
1: Peki hocam, yine herkesin bence sormak istediği, karıştırdığı, aradaki farkları bilmek istediği bir nokta var. Hani burada yogaya girip yoga özelinde konuşalım istemiyorum ki, dediğim gibi daha önce bununla ilgili, yoga eğitimiyle ilgili de bir program yapmıştık, ama çok karıştırılıyor ya da aynısı zannedilebiliyor ya da benzer gibi düşünebiliyor. Pilatesle yogayı birbirinden ayıran en temel fark

0: nedir?
1: Yogada esneklik ve nefes ön plandayken, Pilates'te kontroloji hepsi ön planda. Yani kaslar, omurga, aynı zamanda nefes, tüm bedeni hissederek yapabilmek. Yogada biraz daha hem nefes, hem zihin, hem biraz daha esnekliği artırabilmek, bedeni hissedebilmek için yaptığımız egzersizler aslında yogayı biraz daha temsil ediyor. Kolay mı? Bence daha zor yoga.
0: Yoga daha mı
1: Daha
0: zor?
1: zor.
0: Öyle mi? Bakın burada da bu söylediğiniz şey de aslında insanların belki kafasında bir şeylerin oluşmasına sebep olacak. Pilates yogaya göre daha kolay yapılabilir bir spor olarak gerçekleştiriliyor. Haftada dediğiniz gibi iki kere olması yeni başlayanlar için ya da profesyonel spor hayatı olmayanlar için yeterli. Her seansın kaç dakika ya da kaç saat olması gerekiyor hocam?
1: 45-50 dakika yeterli oluyor Pilates için. Doğru bir egzersiz yapıyorsa kişi. Onun fazlasında zaten artık kas yorulmuş oluyor. Fazlasına da Pilates'te gerek duymuyoruz biz. Ama 45-50 dakikayı altında kalıyorsa o zaman da yani yeterli bir egzersiz değil. Doğru bir egzersiz programıyla ilerlersek yeterli.
0: Peki, şöyle bir saate baktım. Maşallah zaman su gibi akmış. Gördünüz değil mi hocam? Yani zaman nasıl geçer derken aslında konuşacak o kadar çok şey var ki biz hocamla konuşurken daha profesyonel, daha teknik anlamda bir takım şeylere değinsek mi diye düşündük ama onlara değinsek artık zaman yetmeyecek.
1: Evet.
0: O yüzden böyle temel anlamda herkesin kafasında oluşan sorulardan bahsedelim dedik. Son olarak ben acaba Pilates'e başlamalı mıyım? Pilates bana uygun mu diye düşünen insanlara bir Pilates eğitmeni olarak Pilates'le ilgili bir mesaj vermek isteseniz ne söylersiniz?
1: Kendi değeriniz için gerçekten pilatese başlamalısınız diyebilirim. Çünkü kendi bedeninizi hissetmeye ihtiyacınız var. Hepinizin, herkesin. Kendi sağlığımız için haftada en azından 2 gün, bir 45 dakika kendinizle baş başa kalıp güzel bir egzersiz yapmanız gerekiyor. Çünkü bu biz kadınlar için özellikle altını çiziyorum. Çok önemli, çok değerli.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum
1: Rica
0: hocam.
1: ederim.
0: Benim için çok keyifli, çok bilgilendirici bir sohbet oldu. Umarım aynı keyfi dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz de almıştır. Sporsuz bir yaşam eksik bir yaşamdır bence. O yüzden sizin de söylediğiniz gibi zamanı kısıtlı olan ama bütünsel bir şey yapayım, kaslarım gelişsin diyen herkese de pilatesle önererek müsaadenizle programı kapatmak istiyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Ayaklarınıza sağlık,
1: Çok teşekkür
0: yüreğinize
1: ederim.
0: sağlık.
1: Çok
0: Çok
1: sağ
0: memnun olduk. Kış döneminde
1: olun.
0: kayakla ilgili yapacağımız programın da sözünü alaraktan
1: İnşallah.
0: söylemek istediğiniz bir şey varsa hemen alayım.
1: Teşekkür ederim. Burada bana da yer verdiğiniz için, bizi de dinlediğiniz için, sorunlarıyla ve her şeyiyle beraber bir bütünsel olarak Pilates'i tanıttığınız için teşekkür ederiz.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Merve de kafasıyla beni onayladı. Evet dedi, artık süre doldu. Biz de müsaadenizi istiyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir konuyla beraber olana dek esen kalın, hoşça kalın.
2: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve zaman zaman parçalı bulutların hakim olduğu durağan bir hava profili öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkış'ta İnce Su Tomarza 23, Bünyan Özvatan Pınarbaşı Sarıoğlan Yahyalı 24, Develi Sarız 25, Felaye ve Yeşilhisar 26 derece, çevre illerde Nevşehir Yozgat 22, Sivas 23, Niğde 21, Kırşehir 26 derece, büyük kentlerde Ankara 23, İstanbul 26, İzmir 30 derece olacak.
3: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gitti. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 23 şirkete kayyum atandı. Denizli'den Balıkesir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. İçerisinde 37 yolcunun bulunduğu otobüste aralarında şoför ve muavinin de olduğu toplamda 18 kişi yaralandı. İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan iki işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı, diğer işçi ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Gazi Osman Paşa'da 2018'de işlenen cinayetle Osmaniye'nin Düzici ilçesinde kaybolan Ayşegül Yaşar'ın ölümüne ilişkin dosyanın yeniden yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını duyurdu. MİT eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İçgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ev ve iş yeri satın alan vatandaşlara borçlarını peşin kapatmaları halinde %25 indirim yapılacağını duyurdu. Yaş, sebze, meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
6: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır. Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
5: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gideceğiz. O yıl yaşanan gelişmeleri ve piyasaya çıkan şarkıları sizlere aktaracağız. Bugün 1995'e gideceğiz.

6 Şubat 1995, Avrupa Birliği'ne girmenin ilk adımı olan Gümrük Birliği Anlaşması imzalandı. Yunanistan, Kıbrıs'ın tam üyelik görüşmelerinin başlaması kaydıyla vetosunu kaldırma kararı aldı. 15 Şubat 1995, Kuzey Irak, Mesut Barzani ve Celal Talebani güçleri arasında fiilen ikiye bölündü.

23 Şubat 1995, Emlak Bank eski genel müdürü Engin Civan'ın İsviçre bankalarındaki 6 ayrı gizli hesabında yaklaşık 5.5 milyon dolarlık bir serveti olduğu ortaya çıktı. 18 Mart 1995, Turist Ömer lakabıyla ünlenen Türk sinemasının yıldızlarından Sadri Alışık hayatını kaybetti. 20 Mart 1995, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonraki en kapsamlı harekatı başlatarak 35 bin askerle Kuzey Irak'a girdi.

21 Mart 1995. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada Kuzey Irak'ta 200 PKK'lı öldürülürken yaklaşık 3000 PKK'lının çembere alındığı belirtildi. 7 Mayıs 1995. Beşiktaş, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 12 Haziran 1995. Tunceli ili kırsalında PKK tarafından pusuya düşürülen askerlerimizden 22 kişi şehit oldu.

0: yine de sen.
1: 16 Haziran 1995. Tunceli'de bir karakolu basan PKK teröristleri 20 askeri şehit etti. 3 Temmuz 1995. Tunceli şehir merkezinde güvenlik güçleriyle çatışmaya giren PKK teröristleri 4 polisi şehit ettiler. 6 Temmuz 1995. Ünlü yazar Aziz Nesin, İzmir Foça'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

7 Temmuz 1995. Irak sınırında başlatılan operasyonda 90 PKK'lı terörist öldürülürken 5 askerimiz şehit oldu. 15 Ağustos 1995. Mardin'in Savur ilçesinde PKK militanlarıyla çıkan çatışmada Mardin Jandarma Alay Komutanı Albay Rıdvan Özden şehit oldu. 17 Ağustos 1995. PKK militanları Diyarbakır-Elazığ karayolunda bir otobüsü taradı. Olayda 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. 27 Ağustos 1995. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde iki ayrı yerde meydana gelen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. 7 Eylül 1995. PKK militanları Hatay'da bir maden ocağında çalışan işçilerden 9'unu kurşuna dizerek katletti. 10 Eylül 1995. Hakkari'de çıkan çatışmada 16 PKK militanı öldü.

11 Eylül 1995. Sümerbank, 103 milyon dolara Hayyam Garipoğlu grubuna satılarak özelleştirildi. 15 Eylül 1995. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çıkan çatışmada 51 PKK militanı öldürüldü. 17 Eylül 1995. İzmir Gazi Emir'de Tansaç Kafe önündeki çöp bidonuna konan bombanın patlaması sonucu 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. 1 Ekim 1995. Afyon Dinar'da meydana gelen 6 şiddetindeki depremde 90 kişi öldü, 212 kişi yaralandı.

7 Ekim 1995, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta bulunan PKK'lılara yönelik sınır ötesi harekata başladı. 10 Ekim 1995, sinema sanatçısı Kadir Savun hayatını kaybetti. 13 Ekim 1995, Tansu Çiller hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 230 red oyuyla güven oyu alamadı. 5 Kasım 1995, CHP-DYP koalisyon hükümeti 172 red oyuna karşılık 243 kabul oyu

0: bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemediğim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldı.
1: 9 Kasım 1995. Bir buçuk yıldan bu yana yaşama savaşı veren sinema sanatçısı Yılmaz Zafer hayatını kaybetti. 15 Kasım 1995. Türk milli futbol takımı İsveç ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. 28 Kasım 1995. Tekstil ve döviz piyasalarının tanınmış isimlerinden Musevi iş adamı Nesim Malki, Bursa'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını

13 Aralık 1995 Avrupa Parlamentosu 149 red oyuna karşılık 343 oyla Türkiye ile yapılan Gümrük Birliği Anlaşması'nı onayladı. 24 Aralık 1995 genel seçimler yapıldı. Refah Partisi %21.1 ile birinci parti olurken ANAP ikinci, DYP ise üçüncü parti oldu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 14 Eylül Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke oldu dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı, dedi. Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadroyla çözüme kavuşturdu. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulunun açılış töreni gerçekleştirilirken aynı zamanda ilk ders zilinin çalınmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir okulumuzla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını buradan söyleyebilirim. Öğretmenlerimiz, emniyetimiz,

0: güvenimiz tam. İnşallah eğitim sezonunun bu yılın sonuna geldiğimizde de bugünden itibaren başladığımız süreci şehrimiz için, ülkemiz için ve dünya için güzel günlerin geçtiğine şahitlik etmek dileğiyle hepinize başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum.
1: Haftanın özeti.
2: Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Tüm okullarımızı yaz boyunca eğitim öğretim yılına hazırlamış olduk. Onarım yapılması gereken okullarımızda onarımlarımızı gerçekleştirdik. Diğer taraftan yeni eğitim öğretim sürecine katılacak olan okullarımız var. İnşaatlarımızı tamamlanan okullarımız var. Onları eğitim öğretim sürecine dahil etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yaparken bu yıl yaklaşık 59 bine kadar bu rakam düşmüş oldu. Yapmış olduğumuz yeni yatırımlar, hayırseverlerimizin katkıları, diğer taraftan da yapmış olduğumuz rasyonel planlamalarla bu süreci yakalamış olduk.
1: Haftanın özeti.
2: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır dedi.
1: Haftanın özeti.
2: 15 Eylül Salı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasının fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtımcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevinden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen rüzgar elektrik enerjisi toplu ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral, ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken, raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor.
1: Haftanın özeti.
2: 16 Eylül Çarşamba, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmaktır. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında arttırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla ilk kez Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Hem okullarımızın kurumsal ve kişisel kapasitelerini artıracak çalışmalara, çocuklarımızın akademik başarılarından sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarına, aile bağlarının güçlendirilmesinden sportif faaliyetlere kadar bir dizi alanı içeren bizim oluşturduğumuz ARGE birimimizle birlikte birlikte oluşturduğumuz 8 adet çatı projelerimiz var.

0: Neden çatı proje diyoruz? Çünkü her okulun sosyolojisi farklı farklıdır. Yani A mahallesindeki bir okulla B mahallesindeki okulun sorunu kimi zaman aynı olmayabiliyor. Çünkü insan sosyolojisi farklıdır. Dolayısıyla çocukların bu farklılıklarını, okul ve ilçe bazındaki farklılıklarını da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Haftanın özeti.
2: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında. Yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi.
1: Haftanın özeti.
2: 17 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
1: Haftanın özeti.
2: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramazsın. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememden ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağız.
1: Haftanın özeti.
2: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesine alınan graderlerin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olduğunu belirtti.
1: Haftanın özeti.
2: 18 Eylül Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
5: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Haftanın özeti.
2: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serdar Tuncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehirler Buluşması kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Haftanın öne çıkan önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar Hava Durumu.
6: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve zaman zaman parçalı bulutların hakim olduğu durağan bir hava profili öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkış'ta İncesu Tomarza 23, Bünyan Özvatan Pınarbaşı Sarıoğlan Yahyalı 24, Develi Sarız 25, Felaye ve Yeşilhisar 26 derece. Çevre illerde Nevşehir Yozgat 22, Sivas 23, Niğde 21, Kırşehir 26 derece. Büyük kentlerde Ankara 23, İstanbul 26, İzmir 30 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gitti. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Alihan Kuri suç örgütü soruşturması kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 23 şirkete kayyum atandı. Denizli'den Balıkesir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. İçerisinde 37 yolcunun bulunduğu otobüste aralarında şoför ve muavinin de olduğu toplamda 18 kişi yaralandı. İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan iki işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı, diğer işçi ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Gazi Osman Paşa'da 2018'de işlenen cinayetle Osmaniye'nin Düzici ilçesinde kaybolan Ayşegül Yaşar'ın ölümüne ilişkin dosyanın yeniden yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını duyurdu. MİT eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ev ve iş yeri satın alan vatandaşlara borçlarını peşin kapatmaları halinde %25 indirim yapılacağını duyurdu. Yaş, sebze, meyve piyasasındaki faiz fiyat uygulamasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur. Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Yayın tekrarı.
3: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum başlıyor.
4: Sevgili Kayseri Radar izleyicileri ve Radyo Radar dinleyicileri, Sivil Toplum programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileriyle bir araya geldiğimiz programımızda bugünkü konuğumuz Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Duygu.
4: Nasılsınız?
5: Türkiye gibi.
4: Anladım.
5: Siz de iyisiniz.
4: Türkiye gibi.
5: Ne kadar kolay anlaşılıyor değil mi? Evet. Türkiye gibi deyince.
4: Evet. Evet. Bizlere sorularınızı 352-336-2598 numaralı WhatsApp hattımızdan ve şu anda izlemiş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz diyerek başlamak istiyorum. Öncelikle dilerseniz sizi tanıyalım, sonra konfederasyonu konuşalım.
5: Ben aslında kendimi sivil toplumla özdeşleştirmiş biriyim. Yani sivil toplumun müşahhas hali deyince ben kendimi görebiliyorum orada. Çünkü hani isim çok güzel, sivil toplum. Ben hakikaten bunu siyasetin de üstünde görüyorum. Yasamanın da üstünde görüyorum. Yargının da üstünde görüyorum. Yani sivil, çok güzel bir şey sivil olmak.
4: Evet.
5: Yani özgür.
4: Bağlı
5: bir
4: değil.
5: Evet, bir baskı altında değilsin, bir yönlendirmeye açık değilsin. Böyle bir zorunluluğun yok. Her şeyi herkesi yönlendirebilecek konumdasın. Ha, herkes bu konumun kıymetini bilmeyebilir. Ama biz bilenlerdeniz. Ve maalesef Türkiye'de ciddi bir sivil toplum zafiyeti var. Sivil toplumun eksikliği var. Türkiye'de bir avuç sivil toplum örgütü var. Aslına bakarsan binlerce, değil mi yani, hatta on binlerce sivil toplum örgütü var. 100 binin üzerinde tahmin ediyorum. İşte bunların içerisinden o hemşehricilik derneklerini çıkartırsan, faaliyet noktasında, hani topluma kalıcı faydalar noktasında kim ne yapıyor sorduğunda işte bir avuç kalıyor. O bir avuç sivil toplum. Yani sivil toplum örgütleri, STK'lar diye bir çatı altında toplanmaktan ben bazen hicap duyuyorum. Yani onlarla aynı sıfatta anılmak hoş değil. Çünkü onların böyle bir kaygısı yok, sivil toplum olmak gibi falan. Kendimi biraz hani sivil toplum olarak tarif etsem yeridir kısaca. Yıllardır, yani 20 yıldan fazladır sivil toplum faaliyetleri yapıyorum. Tüketici hakları, hasta hakları, kooperatif mağdurları, işçi hakları, yani hepsini birleştirdiğinizde zaten size muhatap olmayan bir kitle kalmıyor. Türkiye'deki bütün kitle sizin muhatabınız oluyor. Bu sorunların tespiti noktasında da uğraşmak sivil toplumun işi zaten, görevi. Onu tespit etmek ve ona uygun önerilerde bulunmak. Ama sivil toplum Türkiye'de böyle mi? Değil. Bazen şahit olduğum olaylar oluyor. Bazı toplantılara katılıyoruz. İşte buraya KDK gelmişti mesela. Kamu Denetçiliği Kurumu başkanıyla birlikte uzmanları, ekip geldi. Ve sivil toplum örgütlerini dinlemek istediler. Orada baktım. Yani işte Çanakkale'ye gideceğiz, bize bir otobüs verin. İşte derneğimizin yeri yok, bize bir yer verin falan. Yani böyle sivil toplum olmaz. Yani sivillik olmaz o zaman. İdareden bir şey talep etmek kendi adına, kendi sivil toplum örgütünün şahsına tabiri caizse tırnak içerisinde düşüklüktür. Yani bu sivil topluma yakışmaz. Sivil toplum bağımsızdır ve gönüllülük üzerine kuruludur. Gönüllü. Yani ben kendim, kendi cebimden harcayarak, kendi zamanımdan harcayarak, kendi imkanlarımdan harcayarak bir şeyler yaparım. Kim için? Millet için. Ha, temelde sen varsındır insan olarak. Onunla ilgili bir şeyler yaparsın. Ama bu bütün topluma sirayet eder. Sivil toplum budur. Ama Türkiye'de ciddi bir sivil toplum sıkıntısı var. Sayı çok olsa da,
6: evet,
5: yani muhteva açısından, hani kalite açısından ciddi bir sıkıntı var. Sayı çok ama öz yok.
6: Bunun bir sınırı yok mu? Sayı sınırı, sınırsız mı yani?
5: Tabii yani 1 milyon tane de sivil toplum örgütü kurulabilir. Ben sivil toplum örgütü olsa kurulmasını desteklerim. Hatta gider hepsine üye olurum. Bak, Avrupa ile aramızda birçok fark var. Bu farklardan birisi de sivil topluma katılımdır. Bak, Avrupa'da bir kişi, gelişmiş ülkelerinden bahsediyorum, 8 ayrı sivil toplum kuruluşuna üyedir. Bak, 8 ayrı. Ama Türkiye'de 80 kişi bir sivil toplum örgütüne üye. Yani 80'de bir. Orada 1'e 8. Bak, yani gelişmişlik göstergesi. Niye? Çünkü onlar diyor ki biz katılalım. Yani yönetime katılalım, yön verelim. Çünkü bizi yönetiyorlar. Ve ben yönetildiğim bir yerde eğer yönetime etki edemiyorsam etkisiz elemanım. Bir hiçim. Yani ben hiç olmayı insana yakıştıramıyorum. İnsan hiç değildir. Her şey insan içindir. Bak, yani bizde şöyle bir anlayış da var. Devleti kutsal gören bir anlayış. Kutsal devlet. Ya devlet ne ki kutsal olsun? Yani kutsallık bir manevi durumdur. Yani insana hastır. İnsan kutsaldır. Ve her şey insana hizmet etmek üzerine. Bak, hayvanlar insana hizmet ediyor değil mi? Tabiat insana hizmet ediyor. Organizasyonlar insana hizmet ediyor. Sivil toplum örgütleri. Devlet de bir organizasyondur. Sivil olmayan bir organizasyondur. Ve insana hizmet etmek için vardır. Şimdi insana hizmet etmek için kurulan devleti biz ne yaptık? Devlet kutsal. Dokunulmaz yaptık ve insana dokunmaya başladık. O düşünce devrimini gerçekleştirebilirsek, yani devlet kutsal değil, insan kutsaldır ve insana hizmet etmek için vardır. O zaman biz asıl refahı, müreffehi, huzuru bulabiliriz. Avrupa'da bakıyoruz. Geçtiğimiz aylarda şahit olmuşsundur. Çiftçilerle ilgili bir karar alınmak istendi. Çiftçiler, bakın. Yani toplumun belki de en alt olarak gözüken sınıfı için bir karar alınmak istendi. Oradaki çiftçiler ne yaptı? Uluslararası karayolunu trafiğe kapattı. Belediye binasının önüne vardı, hayvan gübresi pisliği döktü. Yani bak, tepkisini ortaya koydu. Niye yaptılar bunu biliyor musun? Hani sen nasıl gidersin belediye binasının önünü kapatırsın, pislik dökersin, nasıl yolları trafiğe kapatırsın? Benim dedi ya, buralar benim. Buranın sahibi benim.
6: Aynı şey burada yapılabilir.
5: Yapılamaz. İşte o devrimi gerçekleştirmek dedim ya, düşünce noktasında ya da inkılabı diyelim, gerçekleştirmek biraz zordur. O zoru başarmak lazım. Avrupa bunu başardı. Yani orada millete bir dayatma içerisine giremezsin. Hani öyle siyasiler bunu akıllarına bile geçiremezler. Ama biz ta baştan kabulleniyoruz ya. Hani onu kutsal olarak, dokunulmaz olarak, tabi olmak, biat etmek olarak.
6: Korkuyoruz. Öyle mi?
5: Tam o korku var zaten. Ben bizim milletin aslında genetiğinde, doğasında bir cesaret vardır değil mi? Hep bununla övünürüz.
6: Evet.
5: Biz cesur olduğumuz için ta nerelerden geldik, buraları aldık, kafa tuttuk. Gözümüz kara. Fakat işte o devleti kutsal gören anlayış bizim o cesaretimizi kırdı. Ve bu korkaklığa dönüştü. Biz bazen bir takım tepkiler dile getiriyoruz. Bunu en son örnekten yola çıkalım. Geçtiğimiz ay Vakıflar Genel Müdürlüğü kiralara %900 zam yaptı.
6: Evet.
5: Bu çok yanlış, çok acemice, çok böyle hırslı, doyumsuz bir anlayış. Devlete yakışmayan bir anlayış. Hele vakıflara hiç yakışmaz. %900 ne? İşte geçtiğimiz iki sene boyunca kiralar artmasın diye Cumhurbaşkanı %25'le sınırlandırdı ya kiraları. Dolayısıyla piyasanın altında kaldı. Piyasa üste çıktı denilmiyor da piyasanın altında kaldık, biz de piyasaya yetişelim mantığıyla %900 zam yapılıyor ve enflasyonu körüklüyor. Devlet enflasyonu körüklemez. Devlet tam tersi enflasyonu düşürmeye çalışır. Ama bir devlet kurumu enflasyonu körükledi. Vicdansız, Cumhurbaşkanı tarifi tabiriyle vicdansız bir Vakıflar Genel Müdürlüğü ile karşı karşıyayız. O zaman bu kiradan etkilenen bir sürü insanla muhatap olduk. İşte gelin tepki gösterelim. Yani yasal bir tepki. Nedir? Açıklama yapacaksınız.
6: Evet.
5: Tepkinizi dile getireceksiniz. Anarşi yok. Taşlama yok. Taşkınlık yok. Yaralama yok. Mala zarar verme yok. Fikrimizi dile getireceğiz. İnsanlar çekindiler. Telefonla, mesajla beni destekliyorlar. Görünce yolda sarılıyorlar. Allah razı olsun, sorumuzu dile getirdin. Sen neredeydin? Ya işte benim kızı belediyeye girecek diye şey. Benim oğlanı vergi dairesine sokacağız da. Ya
6: biz bak, görünmeyelim gibi.
5: Bu bak aslında var ya, şehir efsanesi tamamen uydurulmuş. Aslında hiç olmayan fakat insanların kendi kendine ürettikleri bir korku. Yani bu imparator, korku imparatorluğu üzerine bir saltanat kuruluyor. Buna fırsat veriyorsunuz. Hı. Ne gerek var? O ayrı, bu ayrı ya. Sen dile getiriyorsun. Bak bu yasal haklarımızı kendi kendimize biz engellersek zaten öteki taraf memnun bundan.
6: Peki bu sefer karşı tarafta demeyecek mi? Vakıfların kirası bile böyle, benimki düşük kaldı. Ben bu sefer yine yükseldim.
5: Ya tabii ki aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Bak şey, durum şu. Mesela vakıfların binaları işte eski binalar. Eski yeni ayrımı yapmadılar vakıflar. 20 yıllık bina mesela. Yeni yapılmış 1 yaşındaki binada kira neyse o 20 yaşındaki binaya da aynı kirayı istediler. O yeni yapılmış binanın özellikleri var. Mesela bunu dile getiriyorum. Vakıflar bunu tınlamadı. En son savcılığa gideceğiz, bir şikayette bulunacağız ama orada da önümüze şöyle bir engel çıkıyor. Devletin herhangi bir görevlisini şikayet ettiğiniz zaman savcılığa, valinin izin vermesi gerekiyor. Bak, beni şikayet etseler savcı polise yaz yazıyor, polis geliyor, beni götürüyor. Gel diyor. Vatandaşım ben ya, ben kutsal olan benim. Bakın gel, gel buraya, seni şikayet etmiş. Aslı var yok. Uyduruk şikayetler mesela. Ama gidiyoruz, ifade veriyoruz. Fakat bir devlet memurunu şikayet ettiğinde, sen bütün insanları ilgilendiren bir hususla ilgili şikayet ettiğinde, savcı seni haklı bulsa bile, aa evet ya bu incelenmeli demesine rağmen, savcı valilikten izin istiyor. Diyor ki müsaade ederseniz bunu yargı sorgulayacağım ben diyor. Vali izin vermezse sorgulayın. Bak, sistem kendisini koruma altına almış ama vatandaşı ona atmış. Orada o korkuyu bizim yenmemiz lazım. O anlamda sivil toplum olarak biz yıllardır o korkuyu yenme üzerine çalışıyoruz. Diyoruz ki bak, siz yasal olarak yanlış bir şey yapmıyorsunuz. Sizin hakkınız yenmiş, sizi iyi yönetememişler. Şu kurum, bu kurum, bazıları iyidir, bazıları kötü. Yani hepsini ben söylemiyorum. Zaten iyiler de üstüne alınmıyor benim eleştirilerime. Bana diyorlar ki bazen, ya genelliyor, ya genellemiyorum. İyi adam üstüne alınır mı? Yani ben işini yapan bir insana bir şey söylemiyorum ki, yapmayanlara söylüyorum. Bu adam der ki zaten beni söylemiyor ki bu adam. Evet. Yapmayanlara söylüyor. Evet. Şimdi herkes işini düzgün yapsaydı Türkiye böyle olur muydu? Yani niye Türkiye gibi izledik?
6: Evet, tam araya girecek. Evet. Birkaç izleyicimiz yazmıştı, o ne demek biz anlamadık Türkiye gibi ne demek diye.
5: Türkiye tabiri, bak şu an biz 2025'e girdik ve 2025'te devletin bazı fiyat ayarlamaları oldu. Vergi, harç, değil mi? Yani bazı şeyler bir oran belirledi. Ne dedi? %46 dedi mesela. Tefettüf oranında enflasyon %60 olarak dedi. Yani kiralar dedi %60 oranında artabilir dedi. Bak. Sonra kendi vergi ve harçlara %43-45, işte benzine, doğalgaza %80-90-100, asgari ücrete %30, emekliye %15. Bak. Şimdi böyle parçalı bulutlu, dalga dalga. Yani hiçbir oran yok, orantı yok, orantısız. O orantısızlık Türkiye işte. Yani bir denge yok. %60'la kira sınırlı kalacak diyor devlet. Vakıflar %900 yapıyor. Vergi ve harçlara %43 zam yapıyor. Asgari ücrete %30 yapıyor. Emekliye %15 yapıyor. Şimdi normalde olması gereken, iyi bir yönetim için, mantıklı bir yönetim için, aşağıdaki düşük gelirliği yukarı çıkartıp yukarıdakini azaltırmak. Yani %15'i en üsttekilere yapmak, alttakilere %30-40-50 yapmak gerekirken ne yaptık biz? Aşağı doğru azalttık. Yani bu çok mantıklı bir uygulama değil. Ben zamı da savunabilir değilim bak. Şimdi ben bir iş sendikaları konfederasyonu başkanıyım ve yıllardır, 7 yıldır mütemadiyen şunu söylüyorum. Asgari ücrete zam istemiyoruz biz. Yapmayın asgari ücrete zam. Aynı kalsın ama alım gücümüz de aynı kalsın. İkide bir ne çocuk oyuncağı gibi, ona zam, ona zam. Bir de asgari ücrete zamın bir oranı var. Bak %30 dediler, %30 oldu değil mi?
6: Ara zam düşünülüyor şimdi.
5: Yok. 30, yani boş ver ara zamı. Ocakla Temmuz arası diyelim ki evet. 30, %30. 31 olur mu bu? Olmaz. Bak nettir %30. Şimdi bu ücreti alan, bu zam alan işçi nerede harcayacak bunu? Markette, pazarda, değil mi? Çarşıda, AVM'de harcayacak. Oradakilerin zamı da %30 mu? Bak gördün mü, işte Türkiye bu.
6: Evet.
5: Maalesef. Biz bu dengeyi istiyoruz işte. Yani sağlıklı bir yönetim olsun ya. Ben %30 zam alıyorsam bütün ürünlere %30 zam yapılsın. O zaman diyeceğim ki ya ne gerek var, ona da yapma, buna da yapma. Hı hı. Yani niye yapıyorsun? Başarılı ekonomi zamma gerek duyulmayan ekonomidir. Şimdi Avrupa gelişmiş ülkelere bakalım yine. Ya adamlardaki istikrarı var. Benzin Avrupa'da 6 sene önce kaç liraysa şimdi de o kadar. Ama bizde 8-9 kat arttı. Bu takip edilmesi mümkün olmayan, insanı yoran bir şey. Ama madem zam yapıyorsun, kaçınılmaz. Bizim işte dışa bağımlılığımız var falan filan, hemen ekonomik bir takım parametreleri öne sürüyorlar. Hani onlarla konuşuruz da, vatandaş bu dili anlamadığı için çok konuşuyorum ama madem yapmak zorundasın, o zaman orantılı yaptır. Bir ağırlığın olsun. Bugün işte kullandığın telefon, telefonlarımız, GSM. Zamlar yapılıyor. Bak, %30 zam yapıldı ya asgari ücrete. Evet. Yani toplumun büyük kesimi, 15 milyonluk bir kitle. 15 milyon içerisinde tabii tamam asgari ücretle çalışmıyor. Asgari ücretin üzerinde alan da var. Kamu kurumlarında, toplu sözleşme yapıldığında ya da özellerde profesyonel olunduğunda tamam asgari ücretin üstünde var. Ama Türkiye'de maalesef şöyle bir gerçek de var. Asgari ücretin altında alan da var. Birçok işletme, bak birçok işletme. Ya bunun peşine düşülebilir, takip edilebilir ama bizde şikayet etme korkusu da var. Yani şikayet edemiyor, hakkını arayamıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, bu GSM'e geleceğim, unutturma da önemli o. Avrupa'da bak gelişmişlik farkı Duygu. Bir kamu kurumu düşün, hatta özel sektör düşün. Hatta özel sektör olarak televizyonu düşün. Bir televizyon kuruluşu, tamam mı? Basın kuruluşu. Bir patronu var, 30 tane de çalışanı var. O kuruluşta patronla bir işçinin arasında bir ihtilaf oluşuyor. Avrupa'da, gelişmiş bir ülkeden bahsediyorum. İhtilaf oluşuyor, çözemiyorlar ve işçi patronunu mahkemeye veriyor. Patrona da mahkeme celbi geliyor, kağıt, tebligat geliyor. Diyor ki işte falan işçim seni mahkemeye verdi. Tamam. Sabahleyin işe geliyor ikisi de. İşçi de geliyor, patron da geliyor. Eğer patron önce gelmişse işçi girdiğinde içeriye hoş geldin diyor, geç çay alır mısın, mutfağa geç istersen, sonra işinin başına geç diyor. Hiçbir şey yok, tebligattan, mahkemeden bahsetme yok. İşçi eğer patron önce gelmişse o ona hoş geldiniz diyor. Gökten'e merhaba diyorlar. İşleri devam ediyor, hiç konuşmuyorlar bak. Mahkeme sonuçlanıyor. Mahkeme sonucunda ne karar verilmişse uyguluyorlar ve devam ediyorlar. Şimdi Türkiye'ye getir bu olayı. Evet. Bak Türk medeni gelenekler itibariyle asil bir milletten bahsediyoruz şu anda. Patron işçinin kendisine mahkemeye verdiğini duyduğunda damlara çıkar değil mi? Nasıl beni mahkemeye verir? Hadi gelsin o iş yerine. Almaz, döver. Bak çok şahit olduk buna işte. Dövmek ister. Yani onu hayatı dar eder. Yani hatta zehir etmek ister. Ona burada ekmek yedirmem der falan bak. Görüyor musun? Bu asillik mi? Ya bunu biz yaşıyoruz. Hatta resmi kurumlarda bile bazı belediye başkanlarına mizah duyduk. Size bu şehirde ekmek yedirmem. Kimsin sen ya? Firavun musun? Ne? Bak ha firavun evet. Yani bu mantık firavunluk zaten. O ekmek yedirmem olayı. Ben istediğime veririm ekmeği, istediğime vermem. İstediğimi zengin ederim, istediğimi fakir, istediğimi yaşatırım, istediğimi öldürürüm. Bu Rab'lik iddiasıdır ve firavunu hastır. Ama bir sürü firavun var şu anda günümüzde ve bizim ülkemizde var. O gelişmişlik, bak ihtilaf olsa bile medenice çözüyor. Ama bizde ihtilaf var, kavgayla çözmeye çalışıyoruz. Hatta işçi cesaret bile edemiyor. Onun için maaşı yattığında bankasına işçinin, diyelim ki işte asgari ücret şu anda kaç lira? 22 bin lira. 22 bin üstü. 104 tamam da 22 bin ne? Gerek yokmuş 22 bin. 104. Evet 4 lira önemli tabii. 22 bin 104 lira yatırılıyor banka hesabına ve deniyor ki kendisine muhasebeci tarafından sabah gelirken 3 bin liraya getir. Şimdi asgari ücretin altında mı? Altında. Böyle yüz binlerce uygulama var mı? Var. Bunu herkes biliyor mu? Biliyor. İspat diyemiyorsunuz. Ayrı mevzu. Şu yaptı diyemiyorsunuz. Çünkü ne ispat diyemiyorsun? Aslında ispatlarsın. Fakat işçi korkuyor. Ya beni işten atarlar diyor. Bak böyle bir endişe var. Avrupa'da böyle değil işte. İşten atarlar korkusu yaşamıyor. Varsa hakkı arıyor, alıyor. Patron da buna saygı duyuyor. Bak gelişmişti görüyor musun? Aramızdaki fark. Şimdi biz asgari ücret %30 tamam. Sınırı var. Velev ki asgari ücret veriyor. Gerçekten veriyor. %30 ama bak. Ürünlere, benim aldığım mal ve hizmetlere gelen zam %30 mu?
6: Daha fazla.
5: Bak bunu dengeleyebilecek hükümet başarılı. Bak Türkiye'yi o zaman ben evet. Keşke o yapı olsa da şöyle desem sana nasıl Türkiye gibiyim. Böyle diyebilsem keşke ama Türkiye gibiyiz diyoruz bak. Bu dengesizliği çözmesi gereken kim? Ya o gücü elinde bulunduran, istediğini işte yargılayan, istediğini yasaklayan, istediğine ceza veren, istediğini cezaevine sokan değil mi? İstediğine vergi cezası kesen devlet. Devletin bunu yapması lazım. Fakat çok enteresan işte GSM operatörleri, 3 tane büyük şirket. Ya gramajdan çalıyorlar. Hani hırsızlık bir kitörle oluyor. Bir gereğinden fazla zam yapıyorsun. Mesela yağ mesela biz o zaman çok takip etmiştik. O ayçiçek yağları, zeytinyağları işte 5 litrelik teneke. Şimdi o teneke 5 litrelik yine boyut itibariyle fakat içerisinde 4,5 litre var. Ve şurada da küçük yazıyor 4,5 litre yazıyor. Halbuki görüntü 5 litre ve herkes onu 5 litre diye alıyor. Şimdi 4,5 litreye çekiyor bir de zam yapıyor. Bak hem 500 gram eksiltti. Oradan bir zam yaptı. Arttırdı. Hem de fiyatı arttırdı. Ne oluyor o zaman? %30 değil %60-80 zam yapmış oluyor. Hadi ya beni korusana asgari ücret %30 zam verildi. Benim alımım da aynı olsun. Yani geçen sene ben bir aylık maaşımdan eğer ya da 3 ayda bir alıyorsa yağ tüketimini bilemem tabii de 3 ayda bir eğer 5 litrelik bir yağ alabiliyorsam gene alabileyim. Ve bütçem sarsılmasın. Bu dengeyi sağlamak kimin görevi? Hükümetin görevi. Bakanlığın, yetkililerin görevi. Yani yönetenlerin görevi. Buna talip olurken neye talip oldular? Ya ben gidip işte devleti yönetirken yatacağım demediler. Ya Cumhurbaşkanımız çok güzel söyledi. Mesela askerlik yan gelip yatma yeri değildir. Devlet de öyle. Devlet yan gelip yatma yeri değil. Lüks içerisinde yaşama yeri değil. Milletin imkanını kullanma yeri değil. İşte sivil toplumun görevi burada. Devlete bunu hatırlatmak. Yetkililere bunu hatırlatmak. Yetkili kim olursa olsun. Bak burada bir partiden bahsetmiyoruz. Devleti yöneten kişilerden, bürokrasiden ve siyasetten bahsediyoruz. Hangi parti olursa, hangi bürokrat gelirse gelsin biz buna bir ayar vermekten bahsediyoruz. Bunu hatırlatmak lazım. Bir dakika sen, benim ki bak Avrupa'daki uygulama şeye bakın, Ali Cenaplık mı diyeyim, aşmışlık mı diyeyim. Ya bir bakan bisiklete binip meclise gider mi? Gidiyor. Neye eksiliyor?
6: Hiçbir şey.
5: Vatandaşın gözünde düşüyor mu?
6: Hayır, yükseliyor. Ha.
5: Bak ama bizim burada bir vali bile dört tane beş tane arabayla belediye başkanı yani niye çünkü bak sivil toplum ses çıkarmıyor. Avrupa'da buradaki israf bir yapılsın bak o sivil toplum var ya tıkar her tarafı. Meclisin etrafını kuşatır bırakmaz o vekilleri. Ne yapıyorsunuz siz burada der ya. Bizim gece gündüz çalıştığımız imkanlarımızı siz burada mı israf ediyorsunuz der müdahale eder. Bak bu anarşi değildir. İşte biz bu millete bunun anarşi olmadığını sivil toplumun bu olduğunu anlatmalıyız. Anlatamazsak aynı şey devam eder bizim çocuklarımız da bunu yaşar.
6: Evet.
5: Biz yaşadık, babalarımız yaşamış, abilerimiz yaşamış ama çocuklarımız yaşamasın diyorsak bir sivil toplumu kurmalıyız. Ama sivil toplum siyasete yanaşmak için değil, yaranmak için değil, oradan bir makam kapmak için değil, bir imkan elde etmek için değil, kızım oğlum işe yerleştirmek için değil, bir ihale almak için değil bak, ya da bir üyelik, başkanlık falan almak için değil. Ne için? Çocuk geleceğimiz için ya. Herkesi eşit. Yani biz rüşvetin yanlış olduğunu bilen, inançlıysan eğer haram olduğunu bilen, iltimasın, adam kaymanın haram olduğunu bilen ya da suç olduğunu bilen bir toplumuz değil mi? Ama gürül gürül yapılıyor bu. Ya madem haram, madem yanlış, nasıl bu kadar çok yapılabiliyor bu ya? O zaman bir münafıklık ortaya çıkıyor. Ağızda Hazreti Ömer ama yaşantıda Ebu Cehil ortaya çıkıyor.
4: Evet, çok kısa araya gireceğim. Hı-hı. Bir izleyicimizin eleştirisi var. Hı-hı. Türkiye'de çiftçiye sağladığı imkan hiçbir Avrupa ülkesinde bulamazsınız. Bildiğiniz gibi değil, bu konuda yanılıyorsunuz demiş. Türkiye'deki çiftçi imkanları Avrupa'da bulamazsınız demiş.
5: Keşke o kardeşim kimse yüz yüze görüşebilsek. Bir çiftçi olarak ben bunu söyledim. Kendi çiftçilik yapıyorum yapmıyorum bilmiyorum. Sağlanan imkanları da söylese de. Şimdi biz Avrupa'ya gittiğinizde, inşallah gitmiştir, görmüştür o kardeşim. Bir köye götüreyim seni Duygu orada. Dersin ki ya ben burada yaşayayım. Bak. Burada yaşayayım dersin. Avrupa'nın zenginleri köylerde yaşar. Gelişmiş ülkelerin zenginleri. Ama bizim köy gibi değildir. Bizim köy bakımsız, toz toprak, pislik. Yani onlara sunulan hayat kalitesi bu şeklinde köylerdir. Köylerin yapılış yerleri bile, hani şehirlere bütün imkanlar sağlanır. Yani bütün teknolojik donanımlar, ulaşım, iletişim ya da başka diğer yapılar hayat standartları açısından sağlanır. Ama köylerde hala kerpiç evler, değil mi? Kötü. Evet. Yolları kötüdür. Yani köylüye, çiftçiye sağlanan imkan mesela şu muymuş? Sertifikalı tohum almak zorundasınız. Gübre atmak zorundasınız. Gübreler kimyasal olacak. İşte Avrupa'da, Fransa'da öyle tarım arazileri var ki onun üzerine uçak uçuramazsınız. Etrafından benzinli ya da dizel araç geçiremezsiniz. Bizdeki çiftçilik şu. Nasıl başladı? Özellikle Demirel ve Ecevit kavgasından biliriz. Gider miting alanlarına, köylülerin çok katıldı ki zaten çoğunlukla köylüler katılır mitinglere. Şehirlileri gelenlere falan mitinglere gitmezler yani. Onlar gidip ayakta alkışlamazlar onlar. Odalarda falan görüşürler. Ama köylüler giderler ve bir siyasi parti lideri, diyelim ki Ecevit, der ki köylüye, işte sizin mahsulünüze ben işte 3 lira veriyorum. Diğer siyasi parti lideri gider, ben 3,5 lira veriyorum. Ne veriyorsun ya, cebinden para mı veriyorsun sen? Babayın parasını mı veriyorsun? Yani saçma sapan. Bak bu ülkede fındık mesela, fındık üretimi, fındık coğrafyamızda üretiliyor. Çıkar fakat piyasanın ihtiyacından fazla üretilir. Çünkü bir fizibilite yoktur. O fizibilite yapılmadığı için, tamam mı? O fazla üretilen fındık ne olur? Ya gömülür, denize atarlar, ya toprağın altına, ya askeriye dağıtırlar askerlere. Bazen toplu zehirlenmeler olur falan. Yani ya da okullara dağıtırlar. Saçma sapan bir tarım politikası var. Bak yani fazla sağlanıyormuş falan. Ben yaşıyorum. Yani biz sahadayız. Sırça köşkleri içerisinde oturup İşte bir tarım bakanını dinleyerek ya da bir bürokratı dinleyerek, Türkiye'de tarıma o çiftçi çok destek veriyor falan. Çiftçinin hali ortada ya. Yani
4: her açıdan dinlemek, anlamak lazım.
5: Tabii ki.
4: Herkesi dinlemek.
5: Bak, tabii. Bak şimdi destekle şu, ben Avrupa'da çiftçinin bize mazot parası verin dönüm başına ya da gübre parası verin dediğini duymadım. Bak böyle bir talepleri yok. Onların buna ihtiyacı yok. Onlar kendilerine fizibilite olarak imkan istiyorlar. Ve bunun dış pazarda satımı noktasında devletin desteğini istiyorlar. Bizde nasıl? Nasıl o devlet alır? Yani devlet alır. Ha, devlet de son zamanlarda alımı azalttı, onu söyleyeyim. Özele yönlendiriyor. Bizde bak politikalarımız, Duygu, maalesef bilinçli ve bilerek eğitimde özel okullara yönlendiririz. Sağlıkta özel hastanelere yönlendiririz. Yollarda özel otoyollarına yönlendiririz. Tarımda da Toprak Muhasebe Ofisi özel tüccarlara yönlendiriyor. Ya bu mu başarıymış yani? Onun eline düşüyorsun. Devletin açıkladığı fiyatın altında, tamam, nakit alıyor. Altında, çiftçinin nakde ihtiyacı var. Ya biraz sabretse aslında 2 lira 3 lira fazla satacak. Fakat satamıyor. Şimdi kardeşim ne biliyor bilmiyorum ama yani genel anlamda yapılan uygulamayı bilmediği ortada. Ama dinlemek de isterim, yani bildiği bir şey varsa keşke yasa ya da bir çay içerken konuşsak. Hani öğrenmek noktasında bir sıkıntım yok. Ben her şeyi öğrendim diyemem. İnsan yaşadığı sürece öğrenir. Yeni şeyler öğrenir, yeni uygulamalar öğrenir. Tarım Bakanlığı'na götürse mesela, ben eğer tanıdığı varsa, ben de bir dinlesem, keşke de sevinsem çiftçilerimiz adına. Yani oradaki hayatla buradaki hayat arasında çok fark var. Burada çiftçinin yanlış yönlendirilmesi, ki tam bak orada ben çok eleştirdim. Mesela ben Türkiye'de birkaç eylem oldu geçen sene, onu da hakkını vereyim, İzmir batı taraflarında. Ben çiftçileri, mesela traktörleri arka arkaya çok görürüm korna çalarken. Ama ne zaman biliyor musun? Ya Fenerbahçe kazanmıştır ya Galatasaray kazanmıştır.
6: Evet. Tamam.
5: Şimdi çiftçimizin seviyesi de bu. Halbuki ben isterim ki o traktörler arka arkaya kendileriyle ilgili bir yanlış politikada çıksınlar ve göstersinler kendilerini. Bu memleketin sahibi biziz. Bu memleketi biz besliyoruz. Bak biz buğday ekip dikmesek burada aç kalırsınız ya, unumuz olmaz. Ukrayna'ya muhtaç olursunuz. Yani Ukrayna'dan buğday getirirsiniz. Değil mi? Yani bunu dese keşke çiftçi, tam o zaman gelişiriz. Köylerimiz yaşanılacak yer haline gelir. Köyde çiftçinin ya doğru dürüst işten geldikten sonra duş alacağı yeri yok ya. Yani bu bir hayat standardı değildir. Ama bunu böyle kabul edip, tabii çiftçi de kirli yaşayacak, köylü pis olacak, kokacak, önemli değil.
6: Bir kabullenme var, evet.
5: İşte onu kabullenirsen o zaman Türkiye'deki imkanlar fazla der işte böyle. Onu kabullenmeyeceksin. Azla yetinmek gibi bir kaygımız olmamalı bizim.
6: Evet Mahmut Bey. Şimdi şunu soracağım. Sendikalaşma sürecinde bir engel oluyor mu? Önünüze konulan bir engeller?
5: Dolu. Dolu. Türkiye engeller ülkesi. Bir şeyler yapmak istiyorsanız mutlaka bir engelle karşılaşırsınız. Bir şey yapmayacaksınız, verdiğimle yetineceksiniz. Ben ne diyorsam o. Yöneticilerin böyle bir alışkanlığı var. Yasalar bunu demiyor bak. Yasalar uygulanmadığı için aslında böyle. Bir teori var, bir de pratik var. Türkiye'de teoride sıkıntı yok. Bazı yasalara bakıyorum, yönetmeliklere, çok güzel. Niye? Çünkü tercüme edilmiş, Avrupa'dan getirilmiş. Hiçbir şey bilmiyorsun, onu yap. Orada güzel güzel yapmışlar adamlar. Ama uygulamaya baktığında uygulama böyle değil. Biz sendikacılık yapıyoruz. Ve ben 7 senedir diyorum ki Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçiliyor, milletvekilleri seçiliyor, belediye başkanları seçiliyor. İnsanlar gidiyor hiçbir baskı altında kalmadan, değil mi? Gizli bir şekilde perdenin arkasına geçiyor, oyunu veriyor. Ve istediğini bu ülkeyi yönetmek noktasında seçiyor. Bunun içerisinde işçi de dahil. İşte 15 milyonluk bir işçi kitlesi var Türkiye'de. 15 milyon işçi gidiyor, Cumhurbaşkanı'nı seçiyor ama o işçiye sendikasını seçme hakkını çok görüyorlar. Vermiyorlar. Bak, müthiş bir diktatörlük var. Yöneticiler diyor ki sendikayı ben seçerim. İşçi ona üye olur.
6: Kendimiz böyle üye olduğumuzda sıkıntı yaşıyoruz.
5: Evet.
6: İsteyen istediği sendikaya üye olamıyor.
5: Patron seni hemen işten çıkartıyor. Sen kimsin diyor, benim istemediğim sendikaya üye oluyorsun. Demokrasiye baksana. Ağızlarına düşürmezler ha demokrasi. Hepsi yalan söylüyor. Hepsi yalan söylüyor. Biz demokratız. İşçinin sendika tercihine saygı duyarız diyen bir siyasetçi duyarsan ilki yalan söylüyor. Bak kalıbımı basarım. Hepsine müdahale ediliyor. Biz yıllardır bununla karşı karşıyayız. Gidiyoruz. O benim karşılanmalarım çok iyidir. Yani gidersiniz de vali, belediye başkanı, genel müdür, il müdürü, her kimse fark etmez. Gayet kibar karşılarlar. Saygı gösterirler, iltifat ederler. Dersin ki tamam ya bak burada bir sıkıntı yok. Ama sen çıktıktan sonra talimat gider. Bu sendika üye olan işten kovarım. Böyle. İşçiye seçim hakkı verilmiyor. Ondan sonra da diyorlar ki demokrasi. Böyle demokrasi mi olur? Demokrasi insanların seçimine karışmaz. Siyasetteki gibi. Ben birçok belediye başkanına şunu dedim. Ya seni seçen işçiye sendikasını seçme hakkını nasıl vermezsin sen ya? Nasıl vermezsin? Seni o işçi seçti. Ve sen ona diyorsun ki sendikanı sen seçemezsin. Burada gelişmişlik olur mu? O insanın sen düşüncesinin önüne engel koyarsan o insanda bir gelişme olmaz. Ondan doğru kararlar da bekleyemezsin. Seçme kültürü de gelişemez. Doğruyu seçemez. Ondan sonra biz şikayet ederiz de Türkiye gibi oluruz. Burada beni en çok desteklemesi gereken siyaset de aslında. Demeliydi ki işçinin sendika seçiminin önüne kimse geçemez. Eğer böyle bir şey duyarsam mahvederim onu, yargılatırım. Ki yasalarda bak yine söylüyorum, yasalarımız güzel. İşçiye sendikal baskı yapmak hapis cezasını gerektirir. Bak, eğer bu ispatlanırsa hapis cezası var. Niye ispatlanamıyor? Çünkü işçi korkuyor, şikayet edemiyor. Bir sürü kayıtlar var, ses kayıtları var mesela. Tehdit etmiş ya. Diyorum ki kardeşim bak bunu savcıya verelim. Bu adam bir hapis yatsın.
6: Delil sayılmıyor ama değil mi?
5: Sayılır. Nasıl sayılır? Mecbur. Yok. Bak, yasalarda, yargıda şöyle bir şey var. Başka bir imkanın yoksa. Yani bu baskıyı, tehdidi nasıl ispatlarsın? Herhalde kameraların karşısına geçip belediye başkanı diyemez. Ama diyemez. O cesaret ister. O cesaretle korkaklar, onu da biliyorum. Ama ne yapar? Bizi toplantılarda, değil mi? Odaya çağırır. Ya da daire başkanına, genel sekreter yardımcısına, işte ona buna, yamaklarına bunu söylettirir. Sendikalar da böyle. Yetkili sendikalar var ya. İşçi sendikası işçiyi tehdit ediyor Türkiye'de. Bak, işçi sendikası işçiyi tehdit ediyor. Neyle? İşiyle. Böyle bir noktaya gelmişiz. Yani patronlaşmış sendikalar, sarı sendika dediğimiz o zaten, patronlaşmışlar. Patron gibi davranıyorlar. Başka bir sendikaya geçen işçi tehdit ediyorlar. Bu kadar düşük kaliteli insanlar sendikacılık yapıyor Türkiye'de bak. Biz sendikaların gelirlerini sorguladık mesela. Biz bir alternatifiz. Bak, 4 tane konfederasyon var Türkiye'de Duygu. Bir alternatifiz. 3 tanesinde yetki var. Yetki almışlar. Ve muazzam para akışı var. Bak, o para akışının bize gelme ihtimali de var. Buna rağmen biz diyoruz ki bu para fazla. Bak, çok basit bir örnek vereyim. Buna hayır ya, yanlış diyecek bir kişi çıksın. Bak, bir kişi çıksın ve desin ki bu yanlış. Gerekçesini sormayacağım. Niye böyle dedin demeyeceğim. Benim söylediğime yanlış diyen varsa tamam haklısın diyeceğim. Bak, çıksın, ben evet bunun böyle olması gerektiğini savunuyorum desin, tamam. Nedir o? Bak, memurların da sendikası var biliyorsun. Onlar da sendikacılık yapıyorlar. Memur sendikaları da çok zengindir. Bak, çok zengindir. Sendika başkanlarının bindiği arabalar çok lükstür. Memuriyette alamayacağı arabalara binerler. Ofisleri, genel merkezleri son derece ultra lükstür. Harcamalarında bir sıkıntı yok. Memur maaşıyla gidemeyeceği restoranlara gider, otellere gider, gezilere giderler. Yaşarlar yani.
6: Ama memur haklarını mı savunurlar?
5: Tabii savunuyor. Tabii, yok savunuyor. Miktara gelelim. Savunup savunmadığına bakmayalım. Hepsi sarı da. Şimdi memur sendikalarında da aidat var. İş sendikalarında da aidat var. Memur sendikalarındaki aidatı duydun mu hiç?
6: Yok.
5: 250 lira ortalama. 220'si de var, 280'i de var. 250 liralık bir ortalama aidatları var memurların. Memurların aylık sendika aidatı 250 liraysa işçininki kaç lira olmalı?
6: Şimdi daha düşük.
5: Düşük olmalı. Evet. Ne kadar mesela? 150 değil mi?
6: Evet.
5: 150. Hadi 200 olsun. Kaç lira? 1500 lira.
6: Çok uç.
5: Allah belanızı versin sizin. Bak, başka hiçbir şey söylemeye gerek var mı? Allah karışmıyor. Diyor ki siz verin belasını da ben de size ödül vereyim diyor. Biz onunla mücadele etmek için varız. Diyoruz ki sendikayı memurlar 250 lirayla götürüyorsa, sendikacılık yapıyorsa işçiler niye 1500 lira veriyor ya?
6: Nereye götürüyor ya da bu kadar?
5: Nerede harcıyorlar bunu? Harcadıkları yerleri söyleyeyim sana. Söyleyeyim mi? Her ay yurt dışına tatile gidiyorlar. Pardon, toplantıya gidiyorlar. Özür dilerim, toplantıya gidiyorlar. Niye yurt dışına toplantı yapıyorlar? Kimse sormuyor bu soruyu ya. Biz sormaya başladık. Ne işin var senin yurt dışında ya? İşçi burada. Hakkari'de, Antalya'da, Samsun'da, Çanakkale'de.
6: Toplantı yurt dışında.
5: Niye? İşte bir de toplantılar İtalya'da, İspanya'da, Ukrayna'da, bilmem işte bu tarafa git, Hong Kong falan. Böyle yerlerde toplantılar yapıyorlar. Allah Allah. Çok merak ettim ya. Bir sebebi mi var acaba? Yani böyle bir zorunluluk ya da hani faydası mı var? Yok. Ama elin parası kolay harcanıyor. İşçinin parası daha kolay harcanıyor. 250 liraya memur sendika aidatı verirken onu da memur kendi vermiyor biliyor musun? Devlet veriyor. Yani memurun sendika aidatı memurun cebinden çıkmıyor. Bizim cebimizden çıkıyor. Vergilerimizle ödediğimiz paradan. Ama işçinin sendika aidatı 1500 lira işçinin cebinden çıkıyor. Bundan niye rahatsız olmuyorlar? Bindikleri arabalar 15 milyonluk araba. Duygu. Bir işçinin hayatı boyunca hiçbir şey yemeden içmeden biriktirse alamayacağı arabalara sendikacılar biniyor. Ve niye rahatsız olunmuyor bundan ya? Ya ben mi başka bakıyorum olaya? Bende mi bir tuhaflık var? Ya, tüm iş konfederasyonu olarak biz diyoruz ki ya bu yanlış. Ben de yetki alsam 15 milyonluk arabaya binersem Allah belamı versin benim. Diyorum bak. Bunu kendime bağlıyorum. 1500 lira fazla, 150 lira aidat neyinize yetmiyor diyorum ya. Sendikacılık niye yapılır? İşçinin sorunlarını çözmek için değil mi? İşçiyi dinlemek için, işçiyi gidip işte sorumlulukları ve hakları konusunda, yetkileri konusunda bilgilendirmek için yapılır. Buna 150 lira yetmez mi? 2,5 milyon işçi sendikalı. Toplam aidat miktarı ne kadar biliyor musun? Aylık 4 milyar lira. Yani bazı halen eski parayı kullananlar var. 4 katrilyon lira her ay işçi sendikalarının kasasına giren para. Şimdi bu parayı hani ekmek niyetine yeseler kağıt olarak gene bitiremezler. Yani çayın yanında kuru yemiş olarak bitmez o para. 4 milyar lira. Bitiremedikleri için zaten yurt dışına gidiyorlar. O lüks arabalara biniyorlar. Oteller yapıyorlar. Bak işçi sendikalarının 5 yıldızlı otelleri var. İşçi sendikası 5 yıldızlı otel niye yapar? İşçi gidip orada kalamaz ki. Yani bak. Ya bir çelişki var. Ve biz bu çelişkiye dikkat çekmek için sendikacılık yapıyoruz aslında. Yetki vermemek noktasında topyekün direniyorlar. Ama biz de tam yetki şu an alamasak da, çünkü ayak oyunları yapılıyor, hileler, hurdalar önümüze geçiyorlar. Ve bize yetki vermemek için hepsi birden hiç fark etmiyor. Yani mesela diyebilirsiniz ki ya tamam hükümetle işte AK Parti ile sorununuz vardır. Ve devlette yetki alamazsınız. Tamam, bu bir tespit. Fakat biz farklı belediyelerde de, farklı partilerin belediyelerinde de yetki alamıyoruz. Yani hiçbir parti bizi istemiyor. Biz diyoruz ki ya bizim nerede yanlışımız var? Biz diyoruz ki mesela işçinin cebinde 1250 lirası kalsın her ay. 1250 lira her ay kalsın. Bir kanun çıksın. Kanunda desin ki, biliyorsun biz kanun cenneti bir ülkeyiz. Her ay torba torba kanun çıkartırız. Çuvala basa basa çıkar kanunlar. Bir tane kağıtı, şu kadar küçük bir kağıda da, ya da bir kağıdın bir kısmına da deyin ki işçi sendika aidatları memur sendika aidatlarını geçemez. Deyin. Gene 250 olsun, aynı olsun. Bak aynı olsun. Ama 6 katı ya. Ya vicdanınız kurusun ya. Bu insanlara nasıl kıyıyorsunuz? Asgari ücret alan adama ya da 25 bin lira maaş alan adamın 1500 lirasını nasıl kesiyorsun sen ya? Ve bunu seyreden bir kitle var. Yönetici kitlesi var. Rahatsız değiller bu durumdan. Niye rahatsız değiller acaba? Niye? Mesela söyleyeyim. Hani hep söylenir ya meşhur fragman. Rüşvetin belgesi mi olur falan denir ya. Rüşvetin belgesini bulduk biz mesela. Bir sendika, Türk İş'e bağlı bir sendika, karar defterine yazmış. Bak karar defterine, çekincesi yok adamın. Yani yazmış. Diyor ki ilişkide bulunduğumuz bürokratlara. Ne ilişkisi bu ya? Nasıl bir ilişkiniz var sizin bürokratlarla? Ne ilişkiniz var? İşçi sendikasının bürokratla ne ilişkisi olabilir? Tanesi 1,5 milyon lira olan saatlerden 20 tane almaya karar vermişler.
6: Neden?
5: Evet, neden? Bu sorunun sorulması lazım işte. Evet. Bir işçi sendikası bürokrata tanesi 1,5 milyon olan saatten 20 tane bürokrata dağıtmak üzere niye alır? Neden alır? Savcılar düşsün peşine. İşte ne bileyim meclis düşsün peşine değil mi yasama? Rahatsız olsunlar. Niye sen o kadar pahalı hediye alıyorsun ya? Evet. Bak, saat 1,5 milyonluk saat alan adam 2 milyonluk araba da alır değil mi?
6: Tabii ki.
5: Yani alır.
6: Peki bu 15 milyonluk arabaya binen sendikalar memur maaşı az diye eylem mi yapıyor? Yaptırıyor ya da?
5: Evet.
6: Çok garip.
5: Tabii. Onu yapmak zorunda. Hani şöyle kitlene hoş görüneceksin. Bu tarafta sıkıntın yok aslında senin ama bu taraftan da üyelerine sempatik görünmek için biz bunu kabul etmiyoruz, eylem yaparız, sokağa çıkarız falan filan, böyle hani iş bırakırız. Bu tür efelenmeleri de yapıyorlar kendi kitleleri için. Onlara şirin gözüküyorlar. Oo bak bizim başkan nasıl savundu bizi diye bunlar da teselli ediyor kendisini. Toplamda dönüp onun yaşam standartına bakmıyor. Bak bir kişi mesela bir çiftçi topluluğunu temsil ediyorsa onun çiftçi olması lazım değil mi? Çiftçiliği bilmesi lazım, onları anlaması lazım. Mesela Tarım Bakanlığı çiftçiliği biliyor olması lazım. İşte endüstri mühendisini, makine mühendisini ya da bir doktoru getirip Tarım Bakanı yaparsan o ülkenin tarımında ilerleme olmaz, gerileme olur. Temsil itibariyle mesela bir işçi sendikası işçileri temsil ediyorsa işçi gibi yaşamalı değil mi? Yani patron gibi yaşamamalı. Nasrettin Hoca'nın dediği işte bana eşekten düşeni getirin. Çünkü beni o anlar. Çünkü o düşmüştür. Başına ne geldiğini bilir, nasıl çözüm olduğunu ya da çözüm olmadığını bilir. Ve ben o tecrübeyi dinleyeyim diyor. Şimdi biz bakıyoruz. patronların, holding sahiplerinin bindiği arabaya binen sendika başkanı işçinin halinden anlamaz. Bunun için profesör olmaya, üniversite bitirmeye, yıllarca çalışmaya gerek yok. Bu böyledir. Yani bir kişi kendi kitlesini gibi yaşarsa temsil edebilir, onu anlar, onunla uğraşır. Asgari ücret tespit komisyonları var Türkiye'de biliyorsun. Ve her sene 3 ayımızı alır bizim. Türkiye'nin 3 ayını meşgul eder gündemde. O başlıyor, toplanıyor, yüzde kaç olacak, iş sendikası şunu dedi, geldiler, gittiler, görüştüler. Ya bazen çıkıyor sosyal medyada, çok hoşuma gidiyor. Asgari ücret 22 bin mi 25 bin mi olsun tartıştılar. Sonra 15 milyonluk arabalarına binip gittiler. Böyle üçü de, bak üç kişi var o komisyonda. Bir bakan, hükümet adına bakan katılıyor, çalışma bakanı. İki işverenler sendikası konfederasyonu başkanı, patronlar adına o katılıyor. Bir de işçi sendikaları konfederasyonu, Türkiye'deki en çok üyesi olan iş sendikaları konfederasyonu Türk İş. Onun başkanı katılıyor. Ya üçü de patron bunların ya. Ya bunlar asgari ücretle geçinmek nedir bilmezler. Hayal bile edemezler. Bak kesinlikle. Günlük harcamaları 25 bin liradır onların. Günlük. Ve bunlar bir ay geçinecek insana o parayı tartışıyorlar. Orada olması gereken, ki ben hep onu söyledim. Bir gün nasip olur da en çok üyeye sahip konfederasyon olur isek oraya konfederasyon başkanı olarak ben katılmayacağım. Asgari ücretle geçinme başarısını gösteren bir işçiyi katacağım. Diyeceğim ki bu katılacak bizim adımıza. Gidecek, elleri kirli, hatta madende falan çalışıyorsa kararmış. Eliyle, yüzüyle, ne bileyim zayıflığıyla oturacak oraya. O iki kişiye, bakana ve işveren sendikaları konfederasyonu başkanına diyecek ki hadi benim maaşımı belirleyin. Yani gözümün içine baka baka belirleyin bunu. Siz patronları temsil ediyorsunuz. Bizim aldığımız bütün mal ve hizmetlerin fiyatlarını siz belirliyorsunuz. Bana vereceğiniz zammı kendiniz de yapacak mısınız? Bunu geçmeyeceğinizi söz veriyor musunuz? İşte ya bu cep telefonu. Ya adam, ben de bile şu an yaşadığım şey işte yarın evet şey doluyor benim tarifenin süresi doluyor. Yeni tarifeye geçeceğim. Şu anda 10 GB internetim var. 270 lira fatura. 5 GB 330 liraya çıkmış. Bak 10 GB 270, 5 GB 330. Hem fiyata zam yapıyor hem de hizmeti yarı yarıya düşürüyor. Şimdi bunun yaptığı zam %30 falan değil, %150-200 zam yapıyor adam. %150-200 zam yapan adama hadi sen dur de. Türkiye'de Duygu şöyle bir problem var. Ara mı vereceğiz?
6: Yok, süremizin tamam. Sonuna yaklaşıyoruz. Onu hesaplamaya çalışıyorduk.
5: Tamam. Bizim almış olduğumuz bu hizmetlerde, mallarda

0: Ceza çıkartacaksın. Caydırıcı cezası olan bir yasa çıkartacaksın. Kimse manipülasyon yapmaya cesaret edemeyecek. Ya Amerika'da var manipülasyon cezası, yasası. Avrupa'da var. Niye bizde yok ya? Niye manipülasyonu birileri yapıyor, ceplerine parayı dolduruyor, insanların zaafından istifade ederek de biz buna seyirci kalıyoruz? Niye hırsızlar ve arsızlar hiç korkmuyor yasalardan? Dürüst vatandaş korkuyor. Geçen coin dolandırıcılığı diye bir olay vardı işte. Garibanların parasını onları kandırarak almışlar, üstüne yatmışlar. Şimdi kiminle konuşsam, ya o da salak mı gidip onlara para vermeseydi? Böyle söylüyorlar. Bak, ya mevzu bu değil ki. O salak olmasın, sen akıllı ol, ben kurnaz olayım, hiç kimse kandırılmasın. O zaman askeri, polisi, savcıyı, hakimi kaldıralım. Niye onlara boş boşuna para veriyor? Herkes akıllı olsun, bunlara gerek kalmasın. Savcı niye var? Polis niye var? Değil mi? Hakim niye var? Ya suçluyu tespit edecek, mazlumu koruyacak. O mazlum olmasın canım, akıllı olsun. E oldu tamam.
1: Olmuyor yani. Maalesef.
0: Böyle bir tablo var yani Türkiye'de.
1: Evet. Şimdi asgari ücret artıyor evet, ama sektördeki fiyatlar da artıyor. Hani deniyor ya, biz asgari ücreti artırdık evet ama o zaman onlar da zam yapmasın. Bunun denetlenmesi gerekmiyor mu? İşte onlar da zam yapmasın zaten.
0: Ya işte bunun bir yasal altyapısının olması lazım.
1: Evet.
0: Ahlaki olarak bunu beklemiyoruz zaten. Hani biz işte patronlar biraz ahlaklıdır, bizim patronlarımız. Dolayısıyla işçiye %30 zam yapıldı. O da %30 zam yapar. Böyle beklentimiz yok. Yani trafik ışıklarını nasıl ki kemer bağlamada ve kırmızıda geçmede ceza yaza şimdi biraz uymaya başladı. Ama mesela bir şey söyleyeyim. Bazı yollara belediye önce yaya diye senin boyunca yazılar yazmış.
1: Evet. Yani
0: sen bunun evet. Kocaman yazılar. Önce yaya diyor ve yayayı da resim olarak yaya çizmiş, insanı çizmiş, 4 tane 6 tane. Orada da önce yaya yazmış. Ya 120 ile geçiyorlar ya. Altında milyonluk arabası olan ahlaksızlar 120 ile geçiyor. Ya ne yapmak gerekiyor? Oraya polis duracak. Sen yayayı beklemedin, 120 ile geçtin, cezayı yazacak. Başka türlü çözebiliyoruz mu? Çözemiyoruz. Peki bu zamları, asgari ücret evet. %30 zamlandı. Geriye kalan da sınır yok. %50, %100, %200, %300 yapıyorlar. Sabah erken kalkan zam yapıyor.
1: Evet.
0: Duygu zam yapmış diyor, ben de yaparım diyor. Ondan sonra Ahmet de zam yapmış, ben de yaparım diyor. Hem Duygu'dan dolayı yapıyor ama Ahmet'ten dolayı yapıyor. Bak zamları. Sonra benzine zam gelmiş ya, zam. Dolara zam gelmiş, zam. Efendim elektriğe zam gelmiş, zam. Ya arkadaş, bunun bir oranı var. İşte orada oran yok bak. Orada manipülasyonun devreye girmesi lazım. 3-5 tane örnek denetlenip de ceza yazıldığında, hatta bak ceza şöyle, komik cezalar olmasın lütfen, yani rica ediyorum. Bir markette, Türkiye'de 10 bin civarında şubesi olan bir marketten bahsediyorum, zincir market. Bir olay, bak çok net bir örnek bu, çok bahsediyorum her yerde. Kuru gıdalar var ya, nohut, mercimek, evet, fasulye vesaire, bulgur, pirinç. O paketlerde her pakette 50 gram çalmışlar, her pakette istisnasız. Diyor ki 600 gram, tartıyorsun 550 gram çıkıyor. 800 gram diyor, 750 gram çıkıyor. Hepsinde ya. Yani burada bir hata yok. Yani ya kazara olmuş diyecek bir şey yok. Artı eksi %10 hep düşünülür o. Yani tam olmayabilir. Mesela 500 gramsa 495 gram gelebilir. Burada sıkıntı yok. Yani hiç 500 de geçmiyor da, artı olmuyor da hep eksi oluyor. Artı eksi 10'dur aslında o. Fakat ben hiç rastlamadım daha fazla çıkana. Mutlaka eksiktir. Ama 5-10 gramı kabul ederiz de, her paketin 50 gram çalmak nedir? Hırsızlıktır. Bunu tespit ettik. O ilin ticaret il müdürlüğüne şikayet ettik. Dedi ki böyle bir uygulama var. Paketleri de verdik. Tarttılar. Evet dediler. Gittiler kendileri de aldılar hatta oradan. Orada da tarttılar. Evet. Hepsinde 50 gram çalınmış. Sonra ceza yazıldı o firmaya. O 10 bin tane şubesi olan firmaya. Cezayı ben duyunca ticaret il müdürünü aradım. Dedim ya ne kadar vicdansızsınız. Nasıl ödeyecek o adamlar cezayı dedim ya. Güldü müdür. Valla dedi Mahmut Bey, en üst düzeyden kestim cezayı dedim. Kaç lira?
1: He,
0: 40 bin lira. 40 bin lira. Yani 40 dakikada 40 şubesinden çıkartacağı fazladan, hırsızlıktan parayı ceza olarak kesmişiz. Bu adam vazgeçer mi? Haftaya bir daha kesin der, devam eder çalmaya. Yani caydırıcı cezamız yok bizim. O caydırıcı cezanın olmaması işte burada bak, işçi daha şu anda hala yeni asgari ücret almadı işçi, biliyorsun.
1: Evet.
0: Şubat'ta alacak. Bak Şubat'ta alacak. Ama çoktan gitti o zam. Fazlasıyla gitti. 17 binden 22 bine çıktı ya, 5 bin lira zam geldi ya, aslında 10 bin lira eksiye düştü işçi. Çünkü yapılan zamlar işte, cep telefonundan bahsettik.

0: hizmetlerden. Bir görsen her tarafta o her şeye zam yapıldı. Asgari ücrete zam yapıldı, zam yapıyorum. Elektriğe zam yapıldı, zam yap. Ya tamam, sen asgari ücrete zam yapıldığı için zam yap da elektriğe yapılan zammı aynı oranda niye yapıyorsun? Sana o kadar mı etkiliyor o? Bana elektriğin, suyun, doğalgazın maliyeti yansıması belki %2'dir. Toplam total üzerinde maliyeti. Ama ne yapıyoruz? Ona ne kadar yapıldı? %20, ben de %20 yaparım. Bak. %30 asgari, bir de %30 onu yap. İşte doğal zam gibi bir de ona yap. Bak, hepsine zam yapıyoruz. İşte bunun denetlenmesi, kontrolü lazım. Biz bu anlamda piyasa hakimiyetini devletin sağlamasını istiyoruz. Piyasa hakimiyetini kaybeden bir yönetim istemiyoruz. Piyasaya hakim olsun. Yani devletin o Cumhurbaşkanımız söylüyor ya, kadife eldivenin içerisinde demiri de koyarız biz. Hak edene kadife eldiven de severiz. Hak edene de kadife eldivenin içerisinde demiri koyar, öyle severiz bak. Buyurun. Devlet burada suçluya bu demiri koymalı. Ama garibana, hep garibana, gelen giden garibana vuruyor ya, yükleniyor. Vura balına sırtına misali. İşte biz onu istemiyoruz. Diyoruz ki asgari ücrete zam yapmayın, hakikaten yapmayın. Yani hatta bizim o 2200 lira civarındayken asgari ücret, kaç sene önce ya, 5-6 sene önce işte, 2000, şuna bak, geldiğimiz noktaya bak. Bu zenginlik değil de bu fakirliktir. O zaman çok güzeldi. Bak, 2250 lirayla işçiler gayet güzel geçiniyor. Hatta artırım bile yapıyorlardı. Yani bir şey alıp taksit ödemesini yapıyorlardı. O düzeyde kalsın ya, maaşı tekrar ona düşürün ama o alım gücünü tekrar bize sağlayın ya. Bunun için millet size yetki veriyor değil mi? Biz bunun sağlanmasını istiyoruz. Bu anlamda sivil toplum önemli. Yani sivil toplum, Çanakkale'ye gideceğim bana otobüs ver ya da belediye başkanında bir kahvaltıda gözüküp fotoğrafta çıkmaktansa, bu tür talepleri istese hakikaten sivil olur ve milletin faydasına bir şey istemiş olur. Ve yönetim de der ki, ha, herkesin bizden istediği şu, bunu yapalım. Mecbur kalır çünkü oya ihtiyacı var, muhtaç oya. O için biz EYT'yi çıkarmadık mı? Bak, bu milletin başına bela ettik EYT'yi. EYT'lilerin de başına bela ettik. Şu pahalılığın, devletin bazı ürünlerine zam yapmasının sebebi EYT'dir. Hiç hesapta olmayan 3-5 milyon insanın emekli olması pat diye. Onlar geçinebiliyor mu emekli maaşıyla? Hayır, yine çalışmaya devam ediyorlar. Bak. Yani bu dengeyi sağlayacak olan hükümettir. Ben sağlamayacağım ama bunu hatırlatması gereken benim. Bundan rahatsız olduğunu dile getirmesi gereken benim. Biz eğer siyasi ikbal için, maddi menfaatler için sivil toplum örgütü olacaksak, ya olmayın ya. Adını lekelemeyin. Bizim yaptığımız bu sivil çalışmanın önüne kimse geçmesin ya. Yazık yani. Biz o noktada çok rahatsızız. Onlarla anılmaktan hakikaten haya ediyorum.
1: Evet. Yani. Çok kısa bir zamanımız kaldı. Benim bir iki sorum daha var. İşçilerin yaptığı eylemler karşılık buluyor mu?
0: İşçi eylem mi yapıyor ki?
1: Yapıyorlar. Ara sıra yapıyorlar.
0: Ara sıra, tamam. Güzel. Onu takip etmiş olman iyi. Bak, Türkiye'de son yıllarda birkaç yerde inşaat ve maden şirketinde, bir de belediyelerde. İşte o belediyelerde de şöyle bir ikilem oluyor. Hangi partinin işçileri, hangi partiye ait belediyenin işçileri eylem yapıyorsa, bu taraftaki tepki ona göre değişiyor. İşte benim partimin belediyesinde işçi eylem yapıyorsa savunmuyorum onları. Görmezden geliyorum. Ama rakip partinin belediyesinde işçi eylem yapıyor, bu ikiyüzlülüktür ya. Hani işçi eylem yapıyorsa niye yapıyorsun diye sormak lazım değil mi? Gel kardeşim, bir sorunun var senin belli ki. Niye eylem yapıyorsun? Dinlersin. Haklıysa desteklersin ya. Karşıdakine göre değişmez olay. Bak, hak karşıdakine göre. Niye adalet tanrıçasının gözü kapalıdır? Ben karşıdakini görmeden karar veriyorum. Görürsem taraf tutabilirim bak. Öyle olması lazım. Gözü bağlı olacak. Karşıda kim var? İşte bize hep sorulan soru, bazen bir yerlerde bir şeyleri hatırlatınca yetkililere, ne iş yapıyorsunuz diyor. Tanımıyorsa eğer hemen. Niye, ne olacak, ne iş yaptım? Söylediğime baksana sen. Ya söylediğim doğruysa yap. Değilse yapma. Ne iş yapıyorsun? Ha, ben dersem ki falan yerin genel başkanıyım, işte savcıyım, he, emniyet müdürüyüm dersem iş değişiyor. Ya çiftçiyim dersem, ya onu çok görüyor Nazi yani. Böyle olmaz ya. Bak, ne söylediğine bakmak lazım. İşte işçiler eylem yaptı. Evet bak, haklarını da aldılar, onu söyleyeyim. Yani eylem yapan hakkını alır. O noktaya getirmemesi lazım. Yetkililerin, şirketlerin. Ama işçiyi öyle bir gözle görüyorlar ki köle. İşçi köledir birçok patrona göre. Türkiye'de şu anda hala öyle. Bak, ya da amire göre, müdüre göre. Hala köle gözüyle, insan gözüyle göremiyor. Hani zaten işçiyi insan gözüyle görmen insan değildir. Bak, kendisi insan değildir. O başka bir şeydir. Yani insan dışı bir varlıktır. Çünkü işçi insandır. Her idareciye şunu söylerim ben bak. İşçiyi emretme hakkın var. Sen işçiyi emredersin. Tamam. İşçiyi senin yaptırırsın ama bunu böyle haça, Fatma diyerek değil. Nasıl? Hatice Hanım, çay getirir misin? Fatma Hanım, şu yerleri bir temizler misiniz? Bak böyle. Bak yine dediğini yaptırıyorsun ya. Kibar konuşunca ne kaybedersin? Ama işte insanlık yok ki. Bir şey
1: severek yapar.
0: Tabii ki.
1: Karşıda kibar birisi varsa.
0: Aynen. Bak bir şey anlatayım sana. Bir şehirde kredi yurtlar kurumuna gittim. Kız yurdu. İki tane yan yana büyük binalar. İki tane büyük bina. İkisinde farklı müdürü var. Bir kuruma girdim. İşçiler diyor ki, başkanım diyor, bir müdürümüz var. Gözün içine bakıyoruz diyor. Bir şey dese de yapsak diye. Bak. İşçiler söylüyor bunu. Yan tarafa geçtim. Bir ayağımız ileri bir ayağımız geri gidiyor. Başkanım gelmek istemiyoruz kuruma. Niye? Çünkü müdür kötü orada. Ama bu tarafta insan bir müdür var ya. Bak insan. Ve işçi diyor ki, evime gel temizlese gideceğim başkanım diyor ya. O kadar iyi bir insan diyor bak. Görüyor musun? Tatlı dil yılan derinden çıkartır derler ya. Öteki ne yapıyor? Temizle şuray. Bu insan değil işte ya. Bunlar müdür olmuş. Bunlar doktor olmuş. Bunlar bir yere gelmişler ama insan olamamışlar. O meşhur hikaye var ya hani. Birisi albay oluyor bir çocuk ama öğretmen ona küçükken sen adam olmazsın demiş. O da çok zoruna gitmiş. Albay olunca çağırtmış onu buraya. Bak demiş, sen bana adam olamazsın diyordun ama ben albay oldum.
1: Evet.
0: Oğlum gene adam olamamışsın ki. Yani hocasın insan. Aynen, evet. Bak. Ya bu Türkiye'de çok yaşanıyor bak. Hı. Almış bir makama gelmiş ama adam olmamış. Biz adam istiyoruz, adam. Adam olanlar da makam olmasa bile iş yapar. Türkiye'de böyle bir hedef yok. İnsanların hedefi ne şu anda? En iyi imkanlara sahip olmak değil mi? En iyi makamlara.
1: İsim yapmak, evet.
0: En iyi makamlara gelmek. Hiç kimsenin adam olmak, insan olmak ve birilerine örnek olmak gibi bir hedefi kaygısı yok. Bunun için her şeyi mübah görüyor, eziyor önüne geleni.
1: Çünkü çoğu kişi artık, çoğunluk öyle ya, herkes birbirinden görüp demek ki böyleymiş diye.
0: İşte bize düşen bunun böyle olmadığını söylemek. Kim diyor onu? Bizim geleneğimiz bu değil, insanlığın gereği bu değil diye itiraz etmemiz, güzel örnekleri sunmamız lazım, güzel örnekleri. Evet. Onun için önce yaşamamız lazım. Biz o kaygıdayız. Yani Tüm İş Konfederasyonu ve Tüketiciler Birliği deyince aklınıza insanlara güzel örneklik sunmaya çalışan, insanların faydasına çalışan, kendi menfaatleri için değil de ülkenin geleceği için, çocuklarımız için uğraşan bir sivil toplum örgütü diye tanımlarsanız yeter.
1: Peki iş sağlığı ve güvenliği konusunda Türkiye ne durumda? Son 5 dakikamızı da bunu anlatarak değerlendirirsek. Yani,
0: bu konu var ya, iş sağlığı bir öyle bir yönetmelik düzenleme yapmışlar ki uzmanlar belirlemişler. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları bunların maaşını da patronlara ödettiriyorlar. Yani o iş sağlığı güvenliği uzmanı, düşün benim bir şirketim var, hı hı, ve seni ben iş sağlığı güvenliği uzmanı olarak çağırıyorum, anlaşıyoruz. Sana maaş veriyorum. Ve sen bana dönüp diyorsun ki, ya Mahmut Bey şurayı yanlış, burayı düzeltme, kes. Karışma, bırak, oraya para harcayamam. Böyle değil mi yani? Şimdi sen benden parayı alıyorsun, sen bana baskı yapamazsın. Senin bağımsız olman lazım. Ya bunu defalarca söyledik, dile getirdik ya.
1: Kurumdan mı gelmesi lazım o kişinin?
0: Bak şimdi ne oluyor biliyor musun? Devletin bazı fonları var. İstediği yerine fon çıkartıyor devlet. Mesela işsizlik ödeneği vardır, her işçiden kesilen. Bunu alır devlet, biriktirir bir yerde. Sonra en zengin sendikaya verir bunu. O da çok saçma da. Yani kendi alanım olduğu için söyleyeceğim. Oradan örnek verip buraya geçeyim. Diyor ki en zengin sendikaya, sana diyor ben bir fon vereceğim. Bunu diyor işçilerin eğitiminde kullan. Ya adam zaten para içinde yüzüyor ya. Yani para içinde yüzüyor adam. Sen ona niye para veriyorsun? Hani parası olmayan sendikalar var bizimki mesela. Ver de ki işte siz de bunu eğitimlerinizde kullanın. Yok, ona veriyor parayı. Şimdi alıp para istediğine verebilir. Bak devletin bir fonu var, gücü var. Orada yanlış kişiye veriyor, tamam. Ama burada iş sağlığı güvenliği olayında der ki her firmanın bir iş sağlığı güvenliği uzmanı olacak. Onu denetleyecek. Ve sorumluluk verecek sana. İş sağlığı güvenliği uzmanına diyecek ki, bak senin denetlediğin firmada herhangi bir eksiklik, hata olduğundan dolayı işçiler zarar görürse, bak bunu sana ödetirim. Sen kendini kurtarmak için ne yapacaksın? Benden de maaş almıyorsun ya. Bana sürekli uyarıda bulunacaksın. Yazacaksın. Şurada eksiklik var, bunun derhal giderilmesi lazım diye yazacaksın, bunu ispatlayacaksın. Tamam mı? Ve orada bir şey olduğunda, bir işçi zarar gördüğünde, oraya uçtuğunda, göçtüğünde, yıkıldığında, yandığında, her neyse, sen diyeceksin ki ben kendilerini uyardım, bak. Bu da verdiğim yazı, imza attığı da imza şu onun. Ben uyardım ama yapmadı. Bu sefer ne olur? O iş yeri cezalandırılır. Ama sen rahatsın. Sen cezalandırılmıyorsun. Ekspertiz diye bir şey vardı Türkiye'de. Hala devam ediyor işte. Oto ekspertizleri. Sen araba alacaksın. Götürüyorsun ekspertize. Ekspertiz diyor ki ooo çok güzel araba. 3 gün sonra araba motor arızası veriyor. Sen diyorsun ki ekspertize kardeşim ya bak sen bana 3 gün önce motor 3 günde bozulamaz ya. Yapamazsın bunu. Zaten yaptım 150 kilometre. Motor bozukmuş. Bana ne diyor? Almıyor. Sorumluluk yoktu. Bak biz bastıra bastıra bastıra ekspertize sorumluluk verdirdik. Şu anda ekspertiz bir yanlış rapor versin hadi. O bedel ondan çıkıyor. Senin motor hasarın neyse diyelim ki 50 bin lira harcadın. 50 bini ekspertizden alıp sana veriyorlar. Bak devlet böyle yapıyor.
1: Gayet güzel.
0: Tabii bak uğraşınca oluyor. Evet. Sivil toplum uğraşınca oluyor. Ama işte bak o uzmanların da sivil olması lazım. Yani maaşını devletten alacak o.
1: Evet.
0: Ve devlet ona diyecek ki bak sana maaş veriyorum. Onu gidip denetleyeceksin. Ama bak sorumluluk da sende. Eğer uyarmazsan işçilerin çalışma ortamlarının iş yerinin durumunu uyarmazsan eğer bak bu cezayı sana yıkarım ben. Hapisse hapis, paraysa para.
1: Çok riskli meslekler var çünkü iş tabii güvenliği ki, ya, konusunda.
0: Ya her gün 5 işçi ölüyor ya. Her gün 5 işçinin öldüğü bir ülkedeyiz biz ya iş kazalarından. Bunun sebebi ne? İşte iş güvenliği uzmanı maaşını patronun aldığı için. Korkusundan uyaramıyor adam. Devlet ona sormuyor ya sen burada ne yapıyorsun? Hayır yalık hazır mısın? Ne işin var senin burada? Niye uyarmadın? Bak burada bir sıkıntı olmuş, işçiler ölmüş. Demiyor. İşte demesi lazım. Bunu kim istemiyor biliyor musun? Patronlar istemiyor. Patron bağımsız denetici istemiyor. İş güvenliği uzmanı kendi kontrolünde olsun. Çünkü sen gidip diyeceksin ki bak şurayı düzelt. Şuraya para harca. Şunu engelle. Bak bunlar. O masrafı yapmamak için patronlar istemiyor bunu. Patronlar istediği oluyor. İşçiler ölüyor. Durum evet. Bu.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Yok Allah karışmıyor bu işlere. Allah diyor ki bize bak ben size akıl verdim.
1: Verdim fikri.
0: Evet ben sizi bir de hesaba çekiyor. İmtihana tabi tutuyorum. Düzgün iş yapanları ödüllendireceğim. Kötü iş yapanları cezalandıracağım diyor. Karışsa zaten bura cennet olurdu. Allah karışsa değil mi? Cennet olurdu evet. Burası. O bize düşüyor. Bizim yapmamız lazım. Biz yapmazsak bizi cezalandıracak işte.
1: Evet. Mücadele.
0: İnsanca, insan onuruna yakışır bir şekilde.
1: Aynen öyle.
0: Tarihe insanlık için mücadele etmiş olarak insanlar olarak geçmeyi biz yaşayalım inşallah. Ama geldi, yaşadı, öldü, gitti. Ya ne bu ya? Ot gibi ya.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Sen de sağ olasın.
1: Eklemek istediğiniz bir şey varsa son olarak onu da alıp yayını kapatabilirim.
0: Ya çok tavsiyelerde bulunurum. Mesela sigarasız günler dileyim ben herkese.
1: İnşallah teşekkür İnşallah. Ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Sevgili izleyicilerimiz yayın tekrarına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum sona erdi.
3: Yayın tekrarı.
4: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz. Bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Richard Wagner'i konuk edeceğiz.

22 Mayıs 1813'te Almanya'nın Leipzig kentinde doğan Wagner, polis memuru Friedrich Wilhelm ve Johanna Wagner çiftinin 9 çocuğundan en küçüğüydü. Henüz 6 aylıkken babasını kaybeden sanatçının annesi Johanna, 9 ay sonra aile dostu olan ressam, oyun yönetmeni ve yazar Ludwig Geyer ile evlendi ve aile Dresden'e göçtü. Geyer, 1821'de hayatını kaybetti ve aile 1827'de yeniden Leipzig'e döndü. Sanata ilgi duyan bir aile ortamında büyüyen Wagner'in tiyatro ve müziğe yönelmesi çok da şaşırtıcı değildi.

Wagner küçük yaştan itibaren tiyatroya ilgi duymaya başladı. Diğer kardeşleri de meslek olarak oyunculuk ve şarkıcılığı seçmişlerdi. İlk yaratıcı çalışması 15 yaşında Leopold and Adelaide adlı opera metniydi. Weber'in bir operasını ve Beethoven'ın bir senfonisini dinledikten sonra ise müzik tutkusu kendini gösterdi. Leipzig Üniversitesi'ne devam etmeye başlayan Wagner, ayrıca bir sinagogda koro şefi olan Christian Theodor'dan 6 ay boyunca müzik dersi aldı, armoni ve kontrpuan öğrendi. 1832'de belli başlı eserlerinden ilki olan Do Majör Senfoni'yi besteledi. Eser Leipzig ve Prag'da seslendirildi ve büyük bir ilgi gördü. 1833'ten itibaren çeşitli küçük tiyatro topluluklarında orkestra şefi olarak çalışan Wagner, 1834'te Periler Operası'nın müziğini ve metnini yazdı.

Genç Wagner'in kariyerini şekillendiren özel hayatı da oldukça hareketli bir döneme giriyordu. 1836'da şarkıcı Mina Planer'le evlenen Wagner, eşini evlenmeye razı etmek için 2 yıl uğraştığı halde bu evlilik kısa zaman sonra sadakatsizlik nedeniyle bir hayal kırıklığına dönecek, yine de 1866'ya kadar devam edecekti. Evlendiği yıl Königsberg Tiyatrosu'nda müzik direktörü olduysa da kısa bir süre sonra ayrılıp Riga'da benzer bir göreve başladı. Burada özellikle Beethoven eserlerini yönetti ve Rienzi operasını bestelemeye başladı. 1839'da alacaklılarından kaçarak önce Londra'ya gitti. Oradan bir oyununun perdeye aktarılması sırasında yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle değerinin daha iyi anlaşılacağını düşündüğü Paris'e gitti. Berlioz ve başka sanatçılarla tanıştı. Yoksulluk içinde geçen Paris günlerinde Rienzi'yi tamamladı, Uçan Hollandalı operasının taslaklarına başladı.

Paris'te geçen zorlu yılların ardından Wagner'in beklediği büyük çıkış nihayet gelecekti. Wagner 1842'de Dresden Tiyatrosu Rienzi'yi sahnelemeye karar verince Paris'ten ayrılıp Dresden'e gitti. Eser 6 saat süren çok uzun bir opera olmasına rağmen seyirciyi coşturmayı başarmıştı. Böylece Rienzi operası Wagner'in Almanya'da adını duyurmasını sağlayan ilk eser oldu. 1843'te Uçan Hollandalı aynı kentte sahnelendi. Wagner Dresden'de Krallık Orkestrası şefliği yapmaya başladı. Romantik operası Tannhäuser 1845'te Dresden'de sahnelendiğinde geleneksel formların çok dışında bir eser olduğu için çokça eleştirildi. Buna rağmen Franz Liszt 3 yıl sonra Weimar'da bu eseri sahneledi ve Wagner'i her zaman destekledi. 1847'de tanışan Wagner'le Liszt ömür boyu dost oldu. Wagner aynı yıl Lohengrin operasını tamamladıysa da sahneleme imkanı bulamadı. Yardımına yine Liszt koştu ve eseri 1850'de Weimar'da sahneledi. Wagner'in devrimci siyasi etkinliklerden ötürü İsviçre'ye sürgüne gitmesi üzerine kariyerinde yeni bir dönem başladı.

Bu sürgün yılları Wagner'in sanat anlayışının olgunlaştığı ve en büyük eserlerinin şekillendiği dönem olacaktı. Sürgün yaşamı 1862'ye kadar süren sanatçı, İsviçre'de Nibelungen Yüzüğü adı verilen opera dizisini yazdı. Bu eser 4 ayrı operadan oluşmaktaydı. Eserin Nibelungen Yüzüğü adını almasının sebebi ise hikayelerin birbirinin devamı olarak yazıldığı bu 4 ayrı operanın art arda sahnelenmesi fikriydi. Bu arada varlıklı ipek tüccarı Otto Wessendock ve eşi Matilde ile tanıştı. Otto Wessendock, Zürih yakınlarındaki villasının bahçesindeki küçük bir köşkü Wagner'le eşi Minna'ya kiralayarak onun eşiyle arasında doğan aşkı sürmesine farkında olmadan yardımcı oldu. Bu aşk Wagner'e yeni eserleri için ilham verdi. Wagner böylece operalarının en uzunu ve en zoru olan Tristan ve Isolde'yi yazdı. Eser 1865'te Münih'te Bavyera kralının huzurunda sahnelendi.

1866'da eşinden ayrılan Wagner, 1870'te Franz Liszt'in kızı Cosima ile evlendiğinde çift

Freud'in iki çocukları vardı. Wagner, orkestra eseri Siegfried İdili'yi 1870'te Cosima için besteledi. 1869-1870 yıllarında Yüzük operalarının ikisi Liszt tarafından sahnelendi. Bu sırada eserin tamamının sahneleneceği bir opera binası için kaynak bulma çabaları devam ediyordu. Bu konuda ümitsizliğe düştüğü anda Kral 2. Ludwig'in desteğiyle karşılaşan Wagner, söylentilere göre eşcinsel olan kral Wagner'e ve onun müziğine duyduğu büyük aşkını kanıtlamak adına binanın yapımına yardım teklifinde bulundu. Opera binası 1874'te kavramına uygun olarak inşa edildi. Binanın inşa sürecinde kendi sanatının gereklerini göz önünde bulundurarak projenin büyük bölümüne çizimleriyle katkıda bulunan Wagner, 1876'daki ilk sanat festivalinde tamamı 18 saatlik bir eser olan Nibelungen Yüzüğünü bu binada sahneledi. 1877'de Parsifal operasını yazmaya başlayan sanatçı, saf ırk konusundaki polemik yaratan yazılarını yayınlamaya devam etti.

Wagner artık kariyerinin zirvesine ulaşmıştı. Ancak ömrünün son perdesi de yaklaşmaktaydı. Sanatçı, 1883 kışını geçirmek için gittiği Venedik'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bayreuth'taki villasının bahçesinde kendi adına hazırladığı mezarına gömüldü. Opera sanatını kökten değiştiren, müzik tarihinin en etkili ve en tartışmalı isimlerinden biri olan Wagner'in eserleri, bugün hala dünyanın en önemli opera sahnelerinde seslendirilmeye devam ediyor.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eski ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Ekonomi Radar başlıyor.
3: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan Concordata talebinde 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verildi. ABD Merkez Bankası Fed 3 yıl sonra faizi artırarak %3,75 ile 4 aralığına yükseltti. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin hesaplarına 15 milyon 43 bin lira destekleme ödemesinin yatırıldığı açıklandı. Gelen zamlarla birlikte bu hafta tarihte ilk kez motorin 100 lirayı aştı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %20 azalma yaşadı. Çeyrek altın son 3 hafta boyunca değer kaybetti. 60. yıl sanayi gecesi programında konuşan Bakan Bolat, son 23 yılda Kayseri'ye 500 milyar Türk lirası yatırım yapıldı dedi.
1: Ekonomi Radar sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: harita. Radarın rotası.
1: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Kayseri'de inanç ve mimari ziyaretin buluştuğu nokta Yamandede Camii. Kayseri'nin tarihi dokunuşunu yansıtan hem mimarisi hem de manevi atmosferiyle dikkat çeken yapılardan biri de Yamandede Camii. Şehrin merkezinde Taplakaya Mahallesi'nde yer alan bu cami, tarihi güzelliğiyle hem Kayserilerin hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hafta sonunu şehir içinde huzurlu bir şekilde geçirmek, sessiz bir mola vermek isteyenler için Yamandede Camii, sakinliği ve zerafetiyle ideal bir durak. Caminin bulunduğu yapı aslında geçmişte Surp Atvat Sassin Ermeni Kilisesi olarak inşa edilmişti. 19. yüzyılın sonlarına doğru yapılan bu görkemli taş yapı, Cumhuriyet döneminde restore edilerek camiye dönüştürüldü ve Yamandede Camii adını aldı. Adını, aslen Ermeni asıllı bir şair olan Grigor Zohrabyan'dan, yani sonradan Müslüman olup Yamandede adını alan kişiden alır. Mevlana'ya ve tasavvufa duyduğu derin sevgiyle tanınan Yamandede, Kayseri'de doğmuş, hayatının büyük bölümünü burada geçirmiştir. Onun isminin bu camiye verilmesi hem şehrin kültürel çeşitliliğini hem de inançların birleştirici gücünü simgeler. Kesme taştan inşa edilen cami, zarif mimarisiyle dikkat çeker. Özellikle taş duvarlarındaki oyma süslemeler, kemerli pencereler ve yüksek tavanlı iç mekan hem tarihi kimliğini hem de sanatsal değerini yansıtır. Geniş havlusu, yeşil çevresi ve sessiz atmosferiyle cami, ziyaretçilerine hem ibadet hem de huzur dolu bir dinlenme alanı sunar. Caminin hemen çevresinde yer alan dar sokaklar, eski Kayseri mimarisinin izlerini taşır. Günün farklı saatlerinde taş duvarları vuran ışık, caminin yüzeyinde adeta zamanın izlerini gösterir. Bugün Yamandede Camii sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda Kayseri'nin çok kültürlü tarihini ve hoşgörü geleneğini yansıtan önemli bir semboldür. Taş duvarlarının ardında hem inanç hem de insan sevgisinin izlerini barındıran Yamandede Camii, Kayseri'nin kalbinde sessizce geçmişi ve bugünü buluşturmaya devam ediyor. Radarın notasında bugünkü rotamız Yamandede Camii'siydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radarın rotası. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
2: Radyo Radar 91.8.

91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programımızla bu haftada karşınızdayız. Bugün ilk sanatçımız Eyüp Uyanıkoğlu. Sanatçı 1938 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta tahsilini Urfa Sanat Okulu'nda tamamladıktan sonra 54 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti, Sultanahmet Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. 59 yılında bir gazetenin açtığı ses yarışmasına katılarak birinci oldu ve ses kralı seçildi.

1960 yılında İstanbul Radyosu'na amatör olarak giren Uyanıkoğlu, bir taraftan da Türk Musikisi Konservatuvarı'na devam ederek eğitimini sürdürdü. Sanatçı, 1965 yılında İstanbul Radyosu'nun Türk Sanat Müziği dalında açtığı sınavı kazanarak solistliğe başladı. TRT Devlet Sanatçısı olan Uyanıkoğlu'nun 60 adet bestesi ve yayınlanmış olduğu çok sayıda plak bulunmaktadır.

Kayıp Uyanık Oğlu arşivinde kendisi tarafından düzenlenen dönemin Türk müziği eserlerine ait notalar ve repertuar listeleri bulunur ve Adana'da bulunan çeşitli musiki cemiyetlerinin nota yayınlarını da arşivlerinde görmek mümkündür. Değerli sanatçımız 2004 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yumar.

Şimdiki sanatçımız güçlü sesiyle Rıza Rit. 22 Eylül 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, lise yıllarında besteci Şerif İçli ile tanışır, eserlerinden ve nota arşivlerinden yararlanır. İlk solo icrasını 1946 yılında Ankara Radyosu'nda gerçekleştirir ve 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olur.

Sanatçı, kemençe ustası Hadiye Ötüken ve Halit Öztan'ın önerisiyle müzikle uğraşmaya başlar. Üniversitede okuduğu yıllarda Mesut Cemil ve Cevdet Kozanoğlu'ndan feyz alır. İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak görev alır, Profesör Doktor Nevzat Atlı'nın teşvikiyle İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti'ne girer. 1955-60 yılları arasında Öziş Ecza Deposu'nda mesul müdürlüğünü yürütür, ardından Şişli'de Rıza Rit Eczanesi'ni açarak 1972 yılına kadar eczacılık yapar.

1978-84 yılları arasında iki dönem TRT Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Rıza Rit, 1990 yılında TRT'den emekli olur. Bu tarihten sonra da uzun yıllar İstanbul Eczacı Odası Klasik Türk Müziği Korosu'nu yönetir. Sanatçı, 20 Nisan 2016 tarihinde hayata gözlerini yumarak ardında yüzlerce ölümsüz eser bırakır.

Şimdiki sanatçımız İnci Çayırlı. Sanatçı 1935 yılında İstanbul'da doğar. İlkokulu ve ortaokulu Üsküdar'da devam eder ve Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirir. Büyük bestekar olan dayısı Fahri Kopuz'un teşvikiyle müziğe başlar ve 1953 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girer. Folklor Tatbikat Topluluğu'nda Sadi Yaver Ataman'ın asistanı olur, 1954 yılında TRT İstanbul Radyosu'na girer. Aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk Korosu'nda da uzun yıllar çalışır.

sanatçı ilerleyen yıllarda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği İcra Heyeti'nde şef yardımcısı olarak görev yapar, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser verir. Popüler müzik plakları da yapan sanatçı bu alanda bir de altın plak sahibi olur. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği yapmaya başlar.

Sanatçı 1977-1985 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Korosu'nu yönetir. 88'den itibaren İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu'nun genel sanat yönetmenliğini üstlenir. 1990 yılında Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Türk Sanat Müziği Korosu'nun kurucu şefliğine getirilir, istifa ettiği 1995 yılına kadar bu görevini sürdürür. Sanatçı son olarak Murat Bardakçı'nın hazırlayıp sunduğu Tarihin Arka Odası isimli programda sunuculuk yapar.

31 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'daki evinde 86 yaşında hayatını gözlerini yuman sanatçı, 3 Eylül 2021'de Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenen anma etkinliğinin ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenir.

Şimdiki ve bugünkü programımızın son sanatçısı ise Behiye Aksoy. Behiye Aksoy 19 Eylül 1929 yılında İstanbul'da doğar. Piyano ve ut çalabilen annesi ve halasının etkisiyle müzikle tanışır. Dönemin en meşhur isimleri Müzeyyen Senar ve Münir Nurettin Selçuk'un siyah beyaz filmlerde söylediği şarkılardan etkilenir. Ortaokulu bitirdikten sonra ise Ankara Radyosu seçmelerine girer. 200 kişi arasından seçilip 1948 yılında stajyer olarak girdiği radyoda repertitör muavinliğine kadar yükselir.

sanatçı Maxim Gazinos'u tarihinde Zeki Müren'den sonra en büyük yıldız olur. Platin rengi saçları, şık kostümleriyle kendisinden sonra yetişen şarkılara öncülük eder. Karakteristik hareketleri, sahnedeki büyük dehası daima ayakta alkışlanır. Plakları öyle çok ilgi görür ki sanatçıya başarılarından ötürü altın plak değil, platin taç armağan edilir. Müziği bıraktığı 80'li yıllara kadar daima sevilen ve gözde sanatçılardan biri olmayı başarır.

Sanatçının Halil Aksoy'la olan evliliğinden Ahmet Kazım isminde bir oğlu vardır. Ayrıca Berker İnanoğlu ve Fahrettin Aslan'la evlenip ayrılmıştır. 1967 yılında Kederli Günlerim, 1973 yılında Falcı isimli Türk filmlerinde başrolde oynar. 2001 yılında Alzheimer hastalığına yakalanan sanatçı, rahatsızlığı ilerleyince İstanbul Şişli Nezih Huzur ve Yaşlı Bakım Merkezi'ne yerleştirilmiştir. Sanatçı Aralık 2014'te yoğun

Sanatçı 31 Mayıs 2015'te 85 yaşında İstanbul'da hayatını kaybeder. Aksoy, 3 Haziran'da gerçekleşen cenaze merasiminin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilir. 91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
2: Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek.

0: Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ailelik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ailelik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Teknesahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül Çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve Gerilim Dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
1: Radyo Radar 91.8.

hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın.

0: bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.
1: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: verdin dermanım sensin.
1: Radyo Radar 91.8.